0: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
1: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktın.

0: bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım, akmayacaktın. Akmayacaktın. Akmayacaktın.
1: Radyo Radar 91.8.

0: derdin derman sensin.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Güneş, solgun gündüz gece. İçimde sen bir bilmece. Izdırabı eceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim. Özyaşlarım yağmur gibi. Yanağım ıslatıyor sevgilim. Yanağım ıslatıyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: sizicim, özyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: sizicim, gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: aşınana, aşınana, aşınana.
1: Gözünde yaşlarla.
2: Radar 70'ler.

piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayseradar ve Radyo Radar orada.

0: Merhaba ben geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
1: Kayseri'nin çok dinlenen sabah programında Yola Çık'ta sizlerle beraberiz.
2: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yola Çık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
3: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
2: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
1: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor hali.
3: Evet.
1: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yola Çık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yola Çık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilgi.
3: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
1: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yola Çık başlıyor efendim.
2: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param. Benim param o da benim. O da benim. Senin param o da benim. O da benim. Benim param benim.
3: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
2: 2011.
3: Okuduğunu. Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
1: Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar geldi.
2: Ben konuşuyorum, siz anlamakta zorlanıyorsunuz.
1: Tamam.
2: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
1: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
1: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir hafta ve artık aylardan Haziran, bahar değil yaz dönemine doğru girdiğimiz yeni bir sezonla sizlerle birlikteyiz ve bugün de size merhaba demenin keyfini yaşıyoruz. Yol Açık bugün itibariyle başlıyor efendim. Ben Mustafa Bayram. Stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilor bizlerle birlikte olacaklar. Bugünü böyle değerlendirmeye başlayacağız. Halil Bey günaydın, hoş geldiniz. Ahmet Bey hoş geldiniz efendim.
3: Günaydın, hayırlı sabahlar.
2: Günaydın, günaydınlar herkese.
3: Hani yaz nerede? Yaz ayına geldik. Nerede yaz?
1: Dışarıda. Yani dünkü ondan önceki gün yağmurları, yağışları saymazsan yaz gibi duruyor en azından. Hiç yoksa şu an bakıyorum meteoroloji Allah'tan mani çıkmazsa, fikrini son anda değiştirmezse, yapılan vaatlere de zam gelmezse cuma gününe kadar güneşli hava olarak gösteriyor. Cuma günü ise yağış gösteriyor. Önümüzdeki günlerde yeniden gündem ve veri değişmezse şu an itibariyle bunu söyleyebilirim. En düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık ise 25 derece olacak gibi görünüyor. Pardon 29-30 derece olacak gibi görünüyor. 29. En düşükte 10 dereceye kadar düşecek gibi görünüyor. Gece sıcaklıkları artık gün dönümüne geldik neredeyse değil mi? En uzun geceye ne kaldı şunun şurasında?
3: 21 Haziran. Bugün ayın kaçı? 15.
1: Bir hafta sonrasında en uzun geceyi yaşamış olacağız.
3: Artık gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlayacak.
1: Ama gün dönümünde de böyle bir gelmez miydi? Yağmur, yağış filan. Öyle mi hatırlarım?
2: Hiç gitmedi ki.
1: Yo, normalde.
2: Ha, normalde tabii o dönemlerde bir yağış olur ama mevsim normallerinde Haziran ayında böyle dolu yağdığını gördüğümüz bir aydır. Bu sene hiç arkası kesilmediği için o aradaki, o sayılı günlerdeki gelen dönemlerdeki yağışları fark edemiyoruz yani. Sürekli yağıyor.
3: Doğru.
1: Hiç durmuyor vallahi, maşallah var. Neyse, savaşı bitirmişler efendim, hayırlı olsun, en azından oradan başlayalım. Savaş bittiği için yağışlarımız normale döner miyi düşünmek istiyorum. O komple teorilerine bakmak istiyorum. Pakistan çok özür diliyorum, birazcık sesimde sıkıntı var yorgunluktan. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Amerika ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığını belirterek anlaşmanın resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de düzenleneceğini duyurdu. Başkan Şerif Amerikan Merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Amerika ve İran'ın anlaşmaya vardığını açıkladı.

0: Şerif yoğun görüşmelerin ardından Amerika ve İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz ifadesini kullanmış. Her iki tarafında Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonun derhal ve kalıcı olarak sona erdiğini ilan ettiğini aktaran Şerif, anlaşmanın resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de düzenleneceğini duyurmuş. Şerif, arabuluculardan bir hafta içerisinde bir dizi toplantının yapılmasında kolaylaştırıcı rol oynayacağını, bu toplantılar sayesinde teknik görüşmeler ve resmi imza töreni için temelin atılacağını ifade etmiş. Amerika ve İran'ı çatışmaya diplomatik çözüm bulma konusunda bağlılıkları dolayısıyla teşekkür eden Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'a da arabuluculuk çalışmalarından dolayı katkılar için teşekkürlerini sunmuş efendim. Resmi açıklama, eğer pilavdan dönmezlerse, kaşıkları da kırılmazsa bugün itibariyle savaş bitmiş oldu. Bu bize neye getirdi? Hemen bakalım efendim. Brent petrol sert düştü. Altın hızlı yükselmeye başladı. Şu an itibariyle altının ons fiyatında 4328 dolarlık bir fiyat var. Yani son bir hafta içerisinde savaş kızıştı ve savaş döndü arasında %9-%8'e yakın bir pozisyon oynamış oldu altın. Yatırımcısı için hem güldüren hem üzdüren kısımlardan bir tanesi. Brent petrolde ise durum daha enteresan. 83 dolar 29 sente kadar düştü açıklamalarının ardından. Burada da böyle müthiş bir el rahatlığına doğru dönüştürecek gibi görünüyor. Nedir durum? Efendim, bizde şu an itibariyle dolar kuru 46 lira 27 kuruştan, euro ise 53 lira 54 kuruştan işlem görüyor. Altının ons fiyatında 4328 dolar, Brent petrolü ise 83 dolar 29 centlik bir fiyat söz konusu. Peki serbest piyasada durum ne olur? Şu an itibariyle gram altın 6564 liradan, bir çeyrek altın ise 10.727 liradan işlem görüyor efendim. Son açıklamalar ve barışın detayıyla. Detay var mı elimizde diye dünden beri ben şöyle bir taradım. Hani nükleer detayı, Hürmüz detayı. Hürmüz'deki ablukayı kaldırıyoruz. Çatışma bitiyor. Hani biz İran'la artık çatışmayacağız mottosuna ve noktasına geldiler. Ama nükleeri ne yaptılar? Hürmüz'den geçişlerden para alınacak mı, alınmayacak mı? Ya da başka, işte o savaş zararı vardı mesela İran'ın istediği. Biz bu kadar savaş zararımız var, bunu istiyoruz gibi cümleler vardı. Bunlara bakacağız. İsrail neresinde, buna da bakacağız. Ama dün geceden bu tarafa net gelen, böyle iki taraf içerisinde de anlaşmanın içeriği budur denilen bir açıklama yok şu an.
1: Henüz yok ama şu var sadece bilinen, Lübnan'da bu anlaşmanın içerisinde. Hem ateşkes hem barış anlaşmasının içerisinde olduğu Arakçı tarafından da söylendi. Ama evet, söylediğin gibi diğer
0: Pakistan unsurlar... Pakistan da aynısını söylemiş.
1: Evet, Pakistan da aynısını söyledi. Diğer unsurlarla alakalı henüz bir şey yok. Trump'ın açıklaması, motorlarınızı çalıştırın, serbestçe boğazlardan geçin gibi bir açıklaması da vardı. Bekleyip göreceğiz. Söylediğin gibi Brent petrol hızlı düşüyor. Dolar, özür dilerim, altın inanılmaz bir şekilde hızlı artıyor ki netleştikçe daha da fazla artacaktır diye sadece öngörü var ki genelde de öyle oluyor. O yüzden bu arada işte
0: Cumhurbaşkanı... Yani resmi anlaşma da bu arada çok uzak değil, Cuma.
1: Cuma günü, 5 gün sonra. Yalnız işte hani bir İsrail var ya, o bir İsrail sıpası diyeyim hadi en hafif tabiriyle. Dölek durursa,
0: evet,
1: düzgün durursa, öbür taraftan Lübnan'a doğru bir saldırı yapmazsa, ki dün sabah saatlerinde yine bir saldırı yaptı ve Netanyahu'nun artık küfrettiği falan söylendi, yazıldı. Trump'ın Netanyahu'ya karşı çok ağır ve küfürler
2: demiştir.
1: Sen yapacağın şey demiş, bayağı bir saydırmış. İnşallah İsrail'de dizginler.
0: İran olayı doğruluyor ama diyor ki İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi açıklama yapmış. Mutabakat zaptı metni tamamlandı. İslamabad mutabakat zaptının resmi imza töreni Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirecek. İki heyetin başkanları görüşmelerin gelecekteki düzenlemelerini belirlemek için müzakereler yürütecek. O zamana kadar Amerika tarafının savaşını sona erdirmek, ablukayı kaldırmak ve varlıkları serbest bırakmak konusundaki taahhütleri doğrulanacak. 60 günlük görüşmeler Amerika'nın bu taahhütlerini yerine getirmesine bağlanıyor. 60 gün boyunca sürecekti bir görüşme var. Sadece önde mutabakat
1: var.
0: Garibabadi anlaşmanın imzalanmasından sonraki 60 günlük süre içerisinde yaptırımlar, nükleer program, ekonomik kalkınma mekanizması gibi konuların müzakere edileceğini söylemiş. Anlaşmanın Lübnan'da kapsadığını belirten Garibabadi, Lübnan'da dahil olmak üzere çeşitli cephelerdeki savaş ve askeri operasyonlara derhal ve kalıcı olarak son verileceği bu gece açıklanacak denmiş. Anlaşma metninde İran'ın tüm önemli görüşlerinin yer aldığını aktaran Garibabadi, 19 Haziran'daki imza töreninden önce anlaşma metninin Filistin'in kamuoyuna açıklanacağı belirtilmiş. İsrail'in Lübnan'a saldırısının ardından İran Silahlı Kuvvetleri'nin karşı saldırıya hazırlandığını ifade eden Garib Abadi, bu kararların Amerika Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e karşı pozisyon alması ve anlaşma metninde bazı konuların ilerlemesine yardımcı olduğunu açıklamış. İran Silahlı Kuvvetleri'nin anlaşmaya rağmen düşmanın planlarına karşı koymak için her zaman hazır olduğunu da belirtmiş. İran tarafından gelen açıklama bu. Trump ne demiş? İran ile anlaşma sürecinin tamamlandığını belirtmiş. İran limanlarına yönelik Amerikan ablukasının kaldırılacağını, tüm tarafları tebrik ediyoruz diye duyurmuş. Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir ücret veya kısıtlama olmaksızın deniz trafiğine tamamen açılmasına resmen onaylıyor. Buna eş zamanlı olarak Amerikan Deniz Kuvvetleri tarafından uygulanan ablukanın derhal kaldırılması talimatını veriyorum demiş. Trump, dünyanın gemileri makinelerinizi çalıştırın, petrol akmaya başlasın ifadesinde bulunmuş. Hürmüz Boğazı serbest kaldı. Ücretsiz ve ablukasız. Yani başa döndük mü?
1: Başa döndük.
0: İşte biz buraya gelecektik. Bu haltı neyi yedik diyor ya.
1: Kazananı kim, kaybedeni kim?
0: Anlaşmanın detayları olsa anlayacağız ama detay yok şu an.
1: Bunlar bir 60 günlük bir müzakere süreci diyorlar. Ateşkes, kimse silahlarını ateşlemesin. 60 gün boyunca biz bunların hepsini, nükleer programlar bilmem ne, füzeler, Hürmüz Boğazı, Lübnan meselesi, hepsini bir masaya yatıracağız, konuşacağız. Sonra...
0: Bu toplantı bir şey hatırlattı mı size?
1: Neyi?
0: Bu toplantı size bir şey anımsattı mı? Bizim asgari ücret görüşmeleri gibi. Kaç tırk oturuyorlar zaten, insan bir şeye karar verir yani.
1: Üçüncü oturum.
0: Sadece zam yapılacağına karar vermişler yani. Kalan detay 60 gün içinde belirleyeceğiz. Ona benzemedim asgari ücret oturumları.
1: Evet gibi. Biraz benziyor.
2: Bu savaşın bitmesi de bir ateşkes gibi yani.
0: Evet. Yok, mutabakat zaptı olduğu için ana maddelerimiz belli. Yani işte atıyorum nükleer, Hürmüz vesaire vesaire, tamam belli. Lübnan'a saldırılmayacak, bu burada duracak. İşte ya da Amerika diyor ki sen de buraya Hizbullah'a destek vermeyeceksin. Muhtemelen vardır bu işin içerisinde. Sen de bunu yapmayacaksın. Böyle yapacağız, böyle yapacağız. Ama karşılıklı denk bir anlaşmaya doğru benziyor gibi. Yani çünkü işin içerisinde şey olmadı. Hürmüz'ün kontrolü bende. Hadi buyur anlaşmaya otur, oturabilirsen değil. Lübnan burayla alakası yok. İsrail saldırıya devam edebilir değil. Anlaşma denk iki ülkenin anlaşması kıvamına gelmiş gibi. Şimdi geçtiğimiz hafta çok fazla konuşuldu. Hatta Amerikan Başkanı'nın bununla alakalı 7 farklı askeri firmayı çağırarak toplantı yaptı. Ellerindeki füze mühimmatlarının kalmadığı, bunun bir kriz olduğu, hadi ne yapacaksanız yapın hızla, ben üretim istiyorum, böyle bir şey olabilir mi dediği gibi oradan gelen birkaç haber vardı. Tabii orada basın entrikası mı yoksa normal bir haber mi, yalanlama da gelmedi Allah var. Bir böyle bir problem var. 2, dünya ekonomisi bu anlamda çok ağır bir bedel ödedi. 3, muhtemelen Trump Temmuz ayında önümüzdeki ay itibariyle NATO zirvesi öncesinden de elini rahatlatmak istiyor. Yani çünkü NATO'dan istediğini hem alamadı hem de NATO'ya ben bu kadar mücadele ettim, yanımda yoktunuz esnini de çekebilmek. Belki de liderlerin biraz da yaz tatili modu, yorulduk artık azıcık dinlenek de kışın bakarız, sonbaharda bir daha mı bakarız diyorlar. Bunu da anlamak mümkün değil ama bölge itibariyle, Hürmüz bölgesi itibariyle şu mevsim sonrası savaşmak da zor. Yani hem kara hem deniz hem diğer operasyonlar için. Çünkü yaz geldi, hava sıcak artık.
2: Asıl hedefi de saptırdı. Şimdi Trump'ın Venezuela operasyonu, diğer oradaki Grönland adaları, şunun hepsi Çin ticari yollarını ya da Çin'in kaynaklarını kısıtlama kesme adınaydı. Bu tarafa da aslında geldiği nokta bu. Sonradan işi daha da farklı hale getirdi. Yani ya Çin'e gittiğinde orayla bir anlaşma arayı düzelttik, artık ben onun sağını solunu kolunu bacağını kesmeyi bırakacağım gibi de bir şey olabilir. Ya da bundan sonraki sıradaki yer nereye? Küba'ya mı geçecek? Nereye geçecek yani?
1: Küba'ya geçecek.
2: Önümüzdeki maçlara bakalım mı diyecek artık? Ne diyecek bilmiyoruz.
1: Onu söylüyor. Maç deyince zaten onu da konuşuruz. Dün çok kötü bir maç çıkardık.
2: İzledin mi?
1: ABD'nin izledim. Sabahın 7'sinde uyandım, izledim.
0: Uyanmam ben diyordum.
1: ABD'nin Küba hayali var. Ve bundan sonra da herhalde ilk sırada Küba olacak. Ve Venezuela gibi de kolay olur. İran gibi olacağını da zannetmiyorum. Ha, unuttuğumuz bir şey var ya da atladığımız, unutmadığımız ama atladığımız bir şey var. Şimdi artık şunu anladık ki ticaretin kalbi Hürmüz. İstediğiniz zaman kapatıldığında tüm dünyayı etkileyen bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Peki şimdi iki tane de seçim var. Biri İsrail'de, hemen arkasından Kasım ayının başında da ABD'de. Ve şu anki anketler bu ara seçimlerde Trump'ın kaybedeceği, geride olduğu çıkıyor ortaya. Bir kahramanlık hikayesi çıkarması gerekiyor.
0: Oracı mı yapmış acaba anket?
1: O Recep yapsaydı onu %65 ile lider gösterirdi. O ayrı. Ve anketlerde bunlar çıkıyor. O yüzden de hem başkanlığına azil sürecinin olmaması için kendi halkına karşı bir kahramanlık. Aynı Vietnam'da 20 sene çatışıp savaşıp da sonrasında da bir kahramanlık hikayesi çıkardığı gibi şimdi burada da benzer bir şey çıkaracak. Ama kötü senaryo söylemek istemiyorum ama ara seçimleri atlatırsa Trump tekrar başa döneriz gibi geliyor. Tekrar bu iş
0: İran konusunda bir daha gibi geliyor bana. İran konusunda ben bir daha başa dönülebileceği kanaatinde değilim. Çünkü İran Trump içinde bir bataklık haline geldi. Ne girebildi ne çıkabildi. Sürekli dengesiz açıklamalar hem kendi kamuoyu hem de dünya kamuoyuna karşı ben bir zafer kazandım edasını her cümlesiyle vermeye çalıştı. Ama kaç gün oldu? Anlaşmanın bitişi itibariyle 3 ayı tamamlamış oluyoruz değil mi? Hatta 4. ayı mı dönüyoruz? Evet,
1: Nisan, Mayıs,
0: Haziran. Haziran'ı da sayarsan 3,5 ay. Hadi Haziran'ı bitirdim desen 4 ay, 3,5-4 aylık süreç içerisinde bir kazanım elde etmediğini, dünyaya bunun maliyetini ödettiği çok açık ve aşikar. İran sınanması gereken bizim kendi tarihimizlere, yani yaşımız itibariyle söylüyorum, bu alan sınanmamıştı. Doğrudan başka bir güç tarafından sınanmamıştı. Nerede sınanmıştı? Saddam üzerinden sınanmıştı. O 7 yıl süren savaşlarla sınanmıştı. Şimdi bu sınamanın sonrasında egemen bir güç, Amerika gibi bir süper güç, yanına İsrail'i de alarak ben buradayım dedi ve orada olmadığını fark etti. Yani İsrailler evinden çıkamadı. Hani İran'da zayiat yok muydu? Belki fazlası vardı ama İran halkının o bütünleşik havası ya da kapalı devre sistemi, içerideki muhalifleri hareketlendirme isteği hepsi çöktü. Ara ara Trump'ın açıklamaları denk geliyor. Gördünüz mü bilmiyorum. Mesela işte bölgedeki Kürtlerle alakalı diyor, o PJA filan kullanıyordu. Biz onlara silah veriyoruz diyor, muhaliflere hareketlendirsin diye diyor. Adamlar başka bir şey yapıyor filan diyor. Hedeflerin hiçbirisi tutmamış oldu. Burada şunu da hesaba katalım. Türk dış politikasında yapılan güncellemede bu anlamda önemli yer tuttu bu operasyonda. Çünkü burada farklı grupların alanda bulunması, farklı grupların alana basması, Suriye meselesinin çözülmemiş olması gibi niteliksiz düzenlemeler bölgeyi belki de 10-15 yıl daha sürebilecek başka bir krize de getirebilirdi. Suriye meselesinin çözülmüş olması, Kürt meselesinin, daha doğrusu Kürt meselesi demeyeceğim, çok özür diliyorum, ağzımız kayıyor Amerikalılar öyle dediği için bazen, PKK meselesinin kısmi olarak en azından askıya alınmış olması, bölgedeki o gerilla varlığının İran'a doğru yönlenmemiş olması ya da durmuş olması birçok şeyi dengeledi ve değiştirdi. Hakeza hakkını yemeyelim. Özellikle oradaki Türk ve Türkmen azırlığa ya da Azeri azınlığa, çoğunluğa hatta hareketsiz kalma, eylemsiz kalma, içeride karışıklık yaratmama tavsiyesinde bulunulması ve tahrik edilmemesi de bence İran'ın kurtarıcılarından bir tanesi. Eğer İran ekonomik yaptırımlardan da çıkarsa bu anlaşmayla önümüzdeki 30, 40, 50, 60 gün içerisinde mali varlıkları rahatlar, ithalat, ihracat konusunda rahatlar, sınır ötesinde rahatlar, para transferinde rahatlar gibi rahatlamalar yaşarsa Türkiye için müthiş derecede rahatlatabilecek yeni bir pazar hemen sınırımızda, yanı başımızda hazır olmuş olacak. Ürün ihtiyacı yok mudur? Vardır. Teknoloji ihtiyacı yok mudur? Vardır. Bizim İran'dan alacağımız, bizim İran'a vereceğimiz çok şey var. İran inşaatta fena değil. Kendi işlerinde kapalı devre oldukları için, yani bizim müteahhitimize ihtiyaçları olacaklarını zannetmiyorum.
1: Ama çok fazla inşaat ihtiyacı var. Her yer yıkıldı. Bir taraftan da sadece bina olarak değil, o teknolojik, o fabrikaların yeniden yapılması için yine daha farklı mühendisliklere de ihtiyaç var.
0: Kesin. Yani kesin. Yani ama ben hani inşaat deyince hani bizim müteahhitler gidip altyapıyı, yolu biz yaparız modundalar ya.
1: Bizimkiler de o anlamda iyiler diyorum. Ama ya. Dünyanın dört bir tarafında faaliyet gösteriyor.
0: Bu konuda iyiyiz, evet. Yani bazı statları yarım bıraktığımızda vaki ya da akan statlarımızda vaki Türk mühendisliği ama evet, bu anlamda iyiyiz. İnşallah hakkımıza hayırlısı olur. Türkiye için pozitif bir hava olması dileği ve temennisiyle önümüzdeki günleri de biz de özellikle cuma gününe kadar detayları görmeye, detayları sizle paylaşmaya çalışacağız. Efendim hafta sonunda 4 gün boyunca İstanbul'da düzenlenen 2. Kayseri tanıtım günleri etkinliği ve 8.'si düzenlenen Kayseri kahvaltısında sizlere haberler aktarmaya çalıştık. Gece saatlerinde geldik. 3-4 saatlik uykuyla da yeniden görev başındayız. Özlemişiz dedik. Hadi başa dönelim dedik. Halil Bey sen de yoktun zaten. 2 gün sen de bir geziye çıktın arada, yoktuk. Bu fırsattı diye. Olsun. ama buradan cumartesi gün akşam saatleri itibariyle haberini aldığımız ve gerçekten üzülerek Yani üzülmemek mümkün değil. Şenol Bey, vali yardımcımız Allah Sayın Şenol Esmer, müthiş tatlı bir insandı. Tam bir Karadenizliydi ama gerçekten müthiş beyefendi, tam anlamıyla bir devlet adamıydı. Allah gani gani rahmet eylesin, bir kalp kriziyle ne yazık ki hayata tutunamadı ve hayatını kaybetti. Dün itibariyle valilik önünde bir cenaze töreni düzenlendi. Bugün itibariyle memleketinde Trabzon'da toprağa verilmiş olacak. Muhtemelen şehir protokolünün bir miktarı da orada olacak diye tahmin ediyorum cenaze törenine katılmak adına. Ama anmadan da edemeyeceğim. Önemli bir kayıp, önemli bir devlet adamıydı. Belki farklı konularda mutlaka etkileri vardır ama özellikle deprem döneminde bizim buradaki krizimiz büyüyünce, vatandaşın sesi yükselmeye başlayınca Vali Bey, vali vekili olarak Şenol Bey'i atamış. Şenol Bey ilk basın toplantısını yapmış ve ben ilk kez yakinen orada tanımıştım. Hem deprem döneminde Kayseri üzerinde lojistiğin tamamlanması üzerinde yaptığı çok önemli işler, hem de devlet adamına duruşu vesilesiyle hakikaten bunu hak ediyor. Yeniden Rabbim gani gani rahmet eylesin. Rabbim yakınlarına sabırlar versin ve tüm şehre, tüm ülkeye belki de başsağlığı dilemiş olalım. İlginç bir gündü bizim için de. Sabah maç var. Bir taraftan etkinlik var, bir taraftan kahvaltı var, bir taraftan orada bir şey var. Oradasınız ama hem sevdiğiniz hem şehir için önemli bir ismi de kaybediyorsunuz. Allah rahmet eylesin. Rabbim geride kalanlarına sabırlar, sağlık, sıhhat ve afiyet versin inşallah diyelim. Şenol Valimizi de anmadan geçmiş olmayalım. 4 gün boyunca İstanbul'daydık. İstanbul'u aradık, anlattık. Nasıl bir iş çıktı ortaya diye bakacak olursanız aslında bir gazeteci refleksiyle biz alandaki gerek protokolün gerek İstanbul camiasının, İstanbul'daki Kayserilerin hem sesini duyurmaya hem oradaki o iletişimi sağlamaya bir miktar yoğunlaşmıştık. Güzel bir dört gündü. Her ne kadar artık fuar merkezi Atatürk havalimanına alınsa, orası millet bahçesi ilan edilmiş olsa da keşke, gönlümü soracak olursan keşke etmeselermiş. Yani millet bahçesi falan yapmasalarmış. Uzak olması vesaireden bahsetmiyorum. O park ve parksal alanı var ya, bizim millet bahçesi yanında şey kalır. Ne kadar güzel yemyeşil cennet falan kalır. Yani İstanbul gibi bir alanda bir yarı bakımsız, yarı bir şey. Fuar alanı güzeldi bir öncekine göre. Allah var, güzel, profesyonel düzenlenmiş bir alandı. Ama böyle bir alanda, Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu alanda, birazcık ulaşımı sıkıntılı bir alanda başladı. İlk iki gün ya vatandaş da çok yok mu acaba diye düşünürken, özellikle cumartesi ve pazar günü İstanbul'un alışkanlığıymış yani, çıkıp geliyorlarmış. Güzel bir yoğunluğu vardı Kayseri ürünlerini tatmak, anlatmak adına. İlk günde Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bulat ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut Gürcan, Mahmut Bey de biliyorsunuz Kayseri milletvekili adayımız da zaten önceki dönemde, beraber geldiler. Yaklaşık 2,5-3 saat kadar da zaman geçirdiler standta. Şehirle alakalı, ekonomiyle alakalı mesajları vardı. Bu anlamda da güzeldi. Son günde klasik ve olması gereken bir Kayseri kahvaltısı vardı. Kayseri birçok isim, siyasetten, hukuktan, bürokrasiden, iş dünyasından birçok isim bir araya gelmiş oldu. Emeği geçenlere teşekkür edelim. Ellerine, kollarına sağlık diyelim. Biz de en azından bu alanı size akıtmaya çalıştık diyelim. Maçtan bahsetmek istiyorsun. Araya mı bırakalım, sonra mı bırakalım milli maçını?
1: Çok da bir şey yok. Yani çok kötü bir maç. Maalesef 2-0'da yenildi.
0: Yine seyredebilmişim. Ben ikinci yarısından çok uyanabildim. Programda vardı ya böyle ucu ucuna denk getirdim.
1: İzledim. Maalesef kötüydü. İnanılmaz bir defans yaptı Avustralya. Yani defans yapıp
0: bir sonraki maçımız ne zaman?
1: 5
0: çarşamba mı?
1: 5 gün sonra mı, 6 gün sonra mı? 5-6 gün sonra. İnşallah bundan sonraki kalan 2 maçımızı da Paraguay'la, sonrasında ABD'yle oynayacağız. İnşallah yeneriz ama millilerimiz evet koştu, pas yaptı, şunu yaptı. %72'ye %28 bir topla oynama oranı, kaleye çekilen şut sayısı, ataklar 30'un üzerinde her 2-3 dakikada bir ama sonuç 0. Ve yani o deyip nasıl kaçırırız dediğimiz bir pozisyonumuz da yok. Kapalı bir defansı açma konusunda en büyük sıkıntımız da o. Maalesef kötü bir maçtı bizim için. Üzüldük ve sadece Kayseri'de değil, Türkiye'nin dört bir tarafında, meydanlarda, her bir belediyede, hatta Antalya'daki çok güzeldi, gördün mü bilmiyorum Kaş'ta. Dağın tepesinde o tarihi, tabi Bizans döneminden, Roma döneminden kalma bir antik tiyatroda 5000 kişinin katılımıyla, o şeylerde, o çok dik olan oturma alanlarında, orası çok güzelmiş. Türkiye'nin dört bir tarafında o saatte uyanıp izleyenlere bir keyifli bir zaman geçirmelerini sağlamalarını isterdik ama olmadı.
0: Vallahi ben o saatte o kadar kalabalığın birikeceğini zannetmiyordum. Burada hem Millet Bahçesi'nde hem Talas Paraşüt Pisti'nde o kalabalığı görünce abi bak millet pazar ya yani hani ve saatin 7'si ve hava yağışlı. Abi. Yani ve buna rağmen insanlar bu kadar insan gidiyor orada maç seyretmeye. Çok ilginç bir görüntüydü. Tebrik etmek lazım. Yani vatandaşı da tebrik etmek tabii lazım.
1: Türkiye'nin dört bir tarafı aynıydı. Keşke onlara bir mutluluk, kısmet, bir keyif
0: efendim, bir olsun. Sonraki maç 20 Haziran'da. Türkiye Paraguay yine sabah saat 7'de. 26 Haziran'da gruptaki maç, son maç. İnşallah bunlardan çıkmış oluruz. Saat 5'te Türkiye-Amerika maçı var. Amerika'da ev sahibi. Ama 20 Haziran ve 26 Haziran olmak üzere iki maç takvimi varmış. Haberiniz olsun. Biri cumartesine denk geliyor. Değil mi? Yanlış bilmiyorsam.
1: 5 gün sonra cumaya gelir.
0: 20 Haziran cumartesine denk geliyor. 26 Haziran'da bir sonraki hafta cuma gününe denk gelmiş oluyor. Böyle bir takvimimiz varmış. Seyredeceğiz. Biz perşembe gün olan maçta muhtemelen yayında olacağız. Ve oradan da anlatıyor oluruz. Ondan sonra pardon cuma günkü maçta bizim de sezon finalimiz olur hatta. Biz 26'sında da sezonu kapatmış oluruz. Yaklaşık bir iki haftalık. Tabii maçla beraber. Maç başlasın biz bitirelim.
1: Öyle mi? Tamam. Kaçtaydı? 5'te diyordun ama.
0: 5'te ha? 5'te evet. De yayına gelelim istersen.
1: 5'te biz dokuza maçı kadar izleyelim. Yaparız. Zaten 7'de maç biter. Sonrasında maçı da değerlendirip vallahi programı yapıp gideriz.
0: Şu anki şu yorgunlukla hangi maçı nasıl seyredeyim? O gün de sabah kahvaltı programı vardı. Kaldığımız otel çok uzak değil. Çocuklarla da Allah var. Ekip de canla başla mücadele etti. Hadi çıkalım acaba diye başladık. 8'de uyandık. Ben maçı tamamen unutmuştum. Bir baktım bir bildirim gelmiş ilk yarı sonucu diye. Dur ikinci yarıyı seyredeyim derdim hazırlanırken. Bir sürü atak ama sonuç olmayan bir iş vardı. Böyle bir garip bir şekilde geldi. Hakkımız hayırlısı. Efendim İldem'den Mimar Sinan Kavşağı'ndan Kuzey Çevre Yolu'na çıkıp Ankara istikametine gidecek sürücüler. Erkilet Kavşağı'ndan Hal Kompleksi Kavşağı'na kadar trafik kilit demiş. Bununla alakalı bir görüntü vesairemiz varsa da bir bakalım. İldem ve Mimar Sinan Kavşağı'ndan Kuzey Çevre Yolu'na çıkıp Ankara istikametine gidecek sürücüler. Erkilet Kavşağı'ndan Hal Kompleksi Kavşağı'na kadar ortada bir kilitli bir trafik var bilgisi geldi. Hatta şu an görsel de geldi. Trafik durmuş. Muhtemelen ya bir kaza ya da başka bir hadise var ileride. Şu an itibariyle orada bir sorun var. Eğer yeni çevre yoldan gideceğiz diyecekseniz arkadaşlar orada bir problemimiz var. Bilginiz olsun, haberiniz olsun diyelim. Bir yol açık demişken kapalı yolunda bilgisini vermiş olalım. Efendim geçtiğimiz hafta bir tavuk operasyonu yapıldı. Konuşma beyaz et operasyonu yapıldı. Biz yayında değildik o süre içerisinde. İsterseniz bunu da bir konuşalım. Dün itibariyle 29 şahsa serbest ne diyorlardı? İmzalı işte yani işte ondan yani
1: size, çıkış yasağı
0: bir çıkın da siz denetimli olarak göndermişler. Tavuk krizi memleket için başka bir kriz, belki çok konuşmadık ya da ülkede çok fazla bazı noktalarda konuşulmadı ama yaptıkları işin güzelliğini ya da niteliğini görmek adına bence bir konuşmak da lazım. Ette de benzeri yapılmıştı, ne kadar başarılı oldu sonuçlarını bilmiyoruz ama tavuk operasyonuyla, beyaz et operasyonuyla iş birazcık daha farklı hale geldi. Sektörün neredeyse tüm devlerine denetimli kayyum atandı. Yani yaptıkları hadise şu: şirket yönetimine bakmayacaklar ama girişler, çıkışlar, operasyonlar bunlara idare edecekler. Bunlarla alakalı da ciddi suçlamalar var. Suçlamaların içerisinde ki tabii ki tekel oluşturmak, fiyatı istediği gibi yükseltmek gibi hadiseler var. Hikayenin özeline de döndüğünüz zaman Ramazan ayında biliyorsunuz devlet bir açıklama yapmıştı. Onun öncesinde bir görüşme var. Görüşme trafiğinde zam yapmayın deniyor. Belli bir zam oranı da hatta konuşuluyor. Ama sistemi durduramayınca devlet o dönem itibariyle diyor ki madem öyle yapıyorsunuz, siz fiyatları zıplatacaksınız, yurt dışına mal göndermenizi ben bir durdurayım, ihracatınızı. Siz malı içeriye vermek zorunda kalın. Fiyatta normalleşsin diyor. Tam içeriye doğru dönecekken firmalar üretimi azaltıyor. Yani o arz talep dengesini bozmak için devletin attığı operasyona dengeyi bozuyor. Hatta o dönem bir tavukçunun deposunda yangın çıktığı sebebiyle bir de böyle bir yangın icat edildi. Yangın çıktı denilerek fiyatlar yeniden %20-30 arttırılmıştı. Son dönemde de hakikaten geçtiğimiz haftaya kadar da durum öyleydi. İşte atıyorum bahsetmiş olduğumuz tavuk kanat mesela tek başına gittiğinizde 150 liraya 200 liraya kilosunu alabileceğiniz bir hadise 500-550 liraya kadar çıktı. Ama bakıyorsun tabii tabii. Oo. 500 liraya geçen hafta, bu hafta sonu değil bir önceki hafta sonu bulunamıyordu. Markette bile yoktu, ürün yok. Yani şimdi o kadar, bir dakika, o kadar garip bir hadise ki şimdi ihracat yasak, yasak. Tavuk var, sarma var, tüm tavuk var, kanat yok.
2: Kanatsız tavuk üretmişler.
0: Anladın? Yani piyasa manipülasyonu had safhadaydı ve ciddi anlamda da böyle şey yapmışlar. Yani biz gereğini yapacağız kıvamına gelmişler. Hal böyle olunca iş birazcık farklılaşmıştı. Devlet de buna bir operasyon yaptı. 29 şüpheli dün itibariyle yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gerekli korku verildi mi diye düşünüyor acaba, ya da gerekli anlaşmalar yapılmadı mı?
2: Devletle niye inatlaşıyorsun yani? Niye inatlaşıyorlar devletle?
0: Para kazanmak. Yani tüm mevzumuz aslında para. Aksiyonumuz da para.
1: Bunlar da şey vardı ya, hani bu pandemi döneminde bu üç harfli marketlerin de içinde olduğu beş tane marketin işte birlikte hareket ederek piyasayı yükseltme, düşürme, istedikleri üründe oynama hareketi, aslında şu an için bu tavuk üreticilerinde de aynı mevzu var. Onlar da kendi aralarında konuşup birlikte hareket edip fiyat geçişlerini birlikte karar veriyorlar. Birlikte hareket ediyorlar. İşte bu mesela yasak. Bunun adına kartel deniliyor. Birden fazla işletmenin bir arada hareket etmesi karteldir. Ne yapıyorlar? Daha fazla para kazanmak. Dert dava bu. Hadi atıyorum işte 200 liraysa kilosu, biz bunu 300 liraya çıkaralım. Nasıl olsa tüm Türkiye el mahkum. İşte kaç tane üretici var? 20 tane üretici var. Asıl babalar kim? 10 tane. Hadi bir araya gelelim. Öbürleri de nasıl olsa bize uyar mantığıyla piyasayı yükseltmek ve daha fazla para kazanma. Yani bu hayatın doğal akışının dışında, enflasyonist ortamın dışında, savaş ya da doğal afetin dışında, tamamen ticari anlamda bir açgözlükle birlikte hareket etmeleri.
2: Yani zorunluluktan kaynaklanan, işte işçilik arttı, elektrik arttı, yakıt arttı, yem fiyatları arttı, yumurta, tavuğun fiyatı arttı.
1: Bunların falan dışında.
2: Bunların dışında normal, onlar zaten uyguluyorlar diyorsun. Yani tabii, enflasyonun getirmiş olduğu etkiler zaten yansıyor. Ama bu bizi doyurmuyor. Biz yiyecekleri, paraları hesaplıyorlar o zaman bir yerlerde, ya da almayı düşündükleri gemileri, yatları, ne o kadar para dönüyor mu o işte bilmiyorum da dönüyordur belki de.
1: Büyük paralar.
2: Bunlar için ek finans sağlamak için hep beraber bir anlaşma yoluna gidip normal piyasa şartlarının üstünde ekstra manipülasyonlarla, yok yangın oldu, yok çift fabrikası yandı, yok internet kabloları koptu.
0: Bunu birçok alanda yaşıyoruz ve bu manipülasyona çok açık bir hal oldu. Önceden rekabet ve rekabete dayalı piyasayla gidiyorduk. Rekabetten para kazanamayacağını anlayan özel sektör iş birliğine gitmeye başladı. Evet. Yani organizasyonun adı bu. Şimdi kısaca geçeceğim, üzerinde konuşuruz. Mesela bir bakıyorsun, diyor ki tarlada diyor domates bu sene para etmiyor diyor. Şimdi Adana'da, Mersin'de mesela, Antalya'da, yani salatalık para etmiyor diyor. Katıyorum karpuz para etmiyor diyor. Şimdi hikaye böyle başlıyor. Oradan bir çiftçi bir röportaj yapıyor. Bir haber salınıyor. Bir bakıyorsun bir kamyon domates yolun kenarına dökülüyor. Harcanan hadise ne? Domates dediğim belki de pesmentesi dökülüyor. Problemi bugün için atıyorum 50 bin liralık domatesi, 100 bin liralık domatesi yolun kenarına döküyor. Ertesi gün tüm hallerde, tüm Türkiye'de diyor ki abi domates gelmiyor. Niye? Çiftçi döktü. 1 liraya sattığın domates 2 liraya çıkıyor. 2'ye sattığın 5 liraya çıkıyor. Şimdi dönüyorsun, basit. Yani bunu net söylüyorum. Yani bize kızacaklar muhtemelen ama bir dönem Kayseri'de de hepimizin yaşadığı petrol istasyonları arasında rekabet vardı. Rekabetin kazananı kimdi? Vatandaştı. İstasyon kazanıyor muydu? Hayır, daha az kazanıyordu. Çünkü kampanya yapmak zorundaydı. Diyordu ki normalde her yerde yakıt 60 lira. Ben de 58 lira, 55 lira. LPG'de özellikle çok yaşanırdı hatırlıyorsanız. Hep düşerdi fiyatlar. Şimdi normalde bu firmaların üçünün, yani bu benzin istasyonlarının üç tanesinin bir arada bulunması yasak. Rekabete de yasak. Yani evet, oturup bir organizasyon yapmasınlar diye de yasak. Ama şu an Kayseri'de bu operasyon çok rahat ve tüm Türkiye'de, sadece Kayseri üzerinde değil, çok rahat oturdu. Mesela diyorlar ki sen yeni açtıysan istasyonunu sana bir hafta müsaade, kampanya yap. Kendini tanıt, sonra yapamazsın. Yaparsan ne olur? Görürsün.
2: Ya bahsettiğim bir kamyon domatesin falan bir etkisi şeysi olmaz. Bununla ilgili rahmetli babamın anlattığı bir hikaye vardı. Bir patlıcanın denize dökülme hikayesi vardı, basına yansımış. Hı-hı. Olayın aslında
0: her sene çıkar o.
2: Olayın iç yüzü aslında çok farklı. O dönemlerde patlıcan gemiyle İstanbul'a, işte o gemilerle artık Bursa tarafından, şey tarafından nereden geliyorsa geliyor. Fakat açık küfeler bilirsiniz yani, evet, küfelerin içerisinde geliyor. Onu getiren geminin, teknenin içerisinde de açık şeylerle, varillerle mazot varmış, yakıt varmış. Deniz çalkalanıyor, çalkantılı bir dönemde. Çalkalanınca bu mazot sıçrıyor tabii. Şeyin üzerine sıçrıyor. Oradaki haldeki adam da, yani bunun alıcısı ya da mal sahibi de bunu satamayacağı için denize döküyor ve iki kare fotoğraf gidiyor basına. Şimdi babam oradaki o satıcıyı da oradan tanıdığı için o soruyor. Ya arkadaş böyle böyle diyorlar falan. Ya olayın aslı böyle diyor. Biz diyor onu diyor şey olduğu için satamayız. Mazot sıçradı. Mazot döküldü üzerine. Onu dökerken de fotoğraf çekildi, manşet. Patlıcanları denize döktüler, vatandaşa satmıyorlar. Patlıcan fiyatlarını yükseltmeye çalışıyorlar diye. Bu bundan 40 sene önce olmuş bir hikaye. Şimdi olayın gerçek aslını da bilmek lazım bazı şeylerin.
1: Şimdi söylediğin çok ekstrem bir olay. Yanlış anlaşılma. Ama Mustafa'nın söylediği...
2: Yanlış değil ya, oradaki gazetecilerin şeyliği, sansasyon peşin
1: bunu
2: olması.
1: Sürekli yaşıyoruz. Sürekli yaşıyoruz. Ya bir ara hatırlayın, kışın mıydı? Limon. Bir Muğla'da adamın bir tanesi çıktı. Ben üreticiyim. Benim elimde 3 TL mi 5 TL, markette 150 TL. Ben satamıyorum. Ben şöyle yapamıyorum bilmem ne diye bas bas bağırdı. Tüm basına yayınladı. Adam meğer şeyde değilmiş. Üretici değil.
2: Ya o şaklabanlar da değil. Şaklabanlar ayrı.
1: Şimdi bak, bu tarz şeyler işin şaklabanlığı başka, ama bu tarz bilinçli yapılan hareketler de piyasayı yükseltiyor. Piyasa her zaman algıyı satın alır. Gerçekleştiği zaman satışa başlar. Bu borsada da böyle, altında da böyle, beklenti satın alır, gerçekleşme satıştır. Maalesef bunu yapıyorlar. Biz bunu şimdi Kayseri'deki akaryakıt istasyonları da kendi arasında anlaşıyor. Fiyatı düşürmek için değil. Kimse düşürmesin en yukarıdan. Çünkü bunun akaryakıtta bir üst rakam var biliyorsun. Gidin Kayseri'nin dışına. Mazot kaç lira şu an? 66. Benzin kaç lira? 64. Yazar orada. Her yerde yolların kenarında. 65 lira, 64 lira, 63 lira, mazot şu, benzin bu, LPG bu. Kayseri'de hiç var mı böyle bir şey? Yok. Kendi içinde yaptırtmıyor, rekabet yaptırtmıyor. Bir tanesi kampanya yapacağım diyor, ya paraya sıkıştım diyor, müşteri çekeceğim diyor. Hayır, yapamazsın diyor.
0: Şimdi bunu sadece
1: tersinden bir kartel
0: bizim var. Bizim sadece buradaki işte manavımız, halcimiz, oradaki toptancımız vesaire yapmıyor. Ya da sadece akaryakıt istasyonu yapmıyor. Büyükler de yapıyor aynısını. Yani şimdi devlet bununla alakalı tedbirler alıyor ve sürekli tepesine basmak zorunda kalıyor. Rekabeti bozmayın diye işin hikayesinde de vatandaşa yarayacak unsurları ne yazık ki eski dönemdeki o serbest piyasa ve rekabet analizinden çıkartıp şu an itibariyle tekelleşme, tepesine basma, onu yaparsan sana ürün sattırmam, şu ürünü satarsan sana bunu yaptırmam, sen bu fiyata yaparsan seni burada durdurmam, yani hikayesi ve tehdidi çok fazla. Hal böyle olunca da herkesin hikayesi başka bir noktaya doğru geliyor. Tavuk krizinde de 29 kişiyi adli kontrol kararıyla serbest bıraktık. Muhtemelen gerekli korkuyu verdik ya da gerekli soruşturmayı başlattık gibi görünüyor. Şu an itibariyle denetimli kayyum bu firmalara ne yapıyorsunuz siz diyecek. Bir miktar, bir süre tavuğu normal fiyatta yiyeceğiz diye umut ediyorum. Muhtemelen. Ha, ikinci noktada şu, tavuktaki durum buyken etteki durumdaki sıkıntının sebebinin devletin ithalat yapıyor olması sebebiyle ve onun üzerine koyduğu marş sebebiyle eti en yüksek fiyattan yiyor olmamız hala önümüzde çok önemli bir problem.
1: O ayrı. Karıştırma o kısmı.
2: İşte tavukçular bu işi yaparken bu kartel mi oluşturuyorlar, ne yapıyorlar kendi aralarında? Masanın bir tarafına da devlet oturtursalardı sıkıntı olmazdı.
0: Ya bu sadece böyle bakmak değil ama devletin de burada artık elini taşın altına koyması gerekiyor. Şimdi ekonomik zorluklarımız vardı işte etrafımıza. O gün ben Ticaret Bakanımıza, Ömer Bey'e Kayseri sorusunun ardından bunu sordum. Dedim ki yani etrafımızdaki savaş belli, ortalık malum, esnaf hala yana yana işler ne zaman açılacak diye bekliyor. Ne zaman açılır? Yani var mı bir hareketlik, yani var mı bir plan, bir eylem planı? Ya biz dünyaya göre, dışarımıza göre şu kadar büyüme yaşadık, bu kadar bunu yaptık dedi. Tam bir siyasetçi ve bakan bey adabıydı, sağ olsunlar cevabı verdi. Soruyu sıvıştırdı yani, ya da savuşturdu nereden bakarsan bak.
2: Hayır, hemşeriyiz, yapma bunu deseydin.
0: Ya şimdi bak sevgili dostlar, şimdi devlet ya devlet başa ya kuzgun neşe. Şimdi devlet operasyonunu başlatmazsa ya da elini rahatlatmazsa piyasa rahatlamayacak. Yani şu an itibariyle geçen gün işte sanayiciye, tüccara vesaire yönelik nefes kredisi ilan edildi. Alabilen var mı? Hala duymadık. Yani koskoca bir banka şubesine atıyorum 500 bin lira limit vermişler. Nasıl çıksın bu adam işin içerisinden? çıkmıyor. Şimdi ortada bir kredi var ve bir limit var. Vatandaşı rahatlatsın, işte tüccarı rahatlatsın, 6 ay ödemesiz. Ondan sonra işte faizi bir miktar daha piyasaya göre düşük. Bak çıkmadı. Bak şimdi savaş bitiyor, petrol düşüyor, normalleşiyoruz ya da normalleşeceğiz belki de. Ama bir taraftan da sezonun tam ortasına geldik. Yani yapılacak hamlelerin ve hareketlerin, burası 4 mevsimi olan bir ülke. Hoş bu sene 2 mevsim gibi yaşadı toplamın ama yani 4 mevsimi olan bir ülke ve artık hareket ve eylem planlarını değiştirmek, piyasaya para konusunda rahatlatmak ve piyasaya nefes aldırmak gibi bir mecburiyetimiz var. Şimdi bunu yaparken et fiyatlarında da herkes aynısını söylerim. Mutfağına et en son ne zaman girdi diye bir bak. Yani şu an nitelikli et diyebileceğimiz, premium et diyebileceğimiz. Mesela veriyorum ya, pirzola almak istedin, kasaba gittin. Kardeşim bana 1 kilo pirzola verir misin? Desin. Kaç liradır? Şu an 1500-2000 lira bandında pirzola dedi.
2: Bizim kasapta 2,5'tur en az. Ha. Çünkü gayet fazla veriyor.
0: Ha, aynen. şimdi yani 2000 lira demiş olduğun rakam şu an itibariyle kardeşim kaç liraya denk gelir? 50 lira desen 40 liraya denk gelir. Ya bu işin yurt dışındaki premium etin satışı fiyatı 10 euro. Yani dünyanın en zengin ülkesi filan değiliz. Burada devletin hani üretici basalım tepesine, böyle yapalım şöyle yapalım demektense sen yurt dışından et getiriyorsun, bunun fiyatı da yüksek. İçerideki etin fiyatını yüksek tutmaya çalışıyorum diye düşünüyorsun, diye bakıyorsun. Üreticiyi korumaya diye bakıyorsun. Ama bu bakıyorsun, bu üretici zaten ben para kazanmıyorum diyor. Dişi hayvanını kestirdi 2 yıl 3 yıl öncesinde. Buradaki hikayeye bir başka noktadan bakabilmemiz lazım. Vatandaşı da, esnafı da, üreticiyi de, tüketiciyi de bir şekliyle rahatlatmamız lazım. Yani asgari ücret alan bir adamın alabileceği et miktarı 14 kilo pirzola falan yapıyor yani. 14-15 kilo pirzolaya tekamül ediyor. Bu ne kardeşim? Yani iki kişilik bir ailede bile olsa hani günlük et yemesin falan diye bakarsın. Kaçacağın tavukta da tavuk hikayesi başlıyor. Burada bir başka problem ve bir başka açılıma ihtiyacımız var. Geçtiğimiz günlerde bunu da özellikle söylemek istiyorum. Daha önce konuşmuştuk. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı bir açıklama yaptı. Gördünüz mü bilmiyorum. Kendi sosyal medyasında da var. Hatta biz bunu kendi görüntüsüyle yaptığı için bakamıyoruz. Diyor ki ya bir metrekare çimin, yani şu an çok sulu bir sezon geçirdiğimiz için gözümüze görünmüyor ama bence açıklama için doğru ve strateji için doğru. Bir metrekare diyor toplam çim alanı 20 gün sulamak ve yeşil tutmak için vermiş olduğu kullanılan su miktarı efendim diyor bir kayısı ağacının bir yıllık su ihtiyacına denk. Halicim bahçene bir metrekare yer yaptın ya, ya da bahçen ne kadar, 50 metrekare bahçen var misal veriyorum suladığın alan. 50 tane, yani 20 günde 50 tane kayısı ağacının su ihtiyacını gideriyoruz. Ve biz burada da bir tüketim çılgınlığının içerisindeyiz. Bunu hepimiz biliyoruz. Belediyelerimiz başta olmak üzere, bahçede ev yapan arkadaşlar başta olmak üzere, biz başta olmak üzere. Derdimiz yeşil olsun, yeşil olsun diye çimimizi koyalım. Çimi koyduğumuzda Halicim geçen ay kaç lira fatura ödedin?
1: 1950.
0: Su faturası ödüyorsun. Ve ortaya çıkan hadisede gördüğün tek şey yeşil bir Halifax. Güzel mi? Bence de çok güzel. Ben de çok seviyorum ama özellikle tarzı ve formatı değiştirip ayrağı mı geçeriz, başka bir şeye mi geçeriz? Artık biz bununla alakalı da bir düzenlemeye ihtiyacımız olacak. Geçtiğimiz haftanın bence çok gündemde tutulması gereken önemli alanıydı. Yani matematiksel
1: çim
0: olarak.
1: Çim yapmayın, ağaç mı dikin diyor. Anladığın kayısı, bu mu?
2: Kayısı yalnız. Ama onda her sene soğuk oluyor.
0: Yani şöyle kurakçıl peyzaj diyor. Yeni bir model var. Kuru peyzaj diye de geçiyor.
1: Nasıl?
0: Yani senin sulama mecburiyetin olmayan bir peyzaj çalışmasını görmen gerekiyor. Ya da daha az su tüketmen gerekiyor. Benim aklımı ne?
2: Yağmurlar aslında o kadar da şey yapmadı. Daha henüz zorlamadı. Hala yemyeşil. Yani bekledi. Adam boyu otlar var her tarafta. Canım. Bu sene için değil. O da yani genel bir matematik hesabı yapmış.
0: Bu sene diyorsun da bu hafta sıcaklar başlıyor şimdi. Sıcak başladı. Ne yapacaksın? Çim ölmesin diye sulayacaksın. Sula Allah, sulayacaksın. Hadi diyor ya 1900 lira su faturası. Mahallenin faturası 4000 lira. Rutin sularsa.
1: Tabii.
0: Yağmur bitince. Şimdi sadece fatura miktarından bahsetmiyorum ki. Ne kadar güzel yağmur yağdı. Su kıtlığı yaşamayacağız bu sene diyorsun. Her sene böyle olmayacak. Yani biz yaşadık bunu. Yani içilebilir suyla. Şu an mesela Kayseri üzerinde bakalım. Çimi suluyoruz. Doğru mu? Neyle suluyorsun? Şebeke suyuyla. Peki bu şebeke suyundan içebiliyoruz mu biz? Evet içebiliyoruz. İçilebilir suyla biz şebekeden şey suluyoruz.
2: İşte yağmur suyu hasadı yapmak lazım. Yurt dışında hep enerjiyle ilgili falan konuşurken bu çok detaya girmiyoruz ama bunda da bu sene çok yağmur yağınca biz böyle bir bolluk bereket her yerimizden, ülkenin her yerinden sular fışkırıyormuş gibi. Gerçekten de fışkırıyor evet, bu sene. Gerçekten. Ama bu sene fışkırıyor. Geçen seneki yaşadığımız kuraklığı düşünürsen.
1: Ya da gelecek sene ne olacak bilmiyoruz.
2: O yüzden bizim tedbir alıp aynı güneş enerji panelleri kurduğumuz gibi yağmur suyu hasadı yapabilen yurt dışında çok örnekleri var. Küçücük depolarda bile insanlar o yağmur sularını hasat olarak alıp bir yerlerde depolama yoluna gidiyorlar ki yağmurlar kesildiğinde mümkün olduğu kadar en geç sürede şebeke suyuna geçelim. Bin onu bir süre daha o sulamayı onlarla yapalım.
1: Birinizin bahçesinde böyle bir şey var ya, akaryakıt tankerleri var ya büyük.
0: Evet.
1: 20 tonluk falan. Evet. Yani her birbirimizin bahçesinde öyle bir şey olması lazım. Doldururdu ya.
2: Taşardı bak. Bu seneki yağmurda da bizim bağımızda babam yaptırırken orada böyle mahzen deriz biz. Bir su döpesi damdaki, çatıdaki neyse suyun aktığı bir yer, bu sene taştı orası. Her sene böyle dolmaya yakın olurdu. Yani yarısı doldu oğlum derdi. İşte bahçeye orada ufacık bir alanı vardı. Bahçe bostan yapacağı. Orayı sulamak için onu biriktirirdi, hasat ederdi. Bu sene taştı. Yani olması da lazım. Gökten yağıyor, toprak emiyor, gidiyor. Aynı güneş enerjisi gibi bu da bizim akıp giden bir değerimiz.
0: Evet.
2: Enerji, su.
0: Valla burada da açıklama doğru, açıklamaya tedbir almak lazım. Bu hepimiz için geçerli. Yeni bahçelerde, yeni peyzajlarda doğa dostu, su dostu peyzajlara dönmemiz lazım. Çok mu önemli? Bence çok önemli. En az petrol kadar önemli doğru. Yani.
1: %100 katılıyorum. Bir taraftan o çime bakmak, onu sulamak, yani o ayrık otunu temizlemek hem bedensel anlamda çok yoruyor, hem maliyet anlamında da yoruyor. Ama şimdi tamam, bahçem var, binadasın, sistem var, peyzaj yapacaksın, kendi evim var. Bu sefer diyorsun ya hadi şuraları bir taşla süsleyeyim, kilitli taş bilmem ne, birazcık böyle estetik olsun dediğin zaman metrekare maliyeti sana yaklaşık 2000 liraya geliyor. En ucuzu 1500 lira. 100 metrekareyi bir hani çimi iptal edeyim, su maliyetim olmasın. 100 metrekare yeri ben şey yapayım, taş yapayım dedin kilitli parke. Karşına çıkacak maliyet 200 bin TL.
2: Ya güneş olma
0: ama
2: ateş.
0: Ama sürekli şey yapmıyorsun işte, sulamıyorsun. Yani
1: sürekli ateş. Yapmıyorsun. Bir sefer hani onu bir taraftan da aylık veriyorsun. Öbürünü tek kalemde 200 bin, hatta böyle 300 metrekarelik bir yerin varsa 500-600 bin lira sadece taşa vermek. Bak bu maliyetler de yüksek.
0: Taş yapma, başka bir şey yap.
1: İşte alternatif ne olabilir bilmiyorum.
0: Başka bir şey yap. Yani
2: alternatif işte Kayısı Ağacı demiş ya.
0: Yani burada bizi de çok yoracak. Bizim de şimdi ofisin önünde ufak bir bahçemiz var belki, ama belki su bedellerini, sulama için kullanılan su bedellerini ciddi ciddi değiştirmemiz lazım.
1: Yani fikrim.
0: Yani tüketimimiz ne kadar kardeşim? Ev tüketimimiz, misal veriyorum, 10 ton. Ya tamam, 30 tona kadar problem değil. 20 tona, 50 tona, bilmiyorum tonajları. Ama bunun sonrasında kat sayısını çok yüksek hale getirmek lazım. Bu para kazanmak değil. Bu işin içinden sıyrılmak. Çünkü bakın, deprem dönemi sonrasında yüzlerce, hatta binlerce bahçeli ev yapıldı. Sadece Kayseri'de mi? Her yerde. Yani bahçeli, küçük villalar, müstakil evler vesaire. Her birinin önünde çim var ve her birini suluyoruz. Sulamak durumundayız yani, yoksa diğer türlü sapsarı olacak. Şimdi bu sulamanın maliyetini hesap ettiğinde yazık değil mi kardeşim ya? Yani hakikaten yazık. Yani bunu şöyle düşün, bahçeli bir ev olan arkadaş sezon boyunca 4 ay 5 ay sürüyor hemen hemen o yaz ve sulama mecburiyeti olan sezon. Kayseri standartlarında de ki ortalama 5 ay 6 ay sürsün. Her ay 3-4 bin lira su faturası ödüyorsun. Niçin? Önde çimim yeşil dursun diye. Evet. Yani ben bunu daha önce de söyledim. Hürmetçi'de çok vardı biliyorsun. O zaman müsaade etmiyorlardı da kaçak göçek getiriliyorlardı. Kesip getiriyorlardı ki bunun tohumu var. Çim tohumundan da ucuz. Yok, ayrık denilen hadise, ayrık otu. Ayrığın şöyle bir özelliği var. Birazcık arsızdır. Birazcık da serttir çime göre. Çim kadar yumuşak değildir böyle üzerine. Böyle pamuk gibi, kadife gibi geçmezsin. Ahmet Bey bilir, çok uğraştı zamanında. Ya ama haftada bir sulasan, 15 günde bir sulasan beni niye sulamadın demez. Yağmuru görse yeniden canlanır. 10 yıl sulamasan, 11. yıl yağmurla karşı karşıya gelse, kurusa, 11. yıl yağmurla karşı karşıya gelse yeniden yeşillenir. Doğanın normal örgüsü bu. Ama şimdi çim tohumlarına bakıyorsun. Doğada çimi bulabildiğin bir yer var
2: çim
0: mı?
2: Çim dediğimiz zaman biz doğrudan futbol çimi dediğimiz Lolium perenne, İngiliz çimi diye geçer bu. Hani böyle ince yapraklı, böyle hasır gibi, halı gibi, daha doğrusu fabrikada dokunmuş halı gibi şey hayal ediyoruz.
0: Evet.
2: Ama doğada senin bahsettiğin ayrık dediğin yani yabani bir ot türüdür aslında. Evet. Azgındır ama susuzluğa dayanıklı. Yani bahçemizi de peyzajını yaparken lolium değil de biraz poa, annua, yani böyle değişik, daha az su isteyen türlerle çeşitlememiz lazım ki işletme maliyeti düşük olsun. O kadar.
0: Evet. Bence önemli bir detaydı. İster öyle bakın, ister böyle bakın, nereden bakarsanız bakın, ama böyle olması gerektiği kanaatindeyim. Efendim devam edelim. Senin gündeminde ne var Ali'cim? Ben Kayseri'den uzaktım ya, şehrin gündemine hakim.
1: Ben de uzaktım.
0: Nasıl ya, olur mu öyle şey? Meslek lisesinde okuyan çocuklar için global kültürü edinebilmesi için yurt dışına bir staj programı organize edilmiş. Geçtiğimiz günlerde Sayın Murat Cahit Çingi açıkladı. Meslek lisesindeki başarılı çocuklara yurt dışında staj imkanı hazırlandı. Akip de buna destek olmuş, sağ olsunlar. Fuarda da bol bol görüşme şansımız oldu Ali Hızar'la. Eğitimle alakalı bir konuyu açayım, en azından gündemini hem toparlamış olalım. Geçtiğimiz hafta sonu biliyorsunuz çocukları DGS sınavına soktuk. Bu hafta sonu itibariyle de çocukları üniversite sınavına sokacağız.
1: Bu hafta sonu.
0: Yani böyle yarış atı gibi diyelim, adını yani anmayalım bile. Yani müthiş derecede yoğunlaştırılmış bir sınav takvimiyle sezonu da bitirmiş olacağız. Çocukları eğittik diye düşünürken bir taraftan ne kadar eğittik kardeşim diye de dönüp bakmamız gerekiyor zannedersem. Bu eğitimle arada giren özellikle meslek sesi bizim de çok gündemimiz olan, zaten o gün Cahit Çıngı vekil doğrudan Murat Cahit Çıngı bunun için aradı. Sen ilgileniyorsun ya dedi mesleki eğitimle. Biz böyle böyle bir şey yapıyoruz dedi. İlgilendiğimizi açık ve aşikar bir şekilde, aleni bir şekilde anlatmaya ve ifade etmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın koca bir yılı tamamlandı. Çocuklar LGS'ye girdi. Hafta sonu üniversiteye girecek. Ortalama kaç kişi? 3 milyona yakın insan üniversite sınavına girecek. Kaç kişi alacağız? Kaç tane nitelikli bölümümüz var? Bunların hepsi muamma. Biz Milli Eğitim Bakanı karşımıza geldiğinde hala şunu soruyoruz. Efendim önümüzdeki yıl ara tatil olacak mı? Okullar ne zaman kapanacak, ne zaman açılacak?
2: Hocam adama sakız orucu bozarmadan başka soru sorulmuyor.
0: Aynen öyle. Ya eğitimin niteliğini ne kadar arttırabileceğiz? Bu çocuklar nereye gideceği hesap edemiyoruz. Ve bu hesap edemediğimiz kısımda yapılan güzellikleri de hem anlatmamız hem de belki de görmemiz gerekiyor. Düşünsene, evladım meslek lisesinde okuyor. Ahmet Bey, Halil Bey ve devlet sana diyor ki senin çocuğu yurt dışına staja gönderelim mi? 15 gün, 20 gün, 1 ay. Ve cebinden bir bedel çıkmadan. Yani maksimum belki de harçlığını vereceksin. Bundan daha güzel bir şey olmaz herhalde. Ki gittikleri yerde bu çocuklar dili öğreniyorlar, yurt dışını görmüş oluyorlar. Senin, benim bugüne kadar hayatımızda gidemediğimiz, belki de gitmek isteyip çıkamadığımız yurt dışında öğrencilik hayatında gidip dünya gözü görüyorlar. Bundan dolayı ben öncelikle tebrik ediyorum. İkinci bir hadise de dün Sayın Hulusi Akar'la fuarda özellikle sorma ihtiyacı hissettim. Malatya'da mı Elazığ'da mı bir yerde bir açıklaması vardı Hulusi Paşa'nın. Dedi ki çocuklara, ya bırakın her şeyi, Çin'e gidin dedi. Hatta bazı sol cena gazeteciler vesaireler de bunu çok tersine haber yaptı yani. Bakan dünyanın farkında değil, Çin'e gidin diyor filan diye. Dün Paşa'yla da aynısını konuşma imkanımız oldu. Sayın Bakan şöyle söylüyor, diyor ki Amazon diyor şu an itibariyle 50 milyar dolarlık bir yapay zeka ile ilgili fon oluşturdu. Şimdi önceden teknoloji, önceden bilgi, önceden ilim Çin'de değil Amerika'daydı. Amerika'ya gidin vardı işin içerisinde. Şimdi diyor işin startup'ı, başlangıcı, hikayesini yazan yer Çin. Yapay zekada da Çin. Altyapıda da Çin. Şimdi diyor bizim gençlerimizi buraya göndermemiz, bu riski aldırmamız ve ardından da bu çocukların yeniden dönmesiyle bizim kendi hikayemizi yazmamız lazım. Biz bilmiyoruz çünkü diyor. Yani aslında bunu söylemiyor ama dediği yer buna geliyor. Yani tam bir lejyoner faaliyeti gibi, git öğren, öğrendikten sonra çık gel kardeşim, ülkende bunu uygula noktasına geliyor. Şimdi geçen gün Sayın Bakan Kajır da açıkladı, gördünüz mü bilmiyorum. Türkiye'nin yapay zeka modeli, adına da Bilge koymuşlar. Yapay zeka modeline başlıyoruz. Şaka maka yapay zeka dünyayı kasıp kavuruyor. Farkındayız değiliz bilmiyorum ama Google'u değiştirdi, aramayı değiştirdi, bilginin akışını değiştirdi, iş yapma şeklini değiştirdi, otomasyonu değiştirdi. Hani böyle çat diye girmeye başladı sisteme ve sizin fark etmediğiniz birçok noktada her yer yapay zeka almaya başladı. Gördüğünüz reklam afişlerinden, görsellerden, sunumlardan, hatta seslendirilen metinleri, hatta dinlediğiniz şarkılara kadar yapay zekaya dönmeye başladı. Bu bir metaverse fantezisi değil. Yani hani Metaverse'de de öyle bir şey vardı ya, hani bir fanteziydi orada, sanal bir dünya kurulacak, dünya buraya gidiyor, bak o çöktü. Mesela bir dönem şey vardı, NFC fantezisi vardı biliyorsun değil mi? İşte NFC'de yapılmış bu resmi 300 milyon dolara para etmiyor şimdi. Bu fanteziler çöktü ama yapay zeka çok doğrudan hem içeriye girdi hem süreci çözüyor. Bunun için hem çocukların, hem yetişecek çocukların, hem de Bakan Bey'in söylediğini de destek vererek söylüyorum. Bizim bu teknolojiye ulaşmak ve bunu daha hızlı harmanlamak için bir operasyon yapmamız lazım. Yani Milli Eğitim'de biz artık konuşacaksak, efendim biz bunu nasıl yapacağız diye konuşmayı geçip çocukları bu motivasyona nasıl alacağız? O %1, %2'lik kısmı bu noktaya doğru nasıl getireceğiz? Buna uygun akılları nasıl oluşturacağız? Teknoloji liselerini hangi hızla gerçekleştireceğiz? Belki de konuşmamız lazım. Meslek lisesi değil, sadece ülkenin geleceği de gidiyor. Bakın, sanayide de bunu yaşadığımız için geçtiğimiz haftalarda da çok fazla konuştuk. Sen burada istediğin kadar ben güzel üretim yapıyorum, sanayiyim desen de 100 dolarlık çalışan kapasitesiyle adamlar geliyor seni dövüyor. Yani senin yaptığın maliyetin daha uygunluğu yapıyor ve gidiyor. Hal böyle olunca bizim bir level atlamamız, ufkumuzu kırmamız ve belki de bakış açımızı komple değiştirmemiz gerekiyor. Ve bu değişim içinde meslek lisesi de önemli, meslek lisesi içeriği de önemli. Ama bakanlığın da zannedersem burada çok ciddi, rahat bir operasyon yaparak mesela bugüne kadar şu kadar imam hatip açtık demek yerine bu imam hatipleri biz teknoloji lisesine dönüştürdük. Misal veriyorum. Diyebilmesi gerekiyor.
1: Geçen bir sanayici, bir iş adamımıza şöyle bir soru sordum. Tabii konu yine böyle işte meslek liseleri, mühendislik fakülteleri falan derken bak asparagas değil bu. Soru şuydu. Dedim ki sen bir makine operatörü alacaksın ya da bir elektrikçi alacaksın. Dedim ki endüstri meslek lisesinden makine bölümünden mezun ya da motor bölümünden mezun ya da elektrik elektronik bölümünden mezun birini mi alırsın? Yoksa meslek lisesini okumamış, üniversitede mühendislik fakültesi, makine mühendisliğini bitirmiş, elektrik elektronik mühendisliğini bitirmiş birini mi alırsın diye sorduğumda verdiği cevap, ya işler acısı değil de hayatın gerçeği belki, endüstri meslek lisesi mezununu alırım dedi. Dedim sebep ne? Niye? Dedi ki ya mühendis dedi eline tornavida almayı bilmiyor. Kontrol kalemiyle dedi elektrik panosunu takmayı bilmiyor. Makinenin başında makinenin düğmesine basmayı bilmiyor.
2: Neyi biliyor?
1: Ama dedi endüstri meslek lisesinde mezun olan dedi her şeyi biliyor. O alanla alakalı. Bak bu enteresan bir şey. Geçtiğimiz günlerde bir buçuk ay önce üniversitede mezun olduğum fakültede derse girdim. Çocuklar oradaki gençlere okuldaki öğrenimler, kariyer planlaması, hayatta neler bekliyor ile alakalı bir saatlik bir sohbet ettiğimizde eski hocalarımdan birkaç kişiyle de görüştüğümde dikkatimi çeken bir şey oldu. Ben saat 4'te gittiğimde okulda öğrenci yoktu neredeyse. Hocalarımıza da sorduğumda dediler ki ya bu bizim en büyük derdimiz bu. Çocuklar derse gelmiyor. Bak üniversite eğitiminden bahsediyorum. Diyor ki 5 kişiyle 10 kişiyle ders yapıyoruz diyor. Sınıfın normali 100 kişi. 80 kişi. Aferin. Derse gelen 5 kişi. 10 kişi.
2: Bir yoklama yok mu onlarda?
1: Yoklama ya alsa da almasa da çok üzerine düşülmüyor. Bak bu çok önemli bir şey. Üniversiteye gönderiyorsun çocuğunu. Sen derse giriyor zannediyorsun. Ama oradaki o boşlukla 5 kişiyle 10 kişiyle hocalar ders yapıyor. Geri kalan çocuklar nerede? 80 tane çocuk nerede? Kafede, dışarıda, parkta, bir yerlerde oturuyor.
2: Kayıt yaptırınca oluyor mu öyle? Diploma alabiliyorlar mı?
1: Ya işte sınavdan sınava geliyor. Bak buradaki hani nitelik mi nicelik mi dediğimiz zaman tamam nicelik yönünden milyonlarca ya bak ne kadar üniversite öğrencimiz var şu an yaklaşık 6 milyona yakın üniversitede eğitim gören öğrencimiz var. Nicelik inanılmaz. Avrupa'daki bazı ülkelerin nüfusundan çok bizim üniversite öğrencimiz var. İlk öğretimlerle liselerle beraber 25 milyonluk bir nüfusumuz var. Peki nitelik dediğimiz zaman ne oluyor? İşte böyle sıkıntı çıkıyor. O yüzden meslek lisesi memleket meselesi haline getirmemiz lazım. Üzerine daha fazla, daha fazla üzerine düşmemiz gereken bir şey. Artık şu üniversitelerdeki tek seçenek olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Bir taraftan da mevcut olanların da niteliğini artırmamız gerekiyor. Hele hele şu devam zorunluluğu. Evet. Gelmiyor mu? Direkt sınıfta bırakacaksın, dersten kalacak. Bitirmeyeceksin. Üst üste iki defa aynı sınıfı tekrarlıyorsa okuldan atacaksın gerekse. Ya 25 yaşında 27 yaşında hala üniversite sıralarında bir genç oraları işgal ediyorsa ya ne kendine ne memlekete ne anasına ne babasına hiç kimseye faydası olmaz. Hiç kimse kusura kalmaz. Hangi bölüm olursa olsun.
2: Onun kartvizitinde mesleği öğrenci yazıyor zaten.
1: İşte öğrenci. Ya bitiremiyor. 7 yıl 8 yıl bitiremiyor. Ne yapıyor?
2: Gitmediğin okulu nasıl bitireceksin Halil? Bence var ya sistemi öyle bir çöp ettiler ki son 15-20 yılda. Bu sistemi düzeltmemiz mümkün değil. Komple kaldırıp atıp sıfırdan kurmamız lazım. Öyle bir bakan geldi şurasını çevirdi. Öbür bakan geldi aralara beşer günlük tatil koydu falan filan. Suyunu çıkarttılar.
1: Abi bak çok zor bir şey değil. Evet yıllarımızı kaybettik. Evet ama dönüşü de o kadar zor değil. Ne yapacaksın? Bir mesleki eğitime ağırlık vereceksin. Zorunlu eğitimi 12 yıldan düşür 5 yıla ya da 8 yıla. 3 üniversitelerin kapasitelerini kontenjanlarını düşüreceksin. üniversiteye girişi zorlaştıracaksın. Bak 4 sene sonra ne oluyor ya?
2: Ne oluyor?
1: Herkesin çocuğu bir şekilde mesleki eğitimden mezun oluyor.
0: Mesleği
1: çıktığı
0: olan,
1: zaman da elinde mesleği oluyor.
0: Mesleği olan, meslekle dayanan ve üretim yapan bir sisteme doğru dönüştürmüş oluruz. Yoksa diğer türlü üniversite mezunu yetiştirip 3 harfli marketlerde iş vermeye, aynen, iş öyle bulmaya çalışıyoruz. Şimdi bir iş ilanı verdiğimizde karşımıza gelen tablo ortada. Üniversiteyi bitirmiş, bitirmemiş, liseyi bitirmiş. Çocuk bir şey yapmaya çalışıyor. Yapsın, yapmalı da zaten, bir ekmeğe ulaşsın. Ne biliyorsun diyorsun? Ne biliyorsun? Yok. Neden keyif alıyorsun? Hani ne yaptın bugüne kadar? Hani öğrenciydin, 18'indesin, 20'sindesin, problem değil. Neden keyif alıyorsun? Fark etmez abi diyor. Yani çocuğu telefona gömdük. Çocuğu oyun kafesine

0: hem sivil toplumun hem de özel sektörün eşe el atması mecburiyet. Her şeyi devletten bekleyerek çok fazla bir yere gidemediğimiz eğitim konusunda en azından aşikar. Efendim müsaade isteyelim. Laf sokakta deneyimiz varmış Ahmet Beyciğim.
1: Milli takımımızın performansını sormuştuk. Gördük.
0: Gördük
1: efendim. Acaba hayaller neydi onu bir görelim. Dinleyelim.
0: Laf sokaktayla sizi baş başa bırakıyoruz efendim. Yola çıktı. Yarın yine aynı saatlerde görüşeceğiz. Yarına da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
3: Çok heyecanlıyız, umarım izleyeceğiz.
4: İnşallah Türkiye kazanır, daima arkasındayız.
5: Gönlüm Orkun'un gol atmasından yana.
3: Milli takımın yanındayım, onlarla gurur duyuyorum.
6: 2-0 diyorum.
7: Bir tane Arda atar, bir tane Kerem atar.
8: Milli takımımız 24 yıl sonra yarın Avustralya ile oynayacağı maçla yeniden Dünya Kupası'nda sahne alacak. Sizce milli takımımızın turnuva performansı nasıl olur?
9: İnşallah 3 puanı alacağız. 2-3 Emre de atabilir. Hakan Çalhanoğlu da olabilir. Yıldızlarımız var hem yurt dışında hem yurt içinde. İnşallah tam destekliyoruz. Sabah saat 7'de. Tabii. Rahmet olurum. 6'da çalar telefonum. 6-7'ye kadar ayakta oluruz inşallah. 9 açar. 9'dan sonra da bağırırız. Bir de bağırırsınız. Konvoy yaparız. İnşallah.
3: Çok heyecanlıyız. Umarım izleyeceğiz. Maç sonucu bence yeneceğimizi düşünüyorum. Ama kaç kaç biter onu tahmin edemem. Arda Güler olabilir. Kenan olabilir. Kenan Yıldız olabilir. İki golümüz garanti diyoruz o zaman. Büyük ihtimalle yayınlayan bir kafe var. Oraya gideceğiz.
10: Heyecanlıyız. Bu kadar yıl sonra milli takımımızı Dünya Kupası'nda görmek büyük bir sevinç, gurur kaynağı. Başarılar dileriz. Allah yardımcılar olsun. Tabii skor tahminim 3-1 alırız. Arda, Kenan, Barış Alper. Yurttayız derim muhtemelen.
11: Biz tabii ki heyecanlıyız. Ben aslında kendim Azerbaycanlıyım bu arada. Ama yine de Türkiye futbolunu da takip ediyoruz. Arkadaşım bazen bize geliyor, beraber de izliyoruz. Tabii biz de heyecanlıyız. İnşallah Türkiye kazanır. Daima arkasındayız.
5: Bence maçı alacağımızı düşünüyorum. Çok rahat bir şekilde kazanacağımızı düşünüyorum. Gönlüm Orkun'un gol atmasından yana, Orkun'dan. Rahat yani, şöyle 3-1 diye düşünüyorum maç sonucunu. 3-1 yeneceğiz inşallah. İnşallah oluruz yani. Gönlümüz ondan yana. Maçı paraşütte galiba bir etkinlik varmış. Orada izlemeyi düşünüyorum sabah. Olursa orada izleyeceğiz. Yani son Avrupa Şampiyonası'na göre daha iyi olacağını düşünüyorum. Daha iyi yani, şu anki takımımız daha güçlü ve daha konsantre olmuş bir şekilde olduğunu düşünüyorum. Yani öyle görüyorum.
12: Yeneceğiz. Heyecanlıyım tabii. İnşallah yeneceğiz yani. Skor 2-0 olur diye düşünüyorum inşallah. Ama Arda atabilir. Arda'dan umudum var. Arda olabilir. Güçlü bir takımla geliyoruz ya. İnşallah daha iyi olacak. Evde izlemeyi düşünüyorum ben.
13: Valla şu anda 2-0. Arda, Kenan.
14: Heyecan var mı?
13: Çok.
14: İzleyecek misiniz?
13: Tabii.
14: Lidde kalkacak mısınız?
13: Tabii. 5'te hazırlık yapacağız.
3: Milli takımın yanındayım, onlarla gurur duyuyorum. Yapsalar da yapmasalar da elinden geleni yapacaklara inanıyorum. Her zaman yanlarındayız. Kırmızı beyaz diyoruz. 3-1. Valla Arda atar, Kenan atar dediği gibi Barış atabilir.
7: İnşallah yarın sabah namazını kılıp maçı bekleyeceğiz. Maçta kazanacağımızı umuyorum. İnşallah Dünya Kupası'nda seriyi atlayıp devam edeceğiz. 2-1 inşallah yeneceğiz. Golleri kim atar? Bir tane Arda atar, bir tane Kerem atar.
15: Heyecanımız dorukta. İnşallah kazanacağız. Bu turnuvada başarılı olacağımıza inanıyorum. Çünkü gençlerimiz çok yetenekli ve başarılılar. İnşallah finallere kadar yükseleceğiz. 2-0 diyorum. Barış ve Arda.
12: 2-1 yeneriz. Valla Barış atar herhalde. O zaman daha bir heyecanlıydı. Şenol Güneş vardı, Fatih Terim vardı. Şimdi daha iyi. Parlayan Yıldız, Barış var, Yunus var, Kenan Yıldız var.
3: Kenan Yıldız'la Arda Güler. Yani seçenek yok başka. İzleyemeyeceğiz sabah 7'de galiba. İnşallah kalkarız. Uyanabilirsek.
14: Heyecan var mı?
3: Biraz.

0: piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

Piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri başlıyor.

0: 91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ortak yayınından Ekonomi Sohbetleri programına hepinize günaydın, iyi haftalar sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Dünyada enteresan gelişmeler oluyor. Türkiye birazcık daha sakin. Bir taraftan Dünya Kupası başladı ve dün sabah itibariyle de maalesef milyonlarca futbol severi, milli takımımızı destekleyen taraftarlarımızı, vatandaşlarımızı, milli takımımız maalesef üzdü. Sabahın 7'sinde uyandık. Türkiye'nin dört bir tarafında açık alanlarda, meydanlarda birçok belediyelerin ya da işletmelerin kendi yaptığı bir organizasyonla milli maç heyecanını bizlere yaşattı ama o keyifli ortam, o insanlara, toplanan insanlara karşılık milli takımımız gereken cevabı veremedi maalesef. İnşallah bundan sonraki kalan iki maçımızı da alarak bir üst gruba çıkarız ve o milli gururu hep birlikte yaşarız umuduyla diyelim. Bir sonraki maçımız cumartesi günü sabah ve sonraki son maçımız da ABD ile sabah saat 5'te. Bir sonraki ayın 26'sında perşembe günü de diğer maçımız olacak ve umut ediyoruz ki inşallah ki biz bu gruplardan çıkalım, bu milli heyecanı hep birlikte yaşayalım. Diğer taraftan dün gece saatleri itibariyle de Amerika Birleşik Devletleri ile İran kendi aralarında bir hani anlaşma demeyelim de bir mutabakat metni üzerinde bir görüş birliğine vardılar. Dün gece itibariyle de, daha doğrusu bu gece itibariyle de füzeler ve bombalar, roketler sustu diyebiliriz. Ve bunun karşılığında da altında bir yukarı yönlü hareket, diğer taraftan da Brent petrolde daha hızlı bir hareketle aşağı doğru inmeye başladı. 83,5 dolara kadar düştü Brent petrol. Bunun karşılığında mutlaka bugün yarın Türkiye'de de mazot ve benzine mutlaka indirimler gelecektir. Ama öbür taraftan da bir Shell mobil sistemi vardı biliyorsunuz. Bir kısmını devlet kendi alacağı vergiden feragat ederek fiyatlara yansıması engelliyordu. Sonuçlarında hep beraber konuşacağız. Ama bizim asıl konumuz hem İran-ABD savaşında Hürmüz Boğazı genelinde neler oluyor? Bunun dünyaya etkileri ne olur? Önümüzdeki ay Türkiye'de yapılacak 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO toplantısı var Türkiye'de. Trump'ın da geleceği kesinleşmiş gibi, geleceğim dedi. Tüm bunları konuşacağımız programımıza başlıyoruz. O zaman Sayın Ömer Uzunoğlu Bey'e hoş geldiniz diyelim. Nasılsınız diyelim. Nasılsınız? Tamam.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu hafta sonu siz buradaydınız.
1: Evet.
0: Bu sefer de ben yoktum.
1: Siz buradaydınız.
0: İki gün şöyle bir Kayseri dışına çıktım.
1: İyi yaptınız.
0: Tabii ki böyle bir arada bir dinlenmek, arada bir böyle değişiklik yapmak, işin psikolojik ve kişisel gelişim tarafında siz çok daha iyi biliyorsunuz ama benim değineceğim konu biraz daha farklı. Bursa'da, Mudanya'da turistik bir yer dedim Ömer Bey. Denize sıfır, kafelerde bir bardak çay 20 TL. Kayseri'de en ucuz böyle kafe tarzı en ucuz herhalde içebileceğimiz yer 70-80-100 liradan aşağı değil. Bir yemek özellikle ve servis balıklar 300 TL 400 TL en pahalısı, yanında mezesi falan beraber. Bizim buralarda 800 liralar 1000 liralardan aşağı değil. Şunu düşünüyorum ya, oradakiler de kira ödüyor, oradakiler de personel çalıştırıyor, oradakiler de elektriği suyu var, buradakilerin de var. Nasıl bu kadar uçuk rakamlar? Biri turistik bir yer, öbürü Kayseri'nin, Anadolu'nun ortasında nasıl oluyor? Bunu da çok anlamlandıramıyorum. Belki de değinmek istersen, siz de benden çok daha fazla dolaşıyorsunuz Türkiye'yi. Benzer şeyleri görüyor musunuz Ömer Bey?
1: Evet, görüyorum.
0: Buradan bir başlayalım. Biraz öz eleştiri yapalım Kayseri özelinde.
1: Özellikle Allah'tan diyorum Kayseri'de deniz yok. Eğer bu fiyatlarla beraber bir de denizimiz olsa galiba çarpı 2 olacaktı yani.
0: Değil mi? Çok pahalı bir şehiriz. Yani
1: çok, her yönüyle Halil Bey, gerçekten. Bu noktada ben daha çok belki kira bedellerinin de oralara oranla daha yüksek olabileceği kanaatini taşıyorum. Çünkü bizde Kayseri olarak müthiş bir tatminsizlik var. Yani bu tatminsizliği her boyutuyla görebiliriz.
0: Parasal tatminsizlik değil mi?
1: Evet, maddi tatminsizlik. Örnekleyecek olursam Kazancılar Çarşısı'nda son bir yılda veya bir buçuk yılda kira bedeli 4 kata çıkan dükkanları biliyorum.
0: Şeyi kıyasladınız mı Ömer Bey? İşte atıyorum Kayseri'de Kazancılar Çarşısı'nda işte kuyumcuların kira bedeli, İstanbul'da işte Sirkeci'de kira bedelleri ya da Ankara'da bu kuyumcuların olduğu yer. Mesela Bursa'yı bildiğim için söylüyorum. Bursa'da bizim aynı Kapalı Çarşı gibi Ulu Cami, mutlaka gitmişsinizdir. Ulu Cami'nin etrafında bizim Kayseri'deki gibi bir kapalı çarşı ve kuyumcuların olduğu yer var. Kira bedelleri nedir bilmiyorum ama Onu hiç kıyasladınız mı? Kayseri nasıl bu konuda?
1: Halil Bey 77 yılında 1977'de rahmetli babam sağ İstanbul Kapalı Çarşı'da oranın en ünlü caddesinde bir dükkan buldum ben. Hı hı. Kayseri Kazancılar Caddesi'nde oturduğumuz dükkanla aynı bedeldi. Babamdan şunu rica ettim. Babacığım dedim. Şu dükkanı satalım. İstanbul Kapalı Çarşı'da o ana caddede dükkan ben buldum alalım. Halil Bey emin olun. Yani şok oluyordum. Kayseri Kazancılar Caddesi 1977 fiyatına siz dünyanın kalbi İstanbul'un kalbi Kapalı Çarşı'da bir dükkan alabiliyorsunuz. Yani biz ölçü olarak...
0: Eskiden de pahalıydı yani.
1: Bunu arz ediyorum. Ta 77. O kadar ölçü dışı iş yapıyoruz ki ben bütün benliğimle inanıyorum ki Kayseri Kazancılar Caddesi'nde kiraya tutulan bir dükkanın bedeline rahatlıkla İstanbul Kapalı Çarşı'daki dünyanın merkezi dükkan tutulabilir. Yani bu kadar absürt, bu kadar anormal, bu kadar kanaatsiz bir yapımız var. Dolayısıyla biri dörde katladığımıza göre ben kazançları biliyorum. Diğer yerlerde hayal etmeye çalışıyorum. Gerçekten iş yapmaya başladığında kiracı, mülk sahibi burada farklı pozlara girebiliyor veya pozisyonlara girebiliyor. Bu çok doğru bir şey değil yani. Bu çok yanlış bir şey. O insanı sıkıştırarak, zorlayarak alabileceği en üst limiti almaya çalışıyor. Dolayısıyla böyle bir kombinasyon ortadayken kiracılar da bunun acısını bağışlayayım ben ama müşteriden çıkartıyorlar. Artı o yedikleri kırbacın daha etkilisini müşteriye fiyatı yani absorbe ettiği sürece, fiyatı kabullendirdiği sürece müşteriye artırmaya devam ediyor. Ben gerçekten Kayseri'nin Türkiye'nin birçok yöresine göre biraz daha ahlaki açıdan ticari boyutta diyorum ben. Normal olmadığı maalesef kanaatini taşıyorum çünkü ticaret yapıyorum. Bir diğer şey de Halil Bey, özellikle fiyatı belirsiz ürünler. Bu ne demek? Diyelim sarafın bir ölçüsü var, beyaz eşyanın bir ölçüsü var ama bir ayakkabıcının, bir giyimcinin veya bir gıdacının belli bir ölçüsü yok. Yani kanaat olarak neyi kanaat ederseniz ona göre verebilirsiniz. Yine 70'li 80'li yıllardan örnek vereceğim. Birçok insan benim yaşımda bilir, siz de bilirsiniz. Kayseri'nin en ünlü giyim mağazaları ki o zaman AVM'lerin A harfi yok, Türkiye'de yok yani. İlk İstanbul'da galeri açılmıştı. Evet, ilk oraya gitmiştim. İlk galeri açıldı Ataköy'deki. Evet, oraya heyecanla gitmiştim bir iş için gittiğimde. Çok da hoşuma gitmişti. Şimdi o süreçte ben hayal ediyorum, benim arkadaşlarım da bu insanlar ve şu anda Halil Bey hiçbiri piyasada yok. Hepsi silindi yani. O günkü o giyimcilerin ki en ünlü ayakkabıcıların ve giyimcilerin hepsi silindi. Şunu net biliyorum, 1'e 10 hiç utanmadan söyleyeceğim 1'e 20 kat satanları vardı. Yani açıkça derlerdi ki ben şu ürünü İstanbul'dan 1 liraya aldım, burada 20 liraya satabiliyorum yani. Bu kadar hayasızca bağışlayın, bu kadar edepsizce, bu kadar ölçüsüzce ürün satanlar da vardı. Ha bugün AVM'ler gerçekten normal ticareti olumsuz olarak, ticaret olarak etkiledi. Yani dışarıdaki esnafın işini zorlaştırdı ama tırnak içinde hiç olmazsa oradaki markalı mallar Türkiye'nin genelinde hangi fiyata satılıyor ise ilaç gibi yaklaşık o fiyatlara satılıyor. Dolayısıyla müşteri bu noktada rahat. Yani ben X firmasından Kayseri'de de alsam, Samsun'da da alsam, Van'da da alsam, İstanbul'da alsam yaklaşık aynı kar oranıyla veriyor. Bu çok önemli. Yani düşünebiliyor musunuz? 1'e 10, 1'e 20. Yine bir anekdot var. Çok ayıp bir şey ama bunu da söyleyeceğim. Kayseri yani ticarette o kadar sıkıntılı ki. Halil Bey 70'li yıllarda hatta 80'li yıllarda Kazancılar Caddesi'nin yüzde diyelim 70 hiç mübalağasız hatta 80'i saraf dışı işler yapardı. Yani tuhafiye, giyim veya benzeri şeyler. Av bayisine kadar vardı, eczane vardı. Rahmetli Nihal abi pırıl pırıl bir insandı. Kılıçer, ruhu şad olsun. O tarihte Halil Bey bir mağazada oturuyorum. Sabah soba yanıyor. Benim de karşımda Kazancılar'da. Birbirimizi ziyaret ederiz. Oturdum. Herhalde soğuk bir hava, kış günü ki soba yanıyor. Üzerine bir şeyler koymuşlar yemek için, isim olarak söylemeyeyim. Kahvaltı yapacaklar. Bu sırada yine Kayseri'nin 27 Mayıs Caddesi'nde çok ünlü bir giyim mağazası, altı pastane, o kadarını söyleyeyim, aynı binada. Oradan bir arkadaş geldi, dedi ki biz dedi dün sizden iki ürün almıştık, bunun birini sattık, bu geldiği mağaza çok standart, marka olmayan sıradan ürünler satıyor. Şu ürünü dedi geri getirdim dedi. Halil Bey, hayret ettim ben. Olaya hayret ettim. O şeyin ortaklarından biri mağazanın eline aldı ürünü. Markasına baktı, dedi ki bu bizim ürünümüz değil dedi. Bu Türkiye'nin en ünlü markalarından biri giyimde. Ben ismini vermeyeceğim reklam olmasın diye. Bu dedi bizim değil dedi. Bu çok ünlü bir marka. Yani bizim malımız değil deyince, yok abi dedi. Biz dedi, yani bu utanılacak bir şey, utanç duyacak bir şey. Terziye götürürüz dedi ürünü dedi. O ünlü markayı dedi müşteriye sunmadan dedi, müşteri istediğinde hemen anında dedi değiştiririz biz şeyi dedi, o markayı, şu yakadaydı marka, içte bazen ürünlerim vardır. Bunu dedi sökmeyi unutmuşuz dedi. Şimdi Halil Bey, burada artık
0: ne kadar ayıp, ne kadar
1: yapılabilecek, ayıp, söylenebilecek hiçbir şey yok. Yani Türkiye'nin en ünlü iki markasından birinin bastırmışlar şeylerini, düşünebiliyor musunuz?
0: Etiketleri.
1: 80'li yılın başı veya 70'li yılın. Kayseri'nin en ünlü giyim mağazalarından birisi ki yok şu anda, hiçbiri yok zaten. Yani müşteriye sunarken o kadar sıradan ki, kapalı çarşı değil ama o benim karşımdaki Kazancılar'daki mağaza Halil Bey o zaman kapalı çarşı seviyesinde mal satıyor. Yani o kadar sıradan, o kadar basit, o kadar ucuz. Yani bir malı oradan alıp model veya renginden dolayı birini satıp diğerinin etiketini biz değişmeyi unuttuk demesi kadar büyük bir ayıp yok bana göre. Yani burada ne vicdan var, ne akıl var, ne izan var. Yani ne inanç var, hangi dine mensup olursanız olun. Ne din var. Yani bunu bir yere sığdırmak mümkün değil. Ve utanmadan götürdü, değiştirmiş, daha sonra getirdi. Ben şok oldum, yani konuşacak halde değildim. Şimdi bakın, bu kadar anormal ticaretin yapıldığı bir şehirde, hiç kusura bakmayın, o insanların çocuk ve torunları bugün hala sahnedeler. Özellikle o insanların yanında eğer çalıştılar da, ders aldılarsa, farklı bir ahlaka sahip olabilecekleri kanaatini taşımıyorum. Ben şehrimi kötülemiyorum. Ben şehrimle gurur duyuyorum. Son derece namuslu, şerefli, dürüst insanların yaşadığı bir şehir. Ama içimizdeki bu tip ahlaksızlar şehrimizin adını ve ticaret erbabının adını kötüye çıkartıyor. Bu kadar iğrenç, bu kadar basit bir şey olamaz. O zaman şu yoktu Ali Bey galiba, aslında bu insanları savcılığa şikayet etmek lazım. Yani böyle işlem yapan insanları ki gerekli cezayı alsınlar ve bir daha yapamasınlar. Bugün bu işler belki yapılmıyor ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizde ölçüsüz ahlaksızlık var mıydı? Vardı. Herkes yemek katiyen belki %10, 20'di ama ben bugün hala o insanların devamının bu şehirde ticarette söz sahibi olduğunu, eline geçtiği her fırsatta da en yüksek fiyatı uygulayabileceği kanaatini taşıyorum. Bir de psikolojide bir kural vardır. Bugün artık konu çok değişti Ali Bey. Aynalama deriz biz. Bilinçsel, psikososyal ve fiziksel açıdan öğrenme aynalama ile olur. Yani benim yanımda çalışan bir insan, eleman veya bir anne babanın çocukları, ebeveyni, o anne babaya veya o ustaya bakarak, aynalayarak bir şeyi öğrenir. Dolayısıyla harika bir aile yetişen çocuk da, ahlaksız, bağışlayın, hayasız bir ailede yetişen çocuk veya küfürlü bir ailede veya çok düzenli bir ustanın veya patronun yanında yetişen elemanla ahlaksız, hırsız demeyeyim, kötü niyetli bir patronun veya işverenin yanında çalışan eleman aynı huya sahip olacaktır bakın. Yani aynı bayrağı taşıyacaktır. Dolayısıyla bu çok tehlikeli bir şey.
0: İşte derler ya, işte armut dibine düşer.
1: Yine
0: söyledikleriniz doğru, yani hem anne baba öyleyse çocuklar da çok büyük bir ihtimalle anne babaya
1: usta
0: benzeyecek.
1: Usta nasılsa,
0: usta da,
1: patron nasılsa,
0: çırak da oradan ne gördüyse ustasından, işin hilesini hurdasında dahil olmak üzere, iyiyse iyi, kötüyse kötü ticaretini oradan öğreniyor ve sonrasında kendisi de devam ettiriyor. Maalesef böyle.
1: Bir şey daha söyleyeceğim size. Ali Bey, yine 70'li yılların ikinci yarısı, üniversitedeyim, İstanbul'dayım. Bugün hala ben, bağışlayayım beni, nedenini bilmiyorum, giyimi mümkün olduğu kadar İstanbul'dan alırım, yani hiç Kayseri'den almam. Belki o yılların alışkanlığı, bir de 18 yıl kalmamın etkisi İstanbul'da. Laleli'de bir mağazadayım. İki farklı ceket beğendim. Çok güzel. Yani Türkiye dışında modeller onlar. O zaman AVM yok söylediğim gibi. Daha galeriye de açılmadı. Alıyorum. Adama dedim ki biraz ikram edin dedim. Üzerine fiyatı yazmış. Düşünün 70'li yıllarda öyle bir şey yok. Kayseri'de hiç görmedik. Fiyat yazıyor üzerinde. Diyelim 10 lira veya 100 lira neyse. Biraz ikram edin. Adam dedi ki kardeşim fiyat bu. Alırsan almasın. Ya dedim sevdim arkadaş. Şu ikisini alacağım. Aynı model halime farklı renkler. Yani lütfen ikram et dedim. Dedi ki kusura bakma yani alırsan alma, almazsan alma. Sonra dedim ki ya ben Kayseri'yim yani damarımız tuttu bu ağaçların. Utanılacak bir şey bu aslında. Şimdi düşünüyorum gerçekten utanıyorum. Biz dedim pazarlık yaparız birazcık ikram etseniz Halil Bey kesinlikle. Ve bağışlayın beni ben o iki şeyi de aldım. İki ceketle. Şunu anladım ki ders olarak.
0: Pazarlık yaptınız mı?
1: İndirim bir kuruş mı? İnmedi. Hayır İyi bir kuruş Halil Bey. Bakın Halil Bey bu o kadar güzel bir şey ki. O anda şunu anladım ben. Paşam dedim bak İstanbul'da ne alırsan al. Hiç kimseyle pazarlık yapma. Yine örnek vereceğim Halil Bey. 90'lı yıllar. Mersin'deyiz. 90'lı yılların sonu yazlıkta. Eşimin yeğeninin eşi doğum yaptı. Altına götürmeyi unutmuşum Halil Bey buradan. Sarafım. Orada Mersin'de herkes bilir okuyumcuların oldukları cadde var. Ben Mezitli'deyim. Şimdi giderken Mezitli'de Saraf'a uğradım fiyatı sordum. Fiyat şu dedi adam tamam dedim. Dedim ki eşime zaten biz merkeze ineceğiz mi ineceğiz. Alışveriş de yapacağız. Hiç olmazsa dedim oradaki saraflardan alırım ben daha uygun fiyata. Ya bakın Halil Bey 2000 yılının hemen öncesi bu anlattığım veya 2000 yılı 99 veya 2000 anımsayamıyorum. O saraflar çarşısına girdik her taraf saraf. Canım kardeşim.

0: Alayım, sen de para kazan. Adam diyor ki katiyen. Hadi bir sarafım diyorum katiyen. Hanıma sinirlendim ki bir başka yere gidelim. Halil'ciğim, 3 veya 4 yere gittik, fiyat aynı. Halil Bey, şunu anladım ki, hamdolsun bize de yok şu anda, bir liralık şeyde bizim iş yerimizde pazarlık yoktur. Şunu anladım ki Kayseri dışında insanlar sistemi oturtmuş. Siz o mesleği de yapsanız kaç lira kazandığını bildiğiniz halde adam 1 lira inmiyor. Alırsan bu, almazsan alma diyor. Olay şu, bakın düzene bakın. Orada kimden alırsanız alın aynı parayı kazanıyor. Bizim burada bugün hala utanarak söylüyorum. Birçok esnaf, kuyumcu esnafımız dahil, lütfen beni bağışlasınlar. Sıfıra yakın limitle mal satabiliyor. Niye? O müşteriyi kazanacağım diye. Ya ödediğin kira, masrafların, artı diğer giderlerin, yani ben hayretler içindeyim, harcadığın zaman, elde ettiğin paraya baktığında hiçbir şey değil. Ya bu nasıl bir ticaret? Biz nasıl ticaret yapıyoruz bilmiyorum. Bir boyutta bu var. Diğer tarafta da alabildiğine nasıl bindirebilirim, nasıl götürebilirim bunun peşinde olan insanlar var. Bunları çok açık dille itiraf ettiğim için beni bağışlasınlar ama bakın ben kendi hatamı da rahatlıkla ifade edebiliyorum. Dolayısıyla ne olur biz de artık yani belli bir seviyede Türkiye'nin o diğer bölgelerine ve Avrupa'daki gelişmişliğe ayak uydurabilelim. Şu pazarlık işini veya müşteriye fazla fiyata mal satma işini bir tarafa bırakıp ahlaka, içimizdeki o gerçek insani duygulara uygun, bize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmayarak belirli bir mantıklı fiyat talep edelim. Bunu ben özellikle hem mülk sahiplerinden hem de esnaftan istirham ediyorum. Çünkü birindeki absürtlük diğerine de intikal ediyor ve sınırsız, fütursuzca, ahlaksızca kazanç ortaya çıkıyor. Çok ilginç başlar.
1: Kayseri'de şu alışkanlık vardı değil mi? Araba alacak ya da ev alacak. Böyle pazarlık gücü olan, işi bilen birini yanına götürür mutlaka.
0: O kadar doğru.
1: Değil mi? Ev alacak, pazarlık var. İşte atıyorum 6 milyon TL söyledi işte. Bunu 5'e nasıl bitiririz? Adam karşısındaki 6 milyon lira fiyat çekmiş. Kendi yapmaz, alıcı yapmaz da bu yanında pazarlık gücü olan. O ağlar, onu yapar, şunu yapar bilmem ne. Bir taraftan da bir de araba konusunda da bizim Kayseriler arabayı kötüleyerek satın alır. Şurada şunu var, burada bunu var, şuradan bu fiyatı kır, 50 bin lira buradan kır, 100 bin lira buradan kır, burada çizik var, satarken sıfır ayarında. Öyledir. Maalesef bizim Kayseri'de bu kültür hoş değil.
0: Çok kötü dışarıda, bir şey, utanılacak bir şey.
1: Ben 10 yıldan fazla da iş hayatım Kayseri dışında geçti. Bir şekilde orada görüştüklerimiz içerisinde Kayseri'yle bir şekilde ticaret yapmış olanlar da maalesef 10 kişinin 9'u memnuniyetsiz olduklarında söylediler. Mutlaka bir sıkıntı yaşamış Kayseri'yle ticaretinde.
0: Ne kadar kötü değil mi?
1: Maalesef yaşamış ama böyle yaşı o tarihlerden bahsediyorum. Belki de şimdi ölmüşlerdir. Allah rahmet eylesin, öldülerse. Yaşı 60-70'in üzerinde olup da bundan 30-40-50 yıl önce Kayseri'yle bir şekilde ticaret yapanlar da dua ediyor. İnanılmaz dua ediyor. Ben Kayseriler sayesinde ticaret öğrendim. Kayseriler sayesinde para kazandım. Ben şöyle yaptım. İşte o Kayseri o 50 yıl önceki hali. Ama genel anlamda baktığımız zaman işte bizim Kayseri'deki işte şu bardak 5 liraysa önce 10 lira diyor. Sonra tutturabildiğine 9, 8, 7 karşı tarafın pazarlık gücüne. Sen yabancı değilsin abi, gel hadi ayağın alışsın.
0: Hiç tanımadığı adama bu lafı diyor.
1: Hiç tanımadığı insana bile bunu yapıyor. Zaten 5 liralık olan bir şeyi 10 lira deyip de Ahmet'e 9, Mehmet'e 8, Hüseyin'e 6 lira diyorsa burada kendi ticari ahlakımızı sorgulamamız gerekiyor.
0: Evet, bir şey daha diyeceğim bu nokta. Yine çok ilginç bir anekdot. Bizde de olur, özellikle giyimci arkadaşlar, otomotiv satanlar ve müteahhitlerden de duyuyorum çevremdeki arkadaşlarımdan. Şimdi sizinle diyelim otomotiv alıyorsunuz, pazarlığı bitiriyor veya ev alıyorsunuz. Diyor ki bir dakika izin ver bana diyor, biraz izin ver diyor, dışarıya çıkıyor. O adamın tanıdığı birini daha önce öğreniyor. Onu buluyor, adama telefon açtırıyor, bitmiş pazarlığın üzerine tabii yeniden pazarlık yaptırıyor. Hayır Bey, bu da ayıp bir
1: bu
0: şey.
1: Bu da diyor benim hatırıma diyor.
0: Bakın ya, o kadar güzel.
1: Bizim hatırımız yok.
0: Ya yani arkadaş, Halil Bey beni tanıyor. Adam benden malı almış. Ben bitirmişim, her işim bitmiş. Adam diyor ki bir dakika izin ver diyor. Dışarı çıkıyor, Halil Bey'i arıyor. Halil Bey beni arıyor. Diyor ki abi benim hiç hatırım yok mu ya diyor. Biz dostuz, arkadaşız. Evet. Şu kadar da bana in. Halil'ciğim inan. 2-3 yere farklı telefon açılan insanları ben duydum ve gördüm. O ticaret, bunlar utanç verici bir şeyler.
1: Keyif de almıyorsunuz. Satıyorsunuz tamam, belki hatır kırmadınız ama.
0: Utanç verici bir şey.
1: Belki maliyet.

0: rakamına ya da çok cüzi, dediğiniz gibi dünya kadar maliyet var, yani zaman var.
1: Ne olur.
0: Keyif de almıyorsun.
1: Bir de artık yani o tip ticaret çok, Kayseri'de şey değil, bilmiyorum gıda sektöründe, yani bağışlayın, AVM'lerde giyim var. Sarafın hepsinin fiyatı belli. Yani belli ürünlerde gerçekten pazarlık etme şansınız yok. Peki hala bu insanların üzerine binmenin bir mantığı var mı? Gerçekten karşınızdaki insanı kıramıyorsunuz. Yani hakikaten inmek zorunda kalıyorsunuz. Bağışlayın, eksiye geçtiğimiz dahi oluyor ya. Yani böyle bir ticaret olmaz.
0: Hele hele karşı tarafa.
1: Böyle bir ticaret olmaz.
0: Böyle hani 5 bin liralık, 10 liralık bir şey demiyorum ama işte atıyorum 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon otomobil ve ev aslında karşı tarafın bir paraya ihtiyacı olduğunu hissederse of, bir şekilde.
1: Bir de o nokta var.
0: Hele hele ev konusunda mesela işte.
1: Gayrimenkul diyelim. Hepsi
0: gayrimenkul. Anlamında karşı taraf eğer böyle bir paraya ihtiyacı var, sıkıştı, o evi satmak zorunda olduğu anda zarar teklif ederek, çünkü onun o zorunluluğunu biliyor, farkında.
1: O kadar ilginç.
0: Anlamış. Yani. Mutlaka biraz önce söylediğiniz gibi tanıdık birkaç kişi de buluyor. İşte o müteahhit işte atıyorum işte 5 milyona vermek zorunda. Çünkü ihtiyacı var. Bankadan kredi çekse 5 milyon, ona maliyeti 7 milyon, 8 milyon. O ayrı mesele. Acilde ödemeleri var. Birkaç evi satmak zorunda. Ya da böyle daha hani pahalı, müstakil villa tarzı bir dediğinizde 30 milyon dediği evi 20 milyona almaya kalkıyor. Şimdi aslında burada iki tane de soru çıkıyor. Bir, hani 30 milyonluk evi 20'ye almak başarı mı değil mi? O adam için zarar mı? Ya da belki de 15 milyona mal etti de yüksek kar marjını aşağı mı çektik? İşte burada her iki tarafta birbirine güvensizlik ortamında.
1: Güvensizlik bir numaralı bizim.
0: Güvensizlik. Biz kafa kafaya para kazanmadan hiçbir şeyin ticaretini yapmıyoruz. Yani şehir dışında %10, %20'lerdir kar marjı. Şunun 10 liraya mal ettiysem 11,5 ya da 12 liraya bunu satarım. Zihniyet budur ama bizim Kayseri'de 10 liralık bir şeyi 20 liradan aşağıya satmaz. Şimdi bu öz eleştiri de yapmamız lazım.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi burada
1: bunun bilinmesi gerekiyor.
0: Ticari hayatı hepimizden fazla. Benim 30 yıla yakın iş hayatım içerisinde gördüklerim, şehir dışında uzun süreler yaşadım orada. Yani gidip gelmekten bahsetmiyorum. Yaşadım, çalıştım, yaşadım o bölgelerde. Ama dışarıdan Kayseri'ye baktığımız zaman Ömer Bey, maalesef bizim izlenimimiz çok güzel değil. Bir Kayseri'nin adı çıkmış, bir de Malatya Daren'de. Malatya merkez değil, Daren'de. Bununla alakalı da çok fazla hikayeler anlatılır. Bizim kendimize çeki düzen vermemiz,
1: başka
0: ticarette hayır, ahlakı,
1: ahlaklı olmamız hayır.
0: Ön plana çıkarmamız lazım. Yani şunları da çok fazla duyuyoruz. Yani müteahhit evini satmış. Bakın şimdi bir taraftan da ekonomiyle de alakalı bağlantı kuracağım. Müteahhit evini satmış, inşaatken işte atıyorum ev kaç lira? 5 dedik, hadi 5 milyonlar. Elindeki nakit 1,5-2 milyon TL nakitini vermiş. Kalanı işte 1 yıl, 2 yıl içerisinde ev teslim olana kadar ödeyecek. Ödeme planı da çıkarmıştık. Buraya kadar her şey tamam. Rıza pazarlığı var. Tamam, güzel. Ama o ara ödemeler gelmeye başladığında evi satın alan kişi ödemiyor. Geciktiriyor. 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay. Ev artık bitmiş. Mesken haline gelmiş. Belki 10 gün sonra oturulur hale gelmiş. Hala borcunu bitirmemiş, ödememiş. Şimdi müteahhit firma diyor ki ya ben sana bu şartlarla verdim. O dönem böyleydi. Senden alacağım ki ben de demircime, ayazcıma, mobilyacıma ben de ödemelerimi yapacağım. Onların da kendi ödemelerini yapacağım.
1: Abi hepsi taşeron.
0: Böyle işin ahlaksızlık boyutuna geliyorum. Evi, daireyi sattığı adamı aradığında şu cevabı alıyor. Ya ben param vadeli de, işte 2 ay sonra vade doluyor. 2 ay sonra paranı verir. Ya da ben işte altın aldım. Altın çıkacakmış. Şu an biraz düştü. Altın çıkacakmış. Çıksın öyle diyeyim. Biz satın almacı olarak da bir ahlaksızlığın içindeyiz. Ticari ahlaksızlıktan bahsediyorum. Satan kişi de maalesef o ticari ahlaksızlığın içinde. Biz Kayseri içinde yaşıyoruz. Birçok şeyin farkında değiliz ama bir dışarı çıktığımız zaman Kayseri'ye baktığımızda maalesef ticaret yönünden biraz izlenimimiz maalesef çok kötü.
1: İki temel problemimiz var Halil'ciğim. Yıllardır yazarım, anlatırım hem televizyonda hem konferanslarımda. Temel iki problemimiz var. Bir akıl, bir de ahlak.
0: Değil mi?
1: Bu iki problemi aşamıyoruz. Akıl ve ahlak. Aklımızı nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz veya nasıl kullanmamız gerektiğini. Bir de elimize fırsat geçtiğinde ahlaksızlık yapıyoruz. Yine o fırsatçılığa gelince Ali Bey, ben yaşadım. Sizin sıkıştığınızı hissettikleri anda 10 liralık malınıza 2,5 lira, 3 lira verebiliyorlar. Bu kadar ahlaksızca fütursuzca yaklaşan insanlar var. Yani ihtiyacınızı bildiği an reel değer 10 lira bakın. Yani müteahhit bunu 10 liraya mal etmiş, 15 lira 20 lira isteyip 8 liraya 9 liraya vermiyor. Hakiki değeri 10 lira, 2,5 lira verebiliyor. 3 lira utanmadan verebiliyor. Kayseri'de bu da var. Bunu da belirteyim ben.
0: Maalesef.
1: Bu da utanç verici bir şey. Bir noktada buraya koyalım.
0: Maalesef yani. Var. Biraz Kayseri ticaretine konuştuk. Biraz ya, öz eleştiri
1: ama
0: yaptık.
1: Ama güzel bir şey Ali Bey.
0: Fazlası var. Eksik anlattık.
1: Ben de daha mümkün daha olduğu kadar ölçülü anlatmaya çalıştım. Harbi çünkü anlatamıyorum birçok şeyi.
0: Maalesef kötü. Bizim izlenimimiz kötü. Eşe. Bunu düzeltmek de yine bize düşüyor.
1: Hepimize.
0: Esnafımıza bize düşüyor.
1: Hepimize.
0: Dürüstlük o ticari ahlakı yerine koyduğumuz zaman
1: insani değerlerimiz.
0: Sonraki gelen o çıraklara, kalfalara, çocuklarımıza öğretirken de o ticari ahlakı öğrettiğimiz zaman bir nesil sonra tekrar düzelebilir.
1: Birkaç
0: İnşallah nesil. Ve umut ederek söylüyorum. Peki. O zaman konumuza dönelim.
1: Asıl
0: konumuza dönelim. Amerika, ABD İran. İle İran arasında bir mutabakat metni üzerinde uzlaşma yapıldı. Cuma günü muhtemeldir ki konuşuluyor. Trump'ın da katılacağı bir imza töreniyle imzalanacağı söyleniyor. Bu bir barış anlaşması değil. Bu bir ateşkes ve barışa giden yolda bir 60 günlük bir mutabakat.
1: Antrak mutabakat kalmış.
0: An itibariyle sabah yayına girmeden önce baktığımda 83 dolar idi. Hemen şimdi bir güncel değişti mi ne oldu ona bir bakacağım müsaadenizle. Hemen şuradan bakıyorum. 83,5 dolar Brent petrol. Altın rakamını da sizden alın. Biri ons aşağı doğru gidiyor, öbürü de yukarı doğru gidiyor.
1: Konuşmuştuk bunu. Ali Bey, evet. Ons da şu anda an itibariyle %2.12 yukarıda. Bu doğal. Biz haftalardır aynı şeyi konuşuyoruz sizinle. Ne zaman barışla ilgili bir ipucu olduğunda veya barışla alakalı olumlu düşünce ortaya çıkarsa dedik, petrol geri gelecek. Hı hı. 100 doların altında. Önce 80 ben söyledim, sonra 70'lere gelecek. Daha sonra da ons dedim. Altın onsu ve altın fiyatı yukarı doğru gelecek. Yani burada bir sürpriz yok. Veya bu noktada beklenmedik bir şey yok. Yani bizim gerçekten beklediğimiz, aslında bizim derken bağışlayın yalnız zatınız ve benim değil. Genelde ekonominin içinde olan bütün insanların tahmini olan ki doğal olan bu, petrolün geriye geleceği, süratli bir biçimde altını ve gümüşünü yukarı çıkacağıydı. Bu tabii birdenbire olmaz. Periyodik olacak. Bir de demin siz belirttiniz, henüz imzalanan bir şey yok.
0: Evet.
1: Yani net bir şey yok.
0: Cuma günü imzalanacak söylenen bu. Tabii bu arada anlaşmanın genel hatları üzerinde bir görüş birliğine varıldı diye hem ABD tarafı ve ilk kez de İran tarafı da
1: evet, açıklama yaptı.
0: Genelde Trump başka bir şey söyler, İran yok bizim her haberimiz zaman. Yok der. Ama bu sefer her ikisi de aynı şeyi söyledi. Gece saatleri itibariyle dedi ki motorlarınızı çalıştırın, yani makinelerinizi çalıştırın.
1: Artık ticari hayatınıza
0: devam edin. Ben dedi ablukayı kaldıracağım. İşte. Bir taraftan İran üzerindeki genel ticari ablukanın ya da o ambargonun kaldırılması yönünde görüş birliği yapıldı. Bu arada tabii o nükleer çalışmalar ne olacak?
1: Orası hassas.
0: Füzeler ne olacak? Onlar belirsiz. Bir taraftan da şunu da söylediler. Lübnan'da bu barış görüşmelerinin, anlaşmalarının içerisine kesinlikle dahil diye
1: onu İran önce çok istedi Ali Bey. Ki
0: İran
1: haklı.
0: Çok istedi. Ya işte orada o vekalet savaşları var bir taraftan. Hizbullah var.
1: Abi kendi destek.
0: İran'ın desteklediği bir örgüt diyeyim ya da bir yapılanma. Bundan da vazgeçmiyor. Lübnan'a yapılan bir saldırı kendisine yapılmış gibi görerek o da tekrar İsrail'e karşı füze atışlarında bulunuyor. Bunu da dahil ettiklerini biliyoruz. 2 aylık bir

0: Meclis azil sürecini
1: düşürebilir.
0: Başkanlığı düşürebilir. Dolayısıyla şimdi barış olursa Netanyahu gidecek, barış olmazsa Trump, Trump gidecek. Böyle bir ikilem içerisinde tüm dünyada merakla bekliyor. Yani savaş biterse Netanyahu kaybeder, Trump kazanır. Savaş biterse bu olur, bitmezse Netanyahu zaten o krallığını ilan etmiş durumda. Görevine devam eder ama ara seçimlerde Trump yapar. Buradan da Trump ne çıkaracak? Kendine bir kahramanlık öyküsü çıkararak.
1: Ama çıkaramadı öyle bir.
0: Obama'nın çıkaramadı. En son yaptığı o nükleer silah anlaşmasından daha iyisini yaptım, şöyle yaptım, İşte ben daha iyiyim diyerek kendine bir oradan bir pay çıkarmaya çalışacak. Ve soru şu: 28 Şubat'tan bu tarafa Mart, Nisan, Mayıs,
1: 3,5 aydır
0: aynı. Haziran'a dahil
1: 3,5 aydan beri
0: savaş. Bazı kısımları böyle ateşkesle geçti ama ağırlıklı füze yağmurları içerisindeydi.
1: 40 gün. Savaş 40 gün sürdü. Evet. 3,5 ay.
0: ABD, İran ve İsrail. Bir savaşın içinde kim kazandı, kim kaybetti?
1: Halil Bey, bana göre net kaybeden bir kere Amerika.
0: Değil mi?
1: Ya, yani İsrail
0: bunu... Karizmayı çizdirdi diyebilir miyiz?
1: Ya her boyutuyla tek boyutuyla ve gerçekten burada kazanan İran. Ha, İsrail de kendine göre belli şeyler elde etti ama net kaybeden Amerika... En büyük kazançlı çıkan, dik durdu, çok şey kaybetti İran, aslında az değil ama ne olursa olsun İran çok farklı bir boyuta geçti, bunu ben belirteyim. Yine Orta Doğu'daki İran'ın ağırlığı veya Körfez bölgesindeki ağırlığı önceye göre çok daha farklı olacak. Yani buna da şimdiden bilelim, yani İran'ın yoğunluğu ve ağırlığı o çevre ülkeler, Körfez ülkeleri üzerinde ve Orta Doğu'da çok daha etkili olacak. İran hiçbir zaman Lübnan'dan, Hizbullah'tan vazgeçemez çünkü ön karakoludur. Yani Hizbullah İran'ın İsrail'e en yakın ön karakoludur. Amerika'yı veya İsrail'i etkileyecek karakoludur. Aslında İsrail'in dün Lübnan'ı vurması açıklamayı bir gün geciktirdi. Trump açıklama yapmıştı. Demişti ki cumartesi günü, pazar günü için anlaşma olabilir demişti ama pazar sabahı yine İsrail yapacağını yaptı. Lübnan'a saldırı düzenledi ve mecburen bir gün daha ertelenmiş oldu bu açıklama. Ha, İsrail ne yapar? Emin olun İsrail bundan sonra Cuma'ya kadar bir icat çıkartır mı? Çıkartmayacağı konusunda hiç kimse garanti veremez. Çünkü akıldan ve ahlaktan yoksun bir idare şu anda orada söz konusu.
0: Sabah yine Lübnan'ın güneyine bir saldırıda i̇şte bulundu.
1: Onun için bir gün gecikti.
0: Trump, hani söylenen bu, Amerikan basını yazdı bunu. Trump'ı Netanyahu arayıp hakaretler ve ağır küfürler ettiği söyleniyor. Sonrasında da basın önüne geçtiğinde de tabii daha yumuşatarak İsrail'in bunu yapmaması gerekiyordu.
1: Açıkça söyledi.
0: Açıklama yaptı. Dün doğum günüydü. İran'da açıklamasında dedi ki kendi doğum gününde kendine bir kahramanlık ya da başarı addedilmesi ve bir önemli bir tarihmiş gibi göstermesine izin vermeyiz. O yüzden bekletiyoruz dedi. Gece saat 12 geçti. Sonrasında tamam dedi ama atladıkları bir şey var İranlıların. ABD'de 8 saat geriden geliyor. Hala doğum gününün içinde aslında. Hem İran kendi tarafında Trump'a
1: artıya geçti.
0: Tabii artıya geçti. Trump da bak benim daha doğum günüm devam ediyor dedi. İki tarafında kazandı, bir şey oldu. Bu cuma sözleşme imzalanacak diye bekleniyor. Tabii bu arada İsrail rahat durursa.
1: En büyük problem.
0: Kayseri tabirimize dölek durursa.
1: Yaşa, ne güzel bir cümle, kelime değil mi o? Tabii Türkiye bilmez dölek kelimesi. Yani düzgün durursa.
0: Düzgün durursa.
1: Akıllı durursa, doğru durursa.
0: Yaramazlık yapmazsa ve akabinde de. Ama tüm dünyada şunu anladı mı Ömer Bey? Hürmüz bu Boğazı ticaretin kalbi, kesinlikle, petrolün kalbi.
1: Kesinlikle.
0: Bugün böyle ama tamam, bir şekilde anlaşma yapıldı. Bugün yarın bir şekilde anlaşılacak. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra birinin kafası attı. İran'ın kafası attı. Ne bileyim Umman'ın kafası attı. Çin'in kafası attı. ABD'nin kafası attı. Ben burayı kapattım arkadaş dediği zaman ya bugünleri ben... yine yaşama ihtimali
1: daha beterini yaşayabilir.
0: Belki de daha beterini. O zaman mevcut o bölgede hem petrol ihraç edenler hem körfez ticaretini kullananlar alternatif güzergahlar üzerinde
1: çalışmalar
0: gerekiyor. Var. Bununla alakalı da Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ortak bir girişimi var. Ta Arabistan'dan Irak içerisinden sonrasında Türkiye içerisinde demir yolu. Hicaz demir yolu hayata geçiyor. Ya. Yaklaşık 4 milyar dolara yakın bir maliyet. Bunun yarısını Suudi Arabistan, yarısını da Türkiye Cumhuriyeti karşılayacak. Ve önümüzdeki yılın sonuna da bitmesi planlanıyor.

0: o kadar önemli bir proje ki o bölgede ticaret, o bölgede petrol taşı, bu trenlerle mal taşı, her şeyi taşıyabilirsin. Çin'den gelen ticaret gemileri de Suudi Arabistan limanlarına gelip oradan trenlerle Türkiye ve Türkiye üzerinden de tüm Avrupa'ya gider. Ne oldu? Hürmüz Boğazı'na alternatif bir ticaret çıktı. Yolu haline geldi. Bu da bizim için önemliydi.
1: Çok büyük avantaj.
0: Çok önemli bir şey. Umarız ki hayata geçer. İnşallah. Ama öbür taraftan da Arabistanlı Lawrence filmini izlediyseniz orada Hicaz Demir Yolu'nda yerel Arap aşiretlerini örgütleyerek Osmanlı ordusuna karşı kurduğu bir pusuyu o zaman da hatırlayalım. Demir yolunu da bir tane füze işlevsiz hale getirebilir diyelim. Peki bu sürecin sonu ticari ve iktisadi anlamda tüm dünya için ne anlama gelir? Nereye doğru evrilir? Türkiye açısından da baktığımız zaman bizim için de bir rahatlık, bir bahar havası olur mu? Nereye doğru gider?
1: Ali Bey, bir kere anlaşma çok basit. Yani ben onu gözlemledim. Şöyle, ateşkes sağlanacak. Bakın yani anlaşma yok daha net.
0: Evet.
1: Kimse kimseye saldırmayacak. Bunları kendi kendime buldum ben. Ve Cuma'dan itibaren de Hürmüz açılacak. Amerika'daki arkadaş ben de ablukayı kaldıracağım. Cuma günü itibariyle. Dolayısıyla ticari hareket rahat başlayacak. Ve demin siz de belirttiniz. Gemilere artık hazır olun diyor. Harekete geçin rahatlıkla petrol taşıyacaksınız diyor. Abluka kalkacak. Buradaki sıkıntı şu Ali Bey. Ben net bir şey elde edemedim burada. Yani bir kere nükleer konusunda İran'la Amerika'nın pozisyonu nasıl? İran'daki o nükleer çalışmalar konusunda. Yani net bir sonucu ortaya atmalarını bekliyorum veya çıkarmalarını. Biz net olarak arkadaş kesin olarak İran'la nükleer konuda anlaştık. Bakın daha bu açıklama yapılmadı. Yani tamam bir ateşe söz konusu ama nükleerle alakalı bir şey yok. Uranyumla alakalı net bir şey yok. Yani gördüğüm bu benim. Fakat en büyük artı avantaj şu. Petrol fiyatlarındaki belirsizlik ortadan kalkmış olacak. Yani petrol fiyatları artık 70 ile 80 dolarlar civarında bir yere oturacak nasıl oturursa. Anlaşmaya baktığımda yani şu söylenen şeylere 14 madde var yaklaşık. Perşembe günü veya cuma günü yapılan bu sayılar vardı şu şöyle diye. Ben şunu anladım ki Amerika burada İran'a göre daha çok taviz veren yer oldu. Yani Amerika'nın tavizi İran'a göre çok daha fazla. Trump daha barışçıl davranmaya çalışıyor. Aksi halde başına iş açacak dediğiniz gibi seçimler var. Ama tavizin çoğunu çok enteresan bir şey Amerika verdi. Yani Amerika herkesin düşündüğü şuydu. 3 günde 4 günde bitirecek derken kaybetti. Onunla beraber burada gebe kalan yani gebe kalmaya mahkum olan Amerika oldu. Yani buradaki risk aslında Amerika kendi yüklendi. Barışçıl yaklaşmak zorunda bir daha belirtiyorum ben. Siz de demin belirttiniz. Yıl sonuna doğru seçim var. Trump şu anda ekside. Eğer bu kafayla giderse kesinlikle kaybeder. Belki yeni oluşacak oradaki kuruldan sonra koltuğunu da kaybedebilecek. Yani bu kadar net bu iş. Oyun değil. Belki biz Türkiye'de buna benzer bir şey yok ama Amerika'da çok rahatlıkla çoğunluğu elde ettiklerinde muhalefet hani Anadolu tabiri bir laf var alaşağı ederler diye alaşağı ederler yani indirirler Trump'ı. Evet,
0: parlamenter sistemde azınlık hükümetleri zamanında yok, direkt hükümetin içinde olmayıp da yok aynı şeyden bahsedeceğim.
1: Tabii.
0: O parlamento içerisinde milletvekili sayılarında azınlık hükümeti kurulduğunda aslında çoğunluğu yapmıyor ama diğerleri onay veriyordu. Ama aradan bir iki ay, üç ay geçtikten sonra koalisyonun içerisinde olan hükümetin ufacık bir çatırdamayla diğer hükümetin dışında kalan vekillerle birlikte bir hükümeti, mevcut hükümeti anında sarsıyor ve erken genel seçimlere gitmiyor muyduk?
1: Zorluyordu. Yani. Şimdi artık yapamayız. 70, yaptık onları.
0: 70 ile 80 ve 90 ile 2001 arasında ortalama Türkiye'de her 6 ayda bir genel seçim yaşandı. Her 6 ayda bir.
1: Parlamento işlevini kaybetti.
0: Ya tabii ki parlamento eğer muhalefet çoğunluk vekil anlamında çoğunluk elindeyse hükümeti işlevsiz hale getirebiliyor. Şimdi parlamenter sistemin de artıları var, eksileri var. Şimdi ABD içinde aslında benzer bir durum.
1: Birebir
0: gibi. Eğer orada delege ve senatoda çoğunluğu kaybederse tabiri caizse hiç geçmiş şey olsun.
1: Hiç bakmazlar gözünü yaşamlar.
0: Azil süreci, azil ne demek? Bizim işte 90'lı yıllarda hükümete girmek gibi aslında hukuki anlamda aynı anlama gelen bir süreç yaşanacak.
1: Ali Bey, bunun bize faydası olacak. Özellikle gözlemlediğim kadarıyla ödemeler dengemizde bir düzelme olacak ne olursa olsun. Şu anda çok bozuk. Mesela yeni açıkladı Sayın Şimşek, dedi ki bu savaşın Türkiye'ye maliyeti, yine cumartesi günü açıkladı, 50.8 milyar dolar dedi bakın. Yani biz savaşmıyoruz ama herhalde Amerika'dan ve İran'dan sonra en çok zarar gören ülke Türkiye oldu bu savaştan. Yani 50.8 milyar dolar. Yine cari dengede bir şey oldu, farklılık oldu. Orada da bozulma vardı. Rakamı net anımsamıyorum ama 5.695 milyon dolarlık bir cari denge açığı oluşturduk biz Nisan ayı itibariyle, söyleyeyim ben. Dolayısıyla gerçekten bu işten en çok yararlanacaklardan birisi Türkiye olacak. Çünkü biz çok ciddi açıklar vermeye başladık. Ve bu açıkların bize maliyeti ilerleyen süreçte de biraz pahalıya mal olacak gibi ben en azından öyle düşünüyorum veya öyle hissediyorum.
0: Peki Bloomberg özellikle ve yurt dışındaki bir finans basınında bir haber çıktı geçtiğimiz günlerde Ömer Bey. Mutlaka siz de görmüşsünüzdür. Altın fiyatının o düştüğü dönemde sorumlusu olarak Türkiye Merkez Bankası'nı söylediler. Dediler ki Türkiye bu dönemde 60 ton
1: doğru
0: bir altını satış bozdurdu, doğru satış yaptı. Tüm dünyadaki altının geriye doğru gitmesinin sebebi Türkiye dedi. Şaşırdım ben. 60 milyar dolar tamam az bir rakam değil. O ayrı bir mesele. 60 milyar dolarlık altın, altın az bir rakam değil ama dünyada şu an tedavülde olan ticareti dönen altın miktarı 35 trilyon doların üzerinde.
1: Toplamı.
0: Toplamı. Evet. Yani 35-40 trilyon dolarlık bir altın hacminin içerisinde 60 milyar dolarlık bir
1: satış. Hiçbir şey değil ki.
0: Eğer ki piyasayı bu denli etkiliyorsa, şimdi 3-4 ayrı finans kuruluşu ve basını bunu yazınca dedim ki ya ilk defa Türkiye dış güçler mi oldu? Olamaz. Hani her zaman diyoruz ya dış güçlerin oyunu derken, biz de ABD için, Fransa için, Almanya için ya da ne bileyim Çin için dış güç olup da altını bu denli 60 milyar dolarlık bir altını bozdurmak bu fiyatın geriye gitmesini sağlar mı? Bu kadar
1: yok,
0: güçlü
1: hayır
0: müyüz?
1: Kesinlikle Ali Bey. Onlar iki yanlar efsane.
0: Basının
1: biliyorum.
0: Şeyine bakınca
1: yorumu öyle yapıyorlar ama gerçekliği.
0: Ama gerçekliği nedir diye.
1: Bey, tek Merkez Bankası bunu alır. Yani bırakın Çin'i, normal bir ülkenin Merkez Bankası dahi tek kalemde bu malı alabilecek güce sahip. Yani batıdaki de doğudaki de. Yani bir çoğunluğu bunu alabilir. Dolayısıyla bunu böyle abartmanın gereği yok ama hani biz hep bir bahane ararız ya, bir suçlu ararız ya, suçu oraya o anda kanalize ettik. Şuna emin olun, daha önce ben burada açıkladım. Kan gövdeyi götürdüğü dönemlerde, savaşların olduğu dönemlerde bizim yanılgımız bu. Altın önce geriye geliyor Ali Bey. Daha sonra barışa yakın bir süreçle beraber gerçekten anormal boyutta tırmanmaya başlıyor. Yani bizim insanımız şunu fark edemiyor arkadaş. Daha önceki savaşlarda altın çıkmamış. Önce düşmüş, daha sonra çıkmış. Hem de bulunduğu noktanın çok daha üzerine çıkmış. Bunu bilmiyoruz. Biz zannediyoruz ki kan gövdeyi götürürken, savaş olurken altın çıkacak, çıkmaz. Ben son birkaç haftadır arkadaşlarıma diyorum ki bakın, özellikle şu geçtiğimiz hafta söyledim. Artık dedim altın bir noktaya oturdu. Yani gerçekten düşebileceği noktaya geldi, süzülüyor. Bundan sonra zaten yön yukarı. Yani bu barış bir hafta, iki haftada sonra olsaydı bir emin olduğum tek şey bunun daha altına gelmeyecekti ONS yani. Çünkü görebileceği her şeyi gördü ONS. Bunun da altı yoktu. Buradan peki, yukarı doğru dönecekti.
0: Ben başka bir yine konumuzla alakalı altın ama ekonomik anlamda bir şey sormak istiyorum. Merak ediyorum. Türkiye'de yastık altındaki altın miktarı yaklaşık 650 milyar dolar.
1: Diyorlar.
0: Bu söyleniyor.
1: Evet, gerçek ya. Hadi, bakan da açıkladı bunu. Merkez Bankası Başkanı.
0: %10 önemli yukarı. Değil. Bu problem değil. Peki bunu bir 650 milyar. Düz hesap gidiyorum. 600 milyar dolarlık bir yastık altında, ekonomide olmayan, bankada olmayan, ticaret dönmeyen bir 600 milyar dolarımız var. Bitmedi. Bir bu kadar rakam daha, yaklaşık 600 milyar dolar da döviz var. Yastık altında yaklaşık, yine evet, ekonominin içinde olmayan,
1: hiç olmayan.
0: Dolar, euro ya da başka para birimlerinde etti size 1.2 trilyon dolar. Yetmedi. Bir de yaklaşık 500-550 milyar dolar değerinde, yani yaklaşık 22 trilyon TL civarında bankada vadeli mevduatta faizde duran bir de para var. Hepsini topladığımızda 1.7-1.8 trilyon dolarlık bir yatırım kalemlerinden bahsediyorum.
1: Bir varlık.
0: Türkiye'nin yıllık gayri safi milli hasılası, yani ürettiği değerler toplamı 1.6 trilyon dolar. Bu rakamın üzerinde tabiri caizse bir
1: ölü yatırımınız da
0: ölü yatırım var. Hadi o bankadaki 500 milyar dolar kısmi diyelim. Banka için bir finans kaynağıdır. Onu kredi olarak verir. Ama ben bir yatırımcı ya da bir ne diyeyim, paramın değerini koruyayım diye niyetlenirken iş adamı olabilirim, öğretmen olabilirim, doktor olabilirim. Başka bir şey alacakken almayıp, yatırım yapacakken yapmayıp, yani fiziki yatırımla yapmayıp bankaya koyup daha fazla para kazanın diyerek, aslında yarısı ekonominin içinde değil. 1.7-1.8 trilyon dolarlık
1: bu müthiş bir rakam, bir
0: korkunç bir para. Bugün ABD için de deli dehşet bir
1: tabii
0: para.
1: Canım,
0: Rusya için de, Çin için de deli dehşet bir para. Biz hani şimdi altın yükseliyor. Aslında sormak istediğim soru bu. Yükselince tekrar birileri daha o iştah kabarmasıyla altına, ya yükselecek, barış oldu, daha da yükselecek deyip yeniden bir yönelme ve belki bu 600 milyar doları 700-800 milyar dolarlık bir yatırıma, yani ekonominin içinde olmayan bir para haline yine getireceğiz. Peki ama öbür
1: kendi elimizle getireceğiz.
0: Evet, kendi elimiz. Ama diğer tarafta da ekonominin içerisinde olması gereken para ekonominin dışına çıkıyor ve biz şunu diyoruz. Ya resesyon var. Ya piyasada para yok. Ya piyasada ticaret dönmüyor. Ne yapacağız? Aslında para var da para bu tarafta. Peki biz bu taraftaki yatırım olarak dediğimiz, atıl dediğimiz ekonominin içinde olmayan parayı ekonominin içine, birinci soru, nasıl çekeriz? Aslında soru bu. Mevcutta çok deli dehşet bir para. İki, yeniden satın almaların önüne nasıl geçeriz?
1: Hadi bir kere o birinci soru. İki madde var. Bir güven, bir de istikrar. Siz eğer güvenli bir ülkeyseniz, istikrarlı bir ülkeyseniz hiç uğraşmanıza gerek
0: yastık
1: yok.
0: Yastık altına girmez.
1: Para gelir sizi bulur. Böyle bir konjektürde yatırım akıllı mıdır derseniz Halil Bey, ben çok kaba olacak ama lütfen beni bağışlasın değerli izleyiciler, intihar derim ben. Yani şu konjektürde, şu ortamda, faizlerin bu boyutta olduğu bir yerde, eğer arkadaş ben yatırım, üretim, istihdam ve ihracat yapacağım diye elinize sahip olduğunuz varlığınızı veya kredi kullanarak yatırım yapacaksanız, ben çok da doğru şey yapmadığınız kanaatini taşıdığımı belirteyim. Ben yanılabilirim ama ben böyle bir şeyin doğru olamayacağı kanaatini taşıyorum. Çünkü eşyanın tabiatına aykırı. Sizin mal ettiğiniz ürünün fiyatı birim olarak enflasyonun bir kat daha üzerinde olacak. Yani siz 6 liraya, 7 liraya, 8 liraya, 9 liraya mal ettiğiniz şeyi 3 lira enflasyon olan bir ülkede eğer satmaya kalkarsanız batma dışında bir şansınız yok. Çok açık. %50'nin üzerinde, 60'a yakın oranla faizle para kullanarak, kira ödeyerek, işçi çalıştırarak, sigorta bedeli ödeyerek, masraf ederek eğer ben bu ülkede yatırım yapacağım ve sonuç olarak da %30'un altındaki mümkün değil enflasyon hedeflenen bir ülkede ürün satacağım diyorsanız hayal satarsınız. İki, arkadaş ben Türkiye'de satmıyorum bu ürünü, yurt dışında satacağım derseniz bütünden çuvallarsınız. Çünkü biz ekonomiyi bir tek dövize endeksledik. Yani biz döviz fiyatlarını aşağıda tutarak, artışını sınırlı tutarak, hatta hiç artırmayarak mümkünse ekonominin düzeleceğini zannediyoruz. Burada yanılıyoruz. Yani güven ve istikrar ortamı olmadıktan sonra hiç kimse yatırım yapmaz. En tehlikeli şey de, sizin de var çevrenizde, benim de var, batacak insanlar dışında belli varlığa sahip olan birçok iş adamı gözlemlediğim kadarıyla, özellikle OSB'ler ve üreticiler ellerindekini çıkartıp likide dönüp bankaya yatırıyor veya bir yerde tutuyor. Çok uygun fiyata gayrimenkul veya fabrika olursa almaya çalışıyor bakın. Bir bacağı da burada var, tehlikenin en büyük tehlike bu. Bir diğer taraftan da maalesef Ali Bey, biz çok uygun fiyata Türkiye'deki bu zorluklar yaşanırken bir kısım yabancı firmalara sanki yarının da altında fiyata mal satmak zorunda kalıyoruz. Bu çok normal bir şey değil. Yani yarın bunlar çok farklı biçimde değerlendirilecek. Belki stratejik açıdan da önemli olan birçok işletme veya alan veya arsa veya bina yabancılar tarafından alınabiliyor veya onların içimizdeki işbirlikçileri tarafından alınabiliyor. Bunlar hem geleceğimiz hem de ülkemiz açısından çok tehlikeli şeyler. Bunu ben net olarak ifade edeyim. Yani durum anlayabildiğimiz kadarıyla çok iç açıcı değil. Ve öyle bir cendereye girdik ki bu cendere gözlemlediğim kadarıyla her geçen gün biraz daha fazla sıkılıyor. Yani sonuç olarak varabileceğimiz nokta hepimizin korktuğu nokta olacak. Ürperdiği nokta olacak. Ben buna isim vermiyorum. Hangi boyuta nasıl kullanırsanız kullanın ama varabileceğimiz nokta burası. Bakın Avrupa Merkez Bankası geçen hafta sonu açıklama yaptı. ECB dedi ki faizleri dedi 2023'ten halibe ilk defa 2026 yaşıyoruz. 3 yıldır 2.4'ten 2.65'e çıkardı mevduat faizini. 0.25 bas puan. Halibe bakın 3 yılda 2.4'ten 2.65'e çıkarıyor. Ya kardeşim biz 30'lardan aldık, 28'lerden 8.5'a getirdik. 8.5'tan aldık, 50'nin üzerine taşıdık. Ya Allah aşkına bu kadar büyük volatiliteye dünyanın hangi ekonomisi tahammül edebilir, dayanabilir? Yani böyle bir şey olabilir mi? 2.4'ten adam 2.65'e çıkardı. Adam enflasyon oranını revize etti Ali Bey bakın. 2.7'den 3'e çıkarttı. Biz 16'dan 26'ya çıkarttık. Artı 2 dedik. Gülümsüyorsunuz. 28 olabilir dedik. Piyasa katılımcıları diye bir grup var. Değerli izleyiciler duyarlar. Hane halkı vardır enflasyon tahmininde diyelim. Ticaret erbabı vardır. Bir de piyasa katılımcıları vardır. Piyasa katılımcıları şu demektir, açıklayayım. Hükümet cenahının yani siyasi erkin iktidarın veya onun kollarının belirledikleri bir grup. Ve bu insanlar daha çok siyasi erke yakın ki ileride bize görev verirler mi diye. Bunlar geçen hafta açıklama yaptılar bakın. Hane halkı demiyorum, kadınlar demiyorum, ticaret erbabı demiyorum. Piyasa katılımcıları dediler ki Türkiye'de enflasyon yıl sonunda ilk defa dediler %29.14 olur dediler. Bu ne demek? Hükümetin en yakın belirlediği grup 30'u aklına almış bakın.
0: En iyimser grup.
1: Bunu anlatmaya çalışıyorum. Hane halkı 50 ile 60'lar. Yani Halil Bey bu yani ne yaptığımızın farkında olalım. Yani böyle bir ülkede gerçekten bir şeyleri yapmak, başarmak mümkün değil. Sizin söylediğiniz rakam 1.7 trilyon. Ya hakikaten müthiş bir rakam bu para. Şimdi bu parayı diyorsunuz ki nasıl kanalize ederiz? Para var. Bana güven vermezseniz Halil Bey ben nasıl yatırım yapabilirim? Adam diyor ki arkadaş diyor biz enflasyonu 2.7'den 3'e revize ettik. Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin büyüme hedefi %3.5 Halil Bey. Nasıl 3.5? %55-60'da para kullanacaksın. Kira ödeyeceksin, bir daha söylüyorum, işçi çalıştıracaksın, sigorta bedelini ödeyeceksin, onların masraflarını karşılayacaksın. Sen %3.5 büyüyeceksin. ECB dedi ki Avrupa Birliği'nin net söylüyorum büyüme tahminini %1.1'den 0.8'e çektim dedi. Canım kardeşim adamın faizi %2.55, bak mantıklı düşünelim yani ya sıradan. Yani mantıklı düşünelim. Adamın faizi 2.55. Senin faizin 50-55-60 mevduat kullandırdığın faiz. Adam 2.55'te diyor. Peki böyle bir ortamda sen nasıl becereceksin ki %3.5 büyürken yani adam %2.55'te 2.5'da para kullanarak %1.1'den 0.8'e çekecek. Ben %55-60'da para kullanacağım, her türlü riski üstleneceğim, yatırım üretim istihdam yapacağım, %3.5 büyümeye sağlayacağım. Ha. O zaman doğru konuşalım. Sen krediyle büyüyeceksin, sen hormonlu büyüyeceksin, gerçek değil büyümen. Sen tüketerek büyüyeceksin.
0: Tam tersinden hiç bankadan kredi çekmeden, bulaşmadan, kendi öz kaynaklarıyla bu üretimi sağlayıp
1: yine yapamazsın.
0: Hem döngüsünü sağlayıp hem para kazanamaz mı? Yani karlı bir iş olduğunu varsayalım. Hiç bankadan krediyle işi olmadı.
1: Bağışlayın.
0: Bu tarz olan firmalar da biliyor.
1: Çok sınırlı diyorum bakın. Paranızı bankaya atırsanız %50'ye yakın alıyor musunuz?
0: Tabii.
1: Peki sen böyle bir ülkede ya mantıklı olmak lazım. Halil Bey ticaret erbabı sıradan adam değil. Yani adam çok başak dişlemiştir. Anadolu'da öyle bir tabir var yani. Hmm. Çok şey yaşamıştır. Sen paranı bedava %45 kazanacağın yeri bırakıp %30 tahmin o. 16 diyen de vardı. %30 enflasyon olan bir ülkede malı nasıl satacaksın? Yani sırf sıfır yani hiçbir şeyin olmasa, faiz giderin olmasa, bankaya koyduğunda 45 alabiliyorsan, 50 alabiliyorsan niye böyle bir şey yapacaksın? Bana anlatır mısın ne olur? Bunu anlatıyorum Ali Bey.
0: Büyük bir OSB'den faaliyet gösteren bir işletmenin çalışanından duydum. İsim vermem olmaz ama işin paranın başındaki, finansın başındaki kişi patronlarıyla görüşüyorlar. Bir yatırım yapılacak. Rakam az buz bir para değil.
1: Çok ciddi rakam.
0: 100 milyon TL'nin üzerinde bir rakamı patron şunu söylemiş. Arkadaş da söyledi. Demiş ki ben bu 100 milyonu işte yeni yatırım, yeni üretim planlama hattı kuracağım. Allah bilir ne zaman üretime geçeceğim. Ne kadar satacağım. Ne kadar kazanacağım, ne yapacağım. Dursun. Bir yıl vadeli bankaya görüş demiş. Faiz oranlarını al, pazarlık yap. Hani konunun başında pazarlık diyoruz ya. Evet. Biz para verirken de,
1: onda da alırken
0: de, verirken de hep pazarlık. Bankalarla görüş, faiz oranlarını al, bankaya mevduat olarak yatıralım demiş. 3-4 gün içerisinde de sonuçlandırmışlar ve bir bankaya bu parayı yatırmışlar.
1: Şu normal mi?
0: 100 milyon TL'nin üzerinde Kayseri'de OSB'de faaliyet gösteren bir işletmeden bahsediyorum.
1: Bu adam, ki bu bankadan kredi kullanan firma değil. Öz, tabii, öz sermaye, bunu da belirtelim.
0: Kendi parasını bankaya koyuyor.
1: Biz ne diyor, konuştuk?
0: Ticaretten bu kadar para kazanmam diyor. Ya, kazanamam.
1: Biz
0: diyor.
1: Ne konuştuk Ali Bey?
0: Buraya koyuyor. İşte bunun adı resesyon. Resesyon nasıl olur diye bazen dinleyicilerimizden dışarıdan böyle yakınlar soruyor. Ya diyor, Ömer Bey'le konuşuyorsun ya da Mustafa Bey'le konuşurken resesyon. Ya nasıl oluyordu? İşte böyle oluyordu.
1: Durgunluk için enflasyon.
0: Böyle oluyor. Ticaret,
1: duruyor. Ticaret duruyor.
0: Ticaretin duruyor. Yatırımın ya,
1: duruyor. Her şey duruyor.
0: Ve elindekileri kimi altın yapıyor, kimi bankaya koyuyor, kimi işte dövize koyuyor. İşte ne oluyor? Atıl vaziyete geçiyorsa para, yön değiştiriyorsa ve ticaretin içinde yatırım, istihdam, üretime dönmüyorsa bunun adı resesyon.
1: Durgunluk.
0: Üretim olmazsa o ülke, ülke de batar, firma da batar, geleceğimiz de batar maalesef.
1: Çok tehlikeli bir nokta.
0: Acı gerçek.
1: Çok maalesef. Tehlikeli bir nokta Ali Bey. Yani gerçekten biz burada açık yüreklilikle anlatıyoruz Ali Bey. Yani mümkün olduğu kadar tabii çerçeveyi dikkatli seçiyoruz ama gerçekten olanı doğru biçimde aktarıyoruz. Ha, bu nasıl değerlendirir onu ben bilmiyorum ama siz de zatenizde ben de doğru bildiğimizi en düzgün şekilde anlatıyoruz. Değerlendirme bize ait değil. Yani bu fikir bizim ama değerlendirmeyi değerli izleyiciler yapacaklar. Biz saksı olabiliriz. Yanlış konuşabilirim ama bakın bir daha ekleyeceğim. 55 yıldır Kayseri'de ticaret yapan duayen bir insan, yani ticaretin babası, erbabı bir adam, 55 yıllık sanayici bıraktı şeyi, mesleği, işçilerini çıkardı ve döndü adam mecburen parayı mevduata çevirdi ve altına çevirdi. Yani böyle bir konjektürde hala gidebileceğim diyen kim? Şunlar. Nasıl üretim devam ediyor onu da belirteyim Ali Bey. Bu da çok acı bir şey. Adam kredi kullanmış. Belli bir riski üstlenmiş. Belli bir riski taşımaya çalışıyor. Ve beni bağışlayın, son nefesine kadar üretmek zorunda. Durduğu anda batacak. Zaten sonuçta batacak da. Bu üretimi yapan insanlar çoğunluğu, hiç kızmayın bana, kredi kullanan insanlar. Kullanmayan da var ama büyük çoğunluğu durma şansı olmayan insanlar. Yani para kendinin olmadığı için o demin anlattığınız firma veya şahıs, patron para kendini durdurabiliyor. Ama kredi kullanan, risk üstlenen bir firmanın hiç kusura bakmayın olur mu? Durduramazsınız makinelerini, fabrikasını batana
0: daha,
1: kadar.
0: Daha da kötüsü krediyi krediyle kapatıyorsa
1: hep öyle.
0: Hiç bekleme, kilidi vur.
1: Hep öyle abi.
0: Artık o bir kredi demek bir işletme için aslında bir kanser hücresi. Krediye bulaşmamak esastır.
1: Çok sorun. Nasıl bulaşmıyor?
0: Şeyden bahsetmiyorum. Ya işte şuraya bir makine alacağım. Kısa vadeli bir kredi aldım. Makineyi aldım. Taksit ödüyorum. Bu krediden bahsetmiyoruz. Kredi bu değildir. Bu senin yatırımın için belli bir süre, 6 ay, 1 yıl
1: geçici
0: için geçici olan bir şey. Ama hele hele işçinin maaşını ödemek için bankadan
1: hep
0: kredi
1: söyle
0: çekiyorsanız kapatın ya, kapatın.
1: Hep söyle.
0: Bugünkü zararınız 10 Batıyor. Lira. Devam edersen yarın 15.
1: Zaten
0: öbür
1: batıyorsun.
0: 20, öbür gün 30. Bari vakit daha erkenken bazen kesmek, atmak o organı, yani kangren olmuş artık. Tüm vücuda yayılmadan bir ayaktan, bir parmaktan vazgeçmek bence çok daha doğru. Ama en kötüsü krediyi krediyle kapatmaya kalktığı...
1: Hala bu yapılan, Halil Bey. Yapılan bu.
0: Hani kanserin dördüncü evresi deriz ya, artık umutların kalmadığı, sınırlı olduğu, o noktadasınız demektir. Esas olan ne? Döndürülebilir borçlanma. Bakın Kayseri'de şimdi programımız da bitti ama OSB'de şimdi bazıları hayatta değil, eski ticaret uğraşanlar şunu söyler Kayserili. Öz sermaye ne kadarsa yarısı borçlan.
1: Nasıl bir risk diyeyim abi be? Ne güzel bir şey.
0: İnanılmaz güzel bir şey. Bunu ilkokul mezunu iş adamı söylüyor.
1: Yaşa. Ki bunlar eğitimli değil ya. O kadar güzel söyledin.
0: O kadar güzel bir cümle ki. Öz sermayen kaç lira? 50 milyon TL. Maksimum borçlanacağın rakam 25 milyon.
1: Nasıl bu güzel bir şey. Yaşa.
0: Bu döndürülebilir. Ama biz öz sermayen 10 milyon, borcun 50 milyon.
1: Hep nasıl bu. Döndüreceksin? Sistem bu.
0: Aradaki o 40 milyonu döndürmeye çalışıyoruz.
1: Sistem bu.
0: En tehlikeli şey de bu. Formül bazen diyorlar. Ne yapacağız diyorlar. Formül şu. Öz sermayenin yarısı kadar borçlan. Üstüne çıkma. Çıkıyor musun? Kapat dükkanı. Çünkü çok daha fazla bir batışın olacak. Sadece fabrikan değil. Devam edersen evinde gidecek. Şey. Arabanda gidecek. Evindeki televizyonunda, buzdolabında icrayla satılacak. Acı gerçek ama maalesef bu. O yüzden de herkese hayırlı, bereketli işler dileyelim. Tedbirli olalım. Mümkün mertebe krediye bulaşmadan öz sermayeyle. Ya 10 liralık iş yapmayın da 5 liralık yapın. Ama o %50'lik, %60'lık olan faize bulaştığınız anda sizin o 5 liranın da karını da alır götürür bankaya verirsiniz. Maalesef acı gerçek bu. Programımızın sonuna geldik.
1: Tamam.
0: Eklemek istediğiniz son bir cümle varsa. Ali
1: Bey çok iyi şeyler söylemedik. Bizi bağışlasınlar lütfen. Özellikle
0: Kayseri'den girdik. Yani özel
1: çok yaptık. İyi şeyler söylemedik ama ne olur gerçekleri en doğru biçimde aktarmaya çalıştık. Yorumu değerli izleyicilere bırakacağım. İnşallah bu yeni hafta özellikle Amerika-İran olayının da olumlu sonuçlanmasıyla beraber hem bütün dünya hem de bizim için hayırlı olur diye düşünüyorum.
0: İnşallah.
1: Evet. Ama her türlü konuda şahıs da dahil, firma da dahil, üretici de dahil çok dikkatli olsun. Çünkü kaypak bir zemin üzerinde gitmeye çalışıyoruz. Bu da kolay değil.
0: Peki. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık, yüreğinize sağlık, dilinize sağlık Ömer Bey. Önümüzdeki hafta inşallah yine tekrar bir arada olalım. Bu hafta sonu maç var. İnşallah pazartesi günü keyifle bizim için önemli. 24 sene sonra. Biliyorum siz futbolla
1: hiç alakalı
0: uzaksınız.
1: O kadar uzak.
0: Ama futbol yani Türkiye'de çok büyük bir kesim de seviyor.
1: Milyonlarca.
0: 24 yıl sonra.
1: Böyle bir şey.
0: En son. Kore, Japonya ev sahipliğindeki Dünya Kupası'ndan sonra 3. olduğumuz Dünya Kupası'ndan sonra 24 sene yani o gün doğanlar bugün 24 yaşında.
1: Bu dile kolay.
0: Dile kolay. Ya mutlu olmak için bir şeylere ihtiyacımız var.
1: O kadar çok iyi bir
0: Ömer Bey. Mutlu olmak için bir şeylere ihtiyacımız var. İnşallah milli takım oyuncularımız da bize bu heyecanı ve mutluluğu tattırırlar diye umut edelim ve her zaman söylediğimiz gibi ticari hayatta, sosyal hayatta, kendi hayatımızda nefes aldığımız sürece her zaman umut vardır.
1: Hiç olmaması mümkün değil, evet.
0: Çok teşekkür ederim. 91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar ortak yayından yaptığımız Ekonomi Sohbetleri programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Gelecek hafta Allah kısmet ederse sabah 9.30'da tekrar görüşünce kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
2: Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla Ekonomi Sohbetleri sona erdi. Siyasetin kalbi burada atıyor. Gündemin perde arkasını, kritik gelişmeleri ve yorumları ekranlarınıza taşıyoruz. Siyasi Gündem, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her pazartesi saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Radyo Radar 91.8

0: şimdi reklamlar.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatakta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
7: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak. Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak. Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi. Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak. Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas. Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan. Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla varılan mutabakat, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmeyi bölgemizde barış ve huzurun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak nitelendirirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin bu sürece başından beri büyük bir destek ve emek verdiğini belirtti. Açıklamalarda ayrıca süreçteki sabotaj risklerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantının en önemli gündem maddesi ABD-İran savaşını bitiren müzakerelerdeki son durum ve Türkiye'nin taraflarla yürüttüğü diplomatik temaslar olacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki düzenli temasların iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun gelişiminde kilit rol oynadığını bildirdi. Türkiye, teknoloji alanında büyük bir atağa kalkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün kamuoyuyla paylaşılacak olan

0: Türkiye Yapay Zeka Vizyonu ve Eylem Planı, yerli dil modellerinden yüksek başarımlı hesaplama altyapılarına kadar geniş bir stratejik yol haritasını kapsıyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, bir AP üyesinin Türkiye hakkında sömürge komiseri üslubuyla konuşmasını siyasi bir utanç ve parlamento değerlerinin istismarı olarak nitelendirerek AP'nin bu seviyesizliği ciddi bir şekilde ele alması gerektiğini ifade etti. Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta emniyet teşkilatına ve basına yönelik yeni düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ele alınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7.1 milyar lira tutarındaki evde bakım yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin 64 ilde kurallıksız olarak satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için başvurular ve satışlar bugün itibarıyla başlıyor. Yunanistan ve İtalya adli makamları tarafından göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu bir şüpheli, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. F grubunda oynanan mücadelede Avrupa ekibi İsveç, Afrika temsilcisi Tunus'u 5-1 gibi net bir skorla mağlup ederek turnuvaya etkileyici ve gövde gösterisiyle bir başlangıç yaptı. B grubunun bir diğer heyecan dolu maçında Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı. Japon taraftarlar 2-2 biten Hollanda maçı sonrasında tribünlerdeki çöpleri toplayarak temizlik yaptı. Turnuvadaki örnek davranışlara bir yenisi daha eklendi. Dünya Kupası H grubunda İspanya ile Yeşilburun Adaları yarın karşı karşıya gelecek. Meksika'da oynanacak bu kritik mücadele Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Amili erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk etabındaki 4. ve son maçında Kanada'yı nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-2 yenerek moral depoladı. Milli motosikletçimiz Can Öncü, Dünya Süper Spor Şampiyonası'nın İtalya ayağında hafta sonunun ikinci yarışını 10. sırada tamamladı.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
4: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Müzik Radarı.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazim Garibabadi, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulhü sükûnun hakim kalınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sürece başından beri büyük bir destek ve emek verdik. Bölgemizde barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik desteklerimiz kesintisiz devam edecektir, dedi. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecid İhvan, İran Devlet Televizyonu'nda yayınlanan ülkenin batı bölgelerindeki havalimanlarından gerçekleştirilecek uçuşların iptal edildiğine ilişkin haberi yalanladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD ve İran arasında varılan uzlaşmanın memnuniyet verici olduğunu belirtti. İran lideri Müçteba Hamaney'in baş danışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, İran'ın Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı misilleme gerçekleştireceklerine atıf yaparak "Sıfır saati geldi, füze rampaları hazırlanıyor," dedi. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 27 artarak 3783'e ulaştı. Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail'in Gilboa hapishanesinde tutulan Filistinli tutuklu İmad Racih Serhan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Müzik Radarı.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Türkiye'nin üretim üslerinden serbest bölgelerin ticaret hacmi, Ocak-Mayıs döneminde 11,7 milyar dolar olurken, bu tutarın yarıya yakını ihracattan kaynaklandı. Emtia piyasalarında tamamlanan haftada, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler, ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin beklentiler, fiyatlamalarda belirleyici oldu. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açan satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 26 Haziran seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün orman yangınlarına karşı 28 uçak, 119 helikopter, 14 insansız hava aracıyla yeşil vatanımıza havadan kalkan oluyoruz. Bu gücümüzle de toplam 462 ton su atma kapasitesine sahibiz. Geçtiğimiz yıla göre hava aracı sayımızı 146'dan 161'e çıkardık, dedi. Kamu Denetçiliği Kurumu, mesai saatleri dışındaki hizmet içi eğitimin fazla çalışma olarak değerlendirerek personele izin kullandırması, bu mümkün değilse mesai ücreti ödenmesi yönündeki tavsiye kararını verdi. Türk Standartları Enstitüsü, son bir yılda ithalat ürün güvenliği denetimleri kapsamında incelediği 243 bin üründen teknik mevzuata ve standarda uygun bulunmayan 5800'ünün Türkiye'ye girişine izin vermedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen D10.000 manevra lokomotifinin Tanzanya'ya ihraç edileceğini bildirdi. Avrupa'nın en büyük yumurta üreticilerinden Polonya'da kuş gribi nedeniyle yaşanan üretim kayıpları bölgedeki arzı daraltırken Türkiye'nin ihracatını hızlandırdı. Türkiye'nin İtalya'ya yumurta ihracatı yılın ilk 5 ayında 10 katı aşarken Polonya'ya satışlarda da önemli artış oldu.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 46 lira 27 kuruş. Euro 53 lira 51 kuruş. Gram altın 6509 lira. Çeyrek altın 10635 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışla ve Pınarbaşı 22, Bünyan, Özvatan, Sarıoğlan, Sarız ve Tomarza 23, Develi, Felahiye, İncesu ve Özvatan 24, Yahyalı 25, Yeşilhisar 26, Erciyes Kayak Merkezi ise 15 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 23, Niğde ve Sivas 24, Kırşehir 26 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 26, İstanbul 27, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, dünyanın ve Türkiye'nin hızlı bir değişim sürecinden geçtiğini belirterek, Kayseri'nin bu dönüşümü doğru okuması gerektiğini ifade etti. Akar şunları söyledi.
2: Dünya gelişiyor, Türkiye gelişiyor. Kayseri'nin bunu görmesi lazım. Biraz önce arkadaşlarla yaptığımız toplantıda da içeride bunları bahsettik. Dedik ki yani böyle mahallileşmeyeceğiz, bölgeselleşmeyeceğiz, daralmayacağız, dar alanlara kendimizi sıkıştırmayacağız. Kayseri var ama Kayseri dışında bir Türkiye var. Türkiye var ama Türkiye dışında bir dünya var. Bunu görmemiz lazım. Biz 19. yüzyılın sonunda sanayi devrimini atladık. Dolayısıyla şimdi yeniden dünya kuruluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız haykırıyor. Dünya 5'ten büyüktür diyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan bir düzen var. Birleşmiş Milletler var. Burada diğer kurumlar var, kurallar var. Bunların maalesef fonksiyonlarını kaybetti. İşlevini kaybetti. Dolayısıyla bu yeni kuruluş çerçevesinde bizim de Kayseri olarak, Türkiye olarak saygın ve seçkin yerimizi almak için mücadelenin içinde olmamız lazım. Bu gayret göstermemiz lazım. Elimizdekileri bulmamamız lazım. Açılım yapmamız lazım. Daha ileri, daha ileri, daha ileri. Bizim şimdi burada inancımız gereği, örfümüz, adetimiz, geleneğimiz, göreneğimiz ve dinimiz, imanımız gereği bazı bizim değerlerimiz var. Kurallar var. Bunların başında akletmez misiniz? Allah-u Teala soruyor. Akıl. Bizim işimiz akılla. Efendim Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri, peygamberimiz ne diyor? İlim çinlese gidin öğrenin diyor. Dolayısıyla bizim geri kalmamak için bu mücadelede öncelikle bizim bilgi üretmemiz lazım. Bilgi üretmemiz lazım. Üretilen bilgiyi kullanmak ayrı şey. O da bir değer tabii. Ama asıl olan, esas olan bilgi üretmek lazım. Bunun için çalışmak lazım. Bu manada yapılan gayretler var. Bunları biz her zaman teşvik ettik, takdir ettik, destekledik elimizden geldiğince. Bu Amerika olabilir, Avrupa olabilir, Çin olabilir, Japonya olabilir, Güney Kore olabilir. Fakat Çin'de şimdi müthiş bir atılım var, müthiş bir gelişim var, oluşum var. Burada embriyonik bir yapı var. Dolayısıyla inşaatçıların söylediği bir şey var. Topraktan eve girmek için meselesi. Dolayısıyla biz Çin'de topraktan meseleye vaziyet edebiliriz.
1: Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu tarafından İstanbul'da 8. Kayserililer Zirvesi düzenlendi. Zirve sonrası açıklamalarda bulunan KAYFET Başkanı Muhammed Ali Temel şunları söyledi.
3: 2. Kayseril tanıtım günlerini bugün tamamlamak üzereyiz. Dolu dolu 4 gün İstanbul'da mükemmel bir Kayseri rüzgarı esti. Katılım çok yoğundu. Rekor kırdık. Yani İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bugüne kadarki yapılan il tanıtım günlerinin rekoru şu anda Kayseri'mizde. Gerçekten muhteşem bir atmosferde Büyükşehir Belediye Başkanımız, Hulusi Akar Bakanımız, milletvekillerimiz, bütün belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, bürokratlarımız, akademisyenlerimiz, rektörlerimiz dolu dolu bir katılımla gerçekleştirdik. Aynı zamanda bu 4 gün içerisinde pazar sabahında da Kayseriler Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Orada da gerçekten çok yoğun bir katılımla zirvemizi de tamamladık. İnşallah önümüzdeki yılda bunun daha üstüne çıkarak bu başarıları tekrarlamak için çalışmalara yarından itibaren başlayacağız.
1: Melikgazi ilçesi Kadir Has Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil döner kavşağa çarptı. Kazada biri ağır, 4 kişi yaralandı. Yeni sezona yeni yönetim ve yeni teknik heyetle başlayacak Kayseri Spor'da hem A takım hem de altyapı ile ilgili sezon öncesi çalışmalar başladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki parklar ve ortak kullanım alanlarının korunması için vatandaşlara çağrıda bulundu. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer için Kayseri Valiliği'nde cenaze töreni düzenlendi. A milli futbol takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaştığı müsabaka, Kayseri'de Millet Bahçesi, Talas Paraşüt İniş Alanı ve Dedeman Parkı'nda kurulan dev ekranlardan izlendi. Kocasinan ilçesinde bir parkta çocuk şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada biri bıçakla diğeri darptan iki çocuk yaralandı. Olay Turgut Reis Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Mola AVM'de sizleri bekliyor. Kums Mola gelmek için bahaneniz çok.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yatlapta değil.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi Şehit Bekir Temel Sokak, Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Osmanlı Mahallesi Düztepe Sokak, Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi Murat Caddesi, Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi 825. Sokak, Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi Talas, Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla varılan mutabakat, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmeyi bölgemizde barış ve huzurun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak nitelendirirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin bu sürece başından beri büyük bir destek ve emek verdiğini belirtti. Açıklamalarda ayrıca süreçteki sabotaj risklerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantının en önemli gündem maddesi ABD-İran savaşını bitiren müzakerelerdeki son durum ve Türkiye'nin taraflarla yürüttüğü diplomatik temaslar olacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki düzenli temasların iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun gelişiminde kilit rol oynadığını bildirdi. Türkiye, teknoloji alanında büyük bir atağa kalkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün kamuoyuyla paylaşılacak olan Türkiye Yapay Zeka Vizyonu ve Eylem Planı, yerli dil modellerinden yüksek başarımlı hesaplama altyapılarına kadar geniş bir stratejik yol haritasını kapsıyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, bir AP üyesinin Türkiye hakkında sömürge komiseri üslubuyla konuşmasını siyasi bir utanç ve parlamento değerlerinin istismarı olarak nitelendirerek AP'nin bu seviyesizliği ciddi bir şekilde ele alması gerektiğini ifade etti. Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta emniyet teşkilatına ve basına yönelik yeni düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ele alınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7.1 milyar lira tutarındaki evde bakım yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin 64 ilde kuralsız olarak satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için başvurular ve satışlar bugün itibarıyla başlıyor. Yunanistan ve İtalya adli makamları tarafından göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu bir şüpheli, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu.

0: Frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. F grubunda oynanan mücadelede Avrupa ekibi İsveç, Afrika temsilcisi Tunus'u 5-1 gibi net bir skorla mağlup ederek turnuvaya etkileyici ve gövde gösterisiyle bir başlangıç yaptı. F grubunun bir diğer heyecan dolu maçında Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı. Japon taraftarlar 2-2 biten Hollanda maçı sonrasında tribünlerdeki çöpleri toplayarak temizlik yaptı. Turnuvadaki örnek davranışlara bir yenisi daha eklendi. Dünya Kupası H grubunda İspanya ile Yeşilburun Adaları yarın karşı karşıya gelecek. Meksika'da oynanacak bu kritik mücadele Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. A Milli Erkek Voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk etabındaki 4. ve son maçında Kanada'yı nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-2 yenerek moral depoladı. Milli motosikletçimiz Can Öncü, Dünya Süper Spor Şampiyonası'nın İtalya ayağında hafta sonunun ikinci yarışını 10. sırada tamamladı.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
4: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.
5: Geçip gitmiş günler gelin, rakı için sarhoş olun.
6: 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2017 yılına gideceğiz.

1 Ocak 2017. Yerel saatle 01.15'te Ortaköy Beşiktaş'ta IŞİD tarafından gece kulübü saldırısı gerçekleşti. Saldırı sonucunda 39 kişi öldü, 79 kişi de yaralandı. 5 Ocak 2017. PKK'nın silahlı kolu TAK tarafından İzmir'de bombalı araçla saldırı gerçekleşti. 31 Ocak 2017. Asya ve Avrupa kıtalarını karayolu tüneliyle birleştiren Avrasya Tüneli kesintisiz olarak faaliyete başladı.

31 Mart 2017. Usta tiyatrocu Halit Akçatepe, 79 yaşında hayatını kaybetti. Akçatepe'nin doktoru, oyuncunun kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliği ve Şakir'in camiinde kılınan cenaze namazının ardından sanatçının naaşı Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. 16 Nisan 2017. Türkiye'de anayasa değişikliği referandumu yapıldı. Sandıktan evet çıktı. 17 Nisan 2017. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait bir Sikorsky S-70 tipi helikopter düştü. Helikopterdeki 12 devlet görevlisi hayatını kaybetti.

29 Nisan 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İngilizce Wikipedia'daki Türkiye ile ilgili makalelerdeki terörizm ithamlarını gerekçe göstererek Wikipedia'ya erişimi engelledi. 11 Mayıs 2017 12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucunda dengesini kaybeden ve yere kafasını vurarak beyin kanaması geçiren İbrahim Erkal, 29 gündür tedavi gördüğü hastanede 11 Mayıs'ta hayatını kaybetti. 15 Mayıs 2017 Muğla'da meydana gelen trafik kazasında 24 kişi hayatını kaybetti.

24 Haziran 2017. 2017 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Basketbol Takımı Letonya'yı 72-56 yenerek Avrupa beşincisi oldu. Bu sonucun ardından Kadın Basketbol Takımı 2018 FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. 25 Haziran 2017. 91. Gazi koşusunu Piona Sonata isimli atıyla Jokey Ahmet Çelik kazandı. 27 Haziran 2017. 23. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda Nur Tatar, finalde Amerikalı Paige McPherson'ı 6-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 28 Haziran 2017. 23. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrız, finalde Rus Tatiana Kudasova'yı 11-8 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

30 Haziran 2017. 2017 Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Takımı finalde Britanya'yı 76-69 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. 4 Temmuz 2017. Önce Vatan Partisi Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. 11 Ağustos 2017. Trabzon Maçka'da HPG tarafından düzenlenen saldırı sonucu kıdemli

11 Ağustos 2017, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile PKK militanları arasında Trabzon'daki bir kırsal alanda çıkan çatışmada PKK militanlarının saldırısı sonucu Eren Bülbül adlı çocuk şehit oldu. 22 Eylül 2017, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş istifa ettiğini açıkladı. 23 Ekim 2017, Recep Altepe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti. Herkes

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Türkiye'nin üretim üslerinden serbest bölgelerin ticaret hacmi, Ocak-Mayıs döneminde 11,7 milyar dolar olurken, bu tutarın yarıya yakını ihracattan kaynaklandı. Emtia piyasalarında tamamlanan haftada, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler, ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin beklentiler, fiyatlamalarda belirleyici oldu. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açan satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 26 Haziran seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün orman yangınlarına karşı 28 uçak, 119 helikopter, 14 insansız hava aracıyla yeşil vatanımıza havadan kalkan oluyoruz. Bu gücümüzle de toplam 462 ton su atma kapasitesine sahibiz. Geçtiğimiz yıla göre hava aracı sayımızı 146'dan 161'e çıkardık, dedi. Kamu Denetçiliği Kurumu, mesai saatleri dışındaki hizmet içi eğitimin fazla çalışma olarak değerlendirerek personele izin kullandırması, bu mümkün değilse mesai ücreti ödenmesi yönündeki tavsiye kararını verdi. Türk Standartları Enstitüsü, son bir yılda ithalat ürün güvenliği denetimleri kapsamında incelediği 243 bin üründen teknik mevzuata ve standarda uygun bulunmayan 5800'ünün Türkiye'ye girişine izin vermedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen D10.000 manevra lokomotifinin Tanzanya'ya ihraç edileceğini bildirdi. Avrupa'nın en büyük yumurta üreticilerinden Polonya'da kuş gribi nedeniyle yaşanan üretim kayıpları bölgedeki arzı daraltırken Türkiye'nin ihracatını hızlandırdı. Türkiye'nin İtalya'ya yumurta ihracatı yılın ilk 5 ayında 10 katı aşarken Polonya'ya satışlarda da önemli artış oldu.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 46 lira 27 kuruş. Euro 53 lira 51 kuruş. Gram altın 6509 lira. Çeyrek altın 10635 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışla ve Pınarbaşı 22, Bünyan, Özvatan, Sarıoğlan, Sarız ve Tomarza 23, Develi, Felahiye, İncesu ve Özvatan 24, Yahyalı 25, Yeşilhisar 26, Erciyes Kayak Merkezi ise 15 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 23, Niğde ve Sivas 24, Kırşehir 26 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 26, İstanbul 27, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, dünyanın ve Türkiye'nin hızlı bir değişim sürecinden geçtiğini belirterek, Kayseri'nin bu dönüşümü doğru okuması gerektiğini ifade etti. Akar şunları söyledi.
2: Dünya gelişiyor, Türkiye gelişiyor. Kayseri'nin bunu görmesi lazım. Biraz önce arkadaşlarla yaptığımız toplantıda da içeride bunları bahsettik. Dedik ki yani böyle mahallileşmeyeceğiz, bölgeselleşmeyeceğiz, daralmayacağız, dar alanları kendimizi sıkıştırmayacağız. Kayseri var ama Kayseri dışında bir Türkiye var. Türkiye var ama Türkiye dışında bir dünya var. Bunu görmemiz lazım. Biz 19. yüzyılın sonunda sanayi devrimini atladık. Dolayısıyla şimdi yeniden dünya kuruluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız haykırıyor. Dünya 5'ten büyüktür diyor. 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan bir düzen var. Birleşmiş Milletler var. Burada diğer kurumlar var, kurallar var. Bunların maalesef fonksiyonlarını kaybetti, işlevini kaybetti. Dolayısıyla bu yeni kuruluş çerçevesinde bizim de Kayseri olarak, Türkiye olarak saygın ve seçkin yerimizi almak için mücadelenin içinde olmamız lazım. Bu gayret göstermemiz lazım. Elimizdekileri olmamamız lazım. Açılım yapmamız lazım. Daha ileri, daha ileri, daha ileri. Bizim şimdi burada inancımız gereği, örfümüz, adetimiz, geleneğimiz, göreneğimiz ve dinimiz, imanımız gereği bazı bizim değerlerimiz var. Kurallar var. Bunların başında akletmez misiniz? Allah-u Teala soruyor. Akıl. Bizim işimiz akılla. Efendim Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri, Peygamberimiz ne diyor? İlim Çin'deyse gidin öğrenin diyor. Dolayısıyla bizim geri kalmamak için bu mücadelede öncelikle bizim bilgi üretmemiz lazım. Üretilen bilgiyi kullanmak ayrı şey. O da bir değer tabii. Ama asıl olan, esas olan bilgi üretmek lazım. Bunun için çalışmak lazım. Bu manada yapılan gayretler var. Bunları biz her zaman teşvik ettik, takdir ettik, destekledik elimizden geldiğince. Bu Amerika olabilir, Avrupa olabilir, Çin olabilir, Japonya olabilir, Güney Kore olabilir. Fakat Çin'de şimdi müthiş bir atılım var, müthiş bir gelişim var, oluşum var. Burada embriyonik bir yapı var. Dolayısıyla inşaatçıların söylediği bir şey var. Topraktan eve girmek için meselesi. Dolayısıyla biz Çin'de topraktan meseleye vaziyet edebiliriz.
1: Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu tarafından İstanbul'da 8. Kayserililer Zirvesi düzenlendi. Zirve sonrası açıklamalarda bulunan KAYFET Başkanı Muhammed Ali Temel şunları söyledi.
3: 2. Kayseril tanıtım günlerini bugün tamamlamak üzereyiz. Dolu dolu 4 gün İstanbul'da mükemmel bir Kayseri rüzgarı esti. Katılım çok yoğundu. Rekor kırdık. Yani İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bugüne kadarki yapılan il tanıtım günlerinin rekoru şu anda Kayseri'mizde. Gerçekten muhteşem bir atmosferde Büyükşehir Belediye Başkanımız, Hulusi Akar Bakanımız, milletvekillerimiz, bütün belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, bürokratlarımız, akademisyenlerimiz, rektörlerimiz dolu dolu bir katılımla gerçekleştirdik. Aynı zamanda bu 4 gün içerisinde pazar sabahında da Kayseriler Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Orada da gerçekten çok yoğun bir katılımla zirvemizi de tamamladık. İnşallah önümüzdeki yılda bunun daha üstüne çıkarak bu başarıları tekrarlamak için çalışmalara yarından itibaren başlayacağız.
1: Belikgazi ilçesi Kadir Has Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil döner kavşağa çarptı. Kazada biri ağır, 4 kişi yaralandı. Yeni sezona yeni yönetim ve yeni teknik heyetle başlayacak Kayseri Spor'da hem A takım hem de altyapıyla ilgili sezon öncesi çalışmalar başladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki parklar ve ortak kullanım alanlarının korunması için vatandaşlara çağrıda bulundu. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer için Kayseri Valiliği'nde cenaze töreni düzenlendi. A milli futbol takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaştığı müsabaka, Kayseri'de Millet Bahçesi, Talas Paraşüt İniş Alanı ve Dedeman Parkı'nda kurulan dev ekranlardan izlendi. Kocasinan ilçesinde bir parkta çocuk şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada biri bıçakla, diğeri darptan iki çocuk yaralandı. Olay Turgut Reis Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geyirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045. Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: Selen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları: Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak, Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak, Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi, Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak, Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas, Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan, Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta oldukça hoş, sizler için oldukça da yararlı olacağına inandığım bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'de

İşte şimdi bu iki miras çağın imkanlarıyla avuçlarımızın içine sığan bir rehberde buluşuyor. Kapadokya Kültepe Koramaz Derneğimiz tarafından bir kültürel hizmet olarak hazırlanan hem Apple Store hem de Google Play ortamlarından cep telefonlarınıza kolayca indirebileceğiniz Kültepe Koramaz Rehberi mobil uygulaması artık sizler için hazır. Bazen insan şehrin gürültüsünden uzaklaşıp tabiatın sesini duymak ister. Hele ki bahar mevsimi geldiğinde. Toprağın yeniden nefes aldığı, ağaçların yeşile döndüğü, rüzgarın çiçek kokularını vadilere taşıdığı günlerde ailece çıkılan kısa bir yürüyüş bile insana bambaşka bir huzur verir. Çocukların bir dere kenarında koştuğu, taş duvarlı eski köy evlerine şaşkınlıkla baktığı, tarihle ilk kez göz göze geldiği o anlar aslında geleceğe bırakılan en kıymetli hatıralardır. İşte Kültepe Koramaz Rehberi tam da bu yolculuklara eşlik eden modern bir yol arkadaşı gibi hazırlanmıştır. Uygulama, Kayseri'nin iki büyük kültür hazinesi olan Kültepe ve Koramaz bölgelerini ayrı menüler halinde sunarak ziyaretçilerine düzenli, bilinçli ve güvenli bir keşif imkanı sağlıyor. Bir yanda Kültepe, yaklaşık 4000 yıl öncesinden bugüne seslenen bir medeniyet merkezi. Asurlu tüccarların Anadolu'ya getirdiği ticaret anlayışının, çivi yazılı tabletlerin ve şehir kültürünün izlerini taşıyan bu eşsiz alan insanı adeta tarihin başlangıcına götürür. Burada yürürken yalnız taşlara değil, insanlığın hafızasına dokunursunuz. Anadolu'nun ilk yazılı belgelerinin bulunduğu bu topraklarda her adım geçmişten bugüne uzanan sessiz bir hikaye gibidir. Diğer tarafta Koramaz Vadisi.

0: kayaların içine oyulmuş yapıları, taş konakları, Ihlara Vadisi'nden çok daha fazla miktardaki eşsiz eski kaya kiliseleri, doğal yürüyüş yolları ve dingin atmosferiyle adeta zamanın yavaş aktığı bir coğrafya. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan, 2028 yılında ise UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girecek bu her iki mekan sadece bir gezi alanı değil, aynı zamanda tabiat ile tarihin birbirine sarıldığı büyük bir açık hava müzesidir. Bahar aylarında açan yabani çiçekler, dere boylarından yükselen kuş sesleri ve vadinin taş kokusu insana Anadolu'nun gerçek ruhunu hissettirir. Uygulama sizi evinizden alarak geziye başlayacağınız noktaya ulaştıracak en doğru rota bilgilerine eriştirecek, varacağınız bölgenin anlık hava durumunu öğrenecek, yürüyüş için hangi ekipmanların gerekli olduğunu uygulamadan öğrenebileceksiniz. Yol boyunca dinlenme alanları, ihtiyaç noktaları, jandarma ve sağlık merkezi gibi acil durum merkezlerine de uygulama içerisinden kolayca ulaşabileceksiniz. Böylece özellikle çocuklu aileler için çok daha güvenli ve planlı bir gezi imkanı sağlanmış olacak. Uygulama içerisindeki yazılı ve sesli anlatımlar sayesinde bir yapının, bir mağara kilisenin, bir tarihi eserin önünden geçerken onun hangi döneme ait olduğunu, kimler tarafından kullanıldığını, hangi hikayeleri sakladığını öğrenebiliyorsunuz.
1: Columbarium Mezarlar. Columbarium Mezar, eski Roma'da yakılmış ölü küllerini saklamaya mahsus mahzen.
0: Bu bahar hafta sonlarından birini kendinize ve sevdiklerinize ayırın. Kültepe'nin kadim tarihinin izini sürün. Koramaz Vadisi'nin sessiz patikalarında tabiatın nefesini hissedin. Ve bütün bu yolculuk boyunca bilinçli bir keşfin rehberi olarak Kültepe Koramaz rehberini mutlaka yanınıza alın. Çünkü bazen bir uygulama sadece yön göstermez, insanın geçmişle yeniden bağ kurmasına da vesile olur.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla varılan mutabakat, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmeyi bölgemizde barış ve huzurun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak nitelendirirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin bu sürece başından beri büyük bir destek ve emek verdiğini belirtti. Açıklamalarda ayrıca süreçteki sabotaj risklerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantının en önemli gündem maddesi ABD-İran savaşını bitiren müzakerelerdeki son durum ve Türkiye'nin taraflarla yürüttüğü diplomatik temaslar olacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki düzenli temasların iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun gelişiminde kilit rol oynadığını bildirdi. Türkiye, teknoloji alanında büyük bir atağa kalkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün kamuoyuyla paylaşılacak olan Türkiye Yapay Zeka Vizyonu ve Eylem Planı, yerli dil modellerinden yüksek başarımlı hesaplama altyapılarına kadar geniş bir stratejik yol haritasını kapsıyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, bir AP üyesinin Türkiye hakkında sömürge komiseri üslubuyla konuşmasını siyasi bir utanç ve parlamento değerlerinin istismarı olarak nitelendirerek AP'nin bu seviyesizliği ciddi bir şekilde ele alması gerektiğini ifade etti. Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta emniyet teşkilatına ve basına yönelik yeni düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ele alınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7.1 milyar lira tutarındaki evde bakım yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin 64 ilde kuralsız olarak satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için başvurular ve satışlar bugün itibarıyla başlıyor. Yunanistan ve İtalya adli makamları tarafından göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu bir şüpheli, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. F grubunda oynanan mücadelede Avrupa ekibi İsveç, Afrika temsilcisi Tunus'u 5-1 gibi net bir skorla mağlup ederek turnuvaya etkileyici ve gövde gösterisiyle bir başlangıç yaptı. B grubunun bir diğer heyecan dolu maçında Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı. Japon taraftarlar 2-2 biten Hollanda maçı sonrasında tribünlerdeki çöpleri toplayarak temizlik yaptı. Turnuvadaki örnek davranışlara bir yenisi daha eklendi. Dünya Kupası H grubunda İspanya ile Yeşilburun Adaları yarın karşı karşıya gelecek. Meksika'da oynanacak bu kritik mücadele Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. A Milli Erkek Voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk etabındaki 4. ve son maçında Kanada'yı nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-2 yenerek moral depoladı. Milli motosikletçimiz Can Öncü, Dünya Süper Spor Şampiyonası'nın İtalya ayağında hafta sonunun ikinci yarışını 10. sırada tamamladı.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
5: Misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
1: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
3: Dünyadan gelişmeler aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulhü sükûnun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sürece başından beri büyük bir destek ve emek verdik. Bölgemizde barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik desteklerimiz kesintisiz devam edecektir, dedi. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecid İhvan, İran Devlet Televizyonu'nda yayınlanan ülkenin batı bölgelerindeki havalimanlarından gerçekleştirilecek uçuşların iptal edildiğine ilişkin haberi yalanladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD ve İran arasında varılan uzlaşmanın memnuniyet verici olduğunu belirtti. İran lideri Müçteba Hamaney'in baş danışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, İran'ın Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı misilleme gerçekleştireceklerine atıf yaparak "Sıfır saati geldi, füze rampaları hazırlanıyor," dedi. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 27 artarak 3783'e ulaştı. Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail'in Gilboa hapishanesinde tutulan Filistinli tutuklu İmad Racih Serhan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'de iz bırakanlar.
1: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Doğancı Hacı Ahmet Paşa'yı konu alıyoruz. Osmanlı tarihinin gölgede kalmış ama izleri günümüze kadar ulaşan devlet adamlarından biridir Doğancı Hacı Ahmet Paşa. Doğum yeri tam olarak bilinmese de kökleri Sinop'a, Candaroğullarından Kızıl Ahmet Bey'e dayanır. Bu nedenle kimi kaynaklarda Kızıl Ahmetli olarak da bilinir. Ahmet Paşa'nın saraydaki yolculuğu padişahların en gözde uğraşlarından biriyle yani avcılıkla başlar. Özellikle doğan kuşlarıyla ilgilenen saray görevlileri arasında uzun yıllar hizmet verdiği için Doğancı lakabıyla tanınır. Sarayın kuşlarından sorumlu bu görev ona hem padişahların yakınında bulunma hem de devlet kapısında yükselme fırsatı sağlar. Zamanla Rumeli, Şam ve Karaman eyaletlerinde beylerbeyi olarak görev yapar. 2. Selim ve ardından 3. Murat döneminde padişahların en yakınındaki isimlerden biri haline gelir. Neredeyse 100 yaşını bulduğu bir ömrün sonunda 1588 yılında hayata gözlerini yumar. Aynı yıl Osmanlı'nın büyük mimarı Koca Sinan da vefat eder. Ahmet Paşa'nın türbesi bugün hala Üsküdar'daki Doğancılar semtinde kendi adıyla anılan yerde bulunur. Bir zamanlar yanındaki cami ayaktaydı ancak artık yoktur. Ahmet Paşa'nın devlet hayatında Kayseri'nin özel bir yeri vardır. Çünkü Konya valiliği sırasında şehzadelerden bazılarının Konya'da bulunması sebebiyle asıl valiler şehrin ikinci büyük merkezi olan Kayseri'de ikamet ederdi. Böylece Kayseri o dönemde Makarra Mirmiran yani Beylerbeyi'nin oturduğu yer olarak anılmıştır. Ahmet Paşa da işte bu dönemde Kayseri'ye damgasını vuracak bir eser için Koca Mimar Sinan'a başvurur. 1573 yılında Sinan'a yaptırdığı cami halk arasında Kurşunlu Cami adıyla bilinir. Kitabesinde daha sonraki bir tarih yazsa da aslında yapımı bu yıllara denk gelir. Caminin yanı sıra bir külliye de inşa ettirilir. Han, hamam, mektep ve imaretten oluşan bu bütünlük dönemin Kayseri'sinde hem dini hem de sosyal hayatın merkezlerinden biri olur. Ne yazık ki külliyeden günümüze sadece cami ulaşabilmiştir. Hamam 1930'lu yıllarda yol genişletme çalışmaları sırasında yıkılmıştır. Ahmet Paşa Kayseri'deki eserinin kalıcı olabilmesi için 1581 tarihli vakfiyesinde çeşitli mülklerini buraya bağışlamıştır. Bugünkü Tomarza ilçesi, Bünya'nın Doğanlar Köyü yani eski Gergeme, Sarıoğlan'daki değirmenler, Erkilet yakınındaki Yorgat Köyü'ndeki bağlar, şehir içindeki bahçeler ve ambardaki araziler onun vakfına dahil ettiği mülklerden yalnızca birkaçıdır. Bu vakfiyede sadece mülkler değil, aynı zamanda imaretin ve hanın nasıl işletileceği, görevli sayıları ve ihtiyaçların nasıl karşılanacağı da tek tek yazılıdır. Ömrü boyunca devletin farklı kademelerinde hizmet etmiş, 3 padişah görmüş ve Kayseri'ye Mimar Sinan'ın elinden çıkan bir cami armağan etmiş bu devlet adamı, tarihte adı sık anılmasa da eserleriyle hafızalardan silinmemiştir. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Türkiye'nin üretim üslerinden serbest bölgelerin ticaret hacmi, Ocak-Mayıs döneminde 11,7 milyar dolar olurken, bu tutarın yarıya yakını ihracattan kaynaklandı. Emtia piyasalarında tamamlanan haftada, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler, ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin beklentiler, fiyatlamalarda belirleyici oldu. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açan satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 26 Haziran seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün orman yangınlarına karşı 28 uçak, 119 helikopter, 14 insansız hava aracıyla yeşil vatanımıza havadan kalkan oluyoruz. Bu gücümüzle de toplam 462 ton su atma kapasitesine sahibiz. Geçtiğimiz yıla göre hava aracı sayımızı 146'dan 161'e çıkardık, dedi. Kamu Denetçiliği Kurumu, mesai saatleri dışındaki hizmet içi eğitimin fazla çalışma olarak değerlendirerek personele izin kullandırması, bu mümkün değilse mesai ücreti ödenmesi yönündeki tavsiye kararını verdi. Türk Standartları Enstitüsü, son bir yılda ithalat ürün güvenliği denetimleri kapsamında incelediği 243 bin üründen teknik mevzuata ve standarda uygun bulunmayan 5800'ünün Türkiye'ye girişine izin vermedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen D10.000 manevra lokomotifinin Tanzanya'ya ihraç edileceğini bildirdi. Avrupa'nın en büyük yumurta üreticilerinden Polonya'da kuş gribi nedeniyle yaşanan üretim kayıpları bölgedeki arzı daraltırken Türkiye'nin ihracatını hızlandırdı. Türkiye'nin İtalya'ya yumurta ihracatı yılın ilk 5 ayında 10 katı aşarken Polonya'ya satışlarda da önemli artış oldu.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 46 lira 27 kuruş. Euro 53 lira 51 kuruş. Gram altın 6509 lira. Çeyrek altın 10635 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akışla ve Pınarbaşı 22, Bünyan, Özvatan, Sarıoğlan, Sarız ve Tomarza 23, Develi, Felahiye, İncesu ve Özvatan 24, Yahyalı 25, Yeşilhisar 26, Erciyes Kayak Merkezi ise 15 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 23, Niğde ve Sivas 24, Kırşehir 26 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 26, İstanbul 27, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8. Müzik Radarı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, dünyanın ve Türkiye'nin hızlı bir değişim sürecinden geçtiğini belirterek, Kayseri'nin bu dönüşümü doğru okuması gerektiğini ifade etti. Akar şunları söyledi.
2: Dünya gelişiyor, Türkiye gelişiyor. Kayseri'nin bunu görmesi lazım. Biraz önce arkadaşlarla yaptığımız toplantıda da içeride bunları bahsettik. Dedik ki yani böyle mahallileşmeyeceğiz, bölgeselleşmeyeceğiz, daralmayacağız, dar alanları kendimizi sıkıştırmayacağız. Kayseri var ama Kayseri dışında bir Türkiye var. Türkiye var ama Türkiye dışında bir dünya var. Bunu görmemiz lazım. Biz 19. yüzyılın sonunda sanayi devrimini atladık. Dolayısıyla şimdi yeniden dünya kuruluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız haykırıyor. Dünya 5'ten büyüktür diyor. 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan bir düzen var. Birleşmiş Milletler var. Burada diğer kurumlar var, kurallar var. Bunların maalesef fonksiyonlarını kaybetti, işlevini kaybetti. Dolayısıyla bu yeni kuruluş çerçevesinde bizim de Kayseri olarak, Türkiye olarak saygın ve seçkin yerimizi almak için mücadelenin içinde olmamız lazım. Bu gayret göstermemiz lazım. Elimizdekileri bulmamamız lazım. Açılım yapmamız lazım. Daha ileri, daha ileri, daha ileri. Bizim şimdi burada inancımız gereği, örfümüz, adetimiz, geleneğimiz, göreneğimiz ve dinimiz, imanımız gereği bazı bizim değerlerimiz var. Kurallar var. Bunların başında akletmez misiniz? Allah-u Teala soruyor. Akıl. Bizim işimiz akılla. Efendim Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri, Peygamberimiz ne diyor? İlim Çin'deyse gidin öğrenin diyor. Dolayısıyla bizim geri kalmamak için bu mücadelede öncelikle bizim bilgi üretmemiz lazım. Bilgi üretmemiz lazım. Üretilen bilgiyi kullanmak ayrı şey. O da bir değer tabii. Ama asıl olan, esas olan bilgi üretmek lazım. Bunun için çalışmak lazım. Bu manada yapılan gayretler var. Bunları biz her zaman teşvik ettik, takdir ettik, destekledik elimizden geldiğince. Bu Amerika olabilir, Avrupa olabilir, Çin olabilir, Japonya olabilir, Güney Kore olabilir. Fakat Çin'de şimdi müthiş bir atılım var, müthiş bir gelişim var, oluşum var. Burada embriyonik bir yapı var. Dolayısıyla inşaatçıların söylediği bir şey var. Topraktan eve girmek için meselesi. Dolayısıyla biz Çin'de topraktan meseleye vaziyet edebiliriz.
1: Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu tarafından İstanbul'da 8. Kayserililer Zirvesi düzenlendi. Zirve sonrası açıklamalarda bulunan KAYFET Başkanı Muhammed Ali Temel şunları söyledi.
3: 2. Kayseril tanıtım günlerini bugün tamamlamak üzereyiz. Dolu dolu 4 gün İstanbul'da mükemmel bir Kayseri rüzgarı esti. Katılım çok yoğundu. Rekor kırdık. Yani İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bugüne kadarki yapılan il tanıtım günlerinin rekoru şu anda Kayseri'mizde. Gerçekten muhteşem bir atmosferde Büyükşehir Belediye Başkanımız, Hulusi Akar Bakanımız, milletvekillerimiz, bütün belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, bürokratlarımız, akademisyenlerimiz, rektörlerimiz dolu dolu bir katılımla gerçekleştirdik. Aynı zamanda bu 4 gün içerisinde pazar sabahında da Kayseriler Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Orada da gerçekten çok yoğun bir katılımla zirvemizi de tamamladık. İnşallah önümüzdeki yılda bunun daha üstüne çıkarak bu başarıları tekrarlamak için çalışmalara yarından itibaren başlayacağız.
1: Melikgazi ilçesi Kadir Has Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil döner kavşağa çarptı. Kazada biri ağır, 4 kişi yaralandı. Yeni sezona yeni yönetim ve yeni teknik heyetle başlayacak Kayseri Spor'da hem A takım hem de altyapı ile ilgili sezon öncesi çalışmalar başladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki parklar ve ortak kullanım alanlarının korunması için vatandaşlara çağrıda bulundu. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer için Kayseri Valiliği'nde cenaze töreni düzenlendi. A milli futbol takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaştığı müsabaka, Kayseri'de Millet Bahçesi, Talas Paraşüt İniş Alanı ve Dedeman Parkı'nda kurulan dev ekranlardan izlendi. Kocasinan ilçesinde bir parkta çocuk şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada biri bıçakla diğeri darptan iki çocuk yaralandı. Olay Turgut Reis Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
8: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
9: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla varılan mutabakat, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmeyi bölgemizde barış ve huzurun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak nitelendirirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin bu sürece başından beri büyük bir destek ve emek verdiğini belirtti. Açıklamalarda ayrıca süreçteki sabotaj risklerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantının en önemli gündem maddesi ABD-İran savaşını bitiren müzakerelerdeki son durum ve Türkiye'nin taraflarla yürüttüğü diplomatik temaslar olacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki düzenli temasların iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun gelişiminde kilit rol oynadığını bildirdi. Türkiye, teknoloji alanında büyük bir atağa kalkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün kamuoyuyla paylaşılacak olan Türkiye Yapay Zeka Vizyonu ve Eylem Planı, yerli dil modellerinden yüksek başarımlı hesaplama altyapılarına kadar geniş bir stratejik yol haritasını kapsıyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, bir AP üyesinin Türkiye hakkında sömürge komiseri üslubuyla konuşmasını siyasi bir utanç ve parlamento değerlerinin istismarı olarak nitelendirerek AP'nin bu seviyesizliği ciddi bir şekilde ele alması gerektiğini ifade etti. Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta emniyet teşkilatına ve basına yönelik yeni düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ele alınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7.1 milyar lira tutarındaki evde bakım yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin 64 ilde kuralsız olarak satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için başvurular ve satışlar bugün itibarıyla başlıyor. Yunanistan ve İtalya adli makamları tarafından göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu bir şüpheli, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milli

0: ile 19'da başlayacak. Amili erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk etabındaki 4. ve son maçında Kanada'yı nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-2 yenerek moral depoladı. Milli motosikletçimiz Can Öncü, Dünya Süper Spor Şampiyonası'nın İtalya ayağında hafta sonunun ikinci yarışını 10. sırada tamamladı.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
1: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazim Garibabadi, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulh-ü sükûnun hakim kalınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sürece başından beri büyük bir destek ve emek verdik. Bölgemizde barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik desteklerimiz kesintisiz devam edecektir, dedi. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecit İhvan, İran Devlet Televizyonu'nda yayınlanan ülkenin batı bölgelerindeki havalimanlarından gerçekleştirilecek uçuşların iptal edildiğine ilişkin haberi yalanladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD ve İran arasında varılan uzlaşmanın memnuniyet verici olduğunu belirtti. İran lideri Müçteba Hamaney'in baş danışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, İran'ın Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı misilleme gerçekleştireceklerine atıf yaparak "Sıfır saati geldi, füze rampaları hazırlanıyor," dedi. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 27 artarak 3783'e ulaştı. Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail'in Gilboa hapishanesinde tutulan Filistinli tutuklu İmad Racih Serhan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Mirasın izleri.
3: Kültürel mirasları dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğal mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Nemrut Dağı'ndan bahsedeceğiz. Torosların güneydoğusunda, Fırat Nehri'ne bakan yüksek dağların zirvesinde, tarihin ve mitolojinin iç içe geçtiği büyüleyici bir anıt yükselir. Nemrut Dağı, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında 2150 metre yüksekliğindeki bu dağ, yalnızca doğal bir güzellik değil, aynı zamanda insanlığın ortak hafızasına kazınmış eşsiz bir kültürel mirastır. Milattan önce 1. yüzyılda Komagene Krallığı hükümdarı 1. Antiyokos tarafından yaptırılan Nemrut Dağı tümülüsü, geç Helenistik dönemin en görkemli anıtlarından biri kabul edilir. Burada kralın kendi mozolesi, tanrılara adanmış dev heykeller, kabartmalar ve yazıtlar hem bir uygarlığın ihtişamını hem de insanın ölümsüzlüğe ulaşma arzusunu anlatır. Dağın zirvesine çıkıldığında doğu ve batı teraslarında karşılayan o devasa taş figürler insanı büyüleyen bir ihtişamla sessizce gökyüzüne bakar. Tanrı Zeus'un, Apollon'un, Herakles'in ve Tanrıça Fortuna'nın dev kireç taşı heykelleri Kral Antiyokos'un kendi heykeliyle yan yana durur. Bu yan yana geliş krallığın politik ve dini felsefesini gözler önüne serer. İnsanla Tanrı arasındaki sınırların bulanıklaştığı, hükümdarın tanrılarla eşdeğer bir konuma yükseltildiği bir inanç dünyası. Komagene Krallığı, kültürlerin kavşağında bir uygarlık olarak doğmuştu. Perslerin doğu gelenekleriyle Makedonların ve Helenlerin batı mirası, burada aynı çatı altında birleşti. Nemrut Dağı'ndaki devasa heykeller ve kabartmalar, bu sentezin taşlara kazınmış en canlı örnekleriydi. Bir yanda Pers kökenli güneş ve ateş kültü, öte yanda Helenistik dönemin tanrılar panteonu. İşte Nemrut, bu iki dünyanın görkemli bir kesişim noktasıdır. Heykellerin yanı sıra ortostatlar, yani stel kabartmaları, krallığın ideolojisini ve dini törenlerini anlatan eşsiz sahneler sunar. Kral Antiochos, tanrılarla tokalaşırken tasvir edilmiştir. Bu sahneler, onun tanrısal meşruiyetini vurgulayan birer manifesto gibidir. Kullanılan taş işçiliği ve teknoloji, dönemin diğer yapılarıyla kıyaslandığında olağanüstü derecede ileridir. Her bir heykelin yüksekliği 8-10 metreyi bulur, baş kısımları ise zamanın yıpratıcı etkisiyle gövdelerinden ayrılmış, bugün zeminde devasa taş bloklar halinde sergilenmektedir. Ancak Nemrut'u diğer antik anıtlardan ayıran yalnızca heykellerin büyüklüğü değildir. Buradaki atmosfer adeta gökyüzüyle yeryüzünün birleştiği bir kutsal mekan duygusu yaratır. Gün doğumu ve gün batımı anlarında Nemrut'un heykelleri kızıl ve altın tonlara boyanır. Bu anlar ziyaretçiler için yalnızca görsel bir şölen değil, aynı zamanda ruhsal bir deneyimdir. Nemrut Dağı, insanın ölümsüzlük arayışının ve kültürler arası etkileşimin en görkemli simgelerinden biridir. UNESCO bu benzerliği görmüş ve Nemrut Mozolesi'ni 1987 yılında Dünya Mirası listesine dahil etmiştir. Bugün Nemrut sadece Komagene Krallığı'nın değil, tüm insanlığın ortak hazinesi olarak kabul edilmektedir. Nemrut Dağı'na çıkıldığında insan kendisini zamanın ötesinde bir yolculuğa çıkmış gibi hisseder. Sessizlik, taşlara sinmiş ihtişam ve gökyüzüne uzanan dev figürler. Hepsi tarihin bir gün sona erdiğini ama kültürün ve insanlığın bıraktığı izlerin sonsuza taşındığını anlatır. Nemrut sadece bir dağ değil, tanrıların, kralların ve insanlığın unutulmaz hikayesini taşıyan bir zirvedir. Kültürel mirasları dinlediniz. Haftaya bir diğer kültürel mirasımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Mirasın izleri.

0: yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Türkiye'nin üretim üslerinden serbest bölgelerin ticaret hacmi Ocak-Mayıs döneminde 11,7 milyar dolar olurken bu tutarın yarıya yakını ihracattan kaynaklandı. Emtia piyasalarında tamamlanan haftada Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler, ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin beklentiler fiyatlamalarda belirleyici oldu. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açan satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 26 Haziran seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün orman yangınlarına karşı 28 uçak, 119 helikopter, 14 insansız hava aracıyla yeşil vatanımıza havadan kalkan oluyoruz. Bu gücümüzle de toplam 462 ton su atma kapasitesine sahibiz. Geçtiğimiz yıla göre hava aracı sayımızı 146'dan 161'e çıkardık, dedi. Kamu Denetçiliği Kurumu, mesai saatleri dışındaki hizmet içi eğitimin fazla çalışma olarak değerlendirerek personele izin kullandırması, bu mümkün değilse mesai ücreti ödenmesi yönündeki tavsiye kararını verdi. Türk Standartları Enstitüsü, son bir yılda ithalat ürün güvenliği denetimleri kapsamında incelediği 243 bin üründen teknik mevzuata ve standarda uygun bulunmayan 5800'ünün Türkiye'ye girişine izin vermedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen D10.000 manevra lokomotifinin Tanzanya'ya ihraç edileceğini bildirdi. Avrupa'nın en büyük yumurta üreticilerinden Polonya'da kuş gribi nedeniyle yaşanan üretim kayıpları bölgedeki arzı daraltırken Türkiye'nin ihracatını hızlandırdı. Türkiye'nin İtalya'ya yumurta ihracatı yılın ilk 5 ayında 10 katı aşarken Polonya'ya satışlarda da önemli artış oldu.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 46 lira 27 kuruş. Euro 53 lira 51 kuruş. Gram altın 6509 lira. Çeyrek altın 10635 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akışla ve Pınarbaşı 22, Bünyan, Özvatan, Sarıoğlan, Sarız ve Tomarza 23, Develi, Felahiye, İncesu ve Özvatan 24, Yahyalı 25, Yeşilhisar 26, Erciyes Kayak Merkezi ise 15 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 23, Niğde ve Sivas 24, Kırşehir 26 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 26, İstanbul 27, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, dünyanın ve Türkiye'nin hızlı bir değişim sürecinden geçtiğini belirterek, Kayseri'nin bu dönüşümü doğru okuması gerektiğini ifade etti. Akar şunları söyledi.
2: Dünya gelişiyor, Türkiye gelişiyor. Kayseri'nin bunu görmesi lazım. Biraz önce arkadaşlarla yaptığımız toplantıda içeride bunları bahsettik. Dedik ki yani böyle mahallileşmeyeceğiz, bölgeselleşmeyeceğiz, daralmayacağız, dar alanları kendimizi sıkıştırmayacağız. Kayseri var ama Kayseri dışında bir Türkiye var. Türkiye var ama Türkiye'nin dışında bir dünya var. Bunu görmemiz lazım. Biz 19. yüzyılın sonunda sanayi devrimini atladık. Dolayısıyla şimdi yeniden dünya kuruluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız haykırıyor. Dünya 5'ten büyüktür diyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan bir düzen var. Birleşmiş Milletler var. Burada diğer kurumlar var, kurallar var. Bunların maalesef fonksiyonlarını kaybetti. İşlevini kaybetti. Dolayısıyla bu yeni kuruluş çerçevesinde bizim de Kayseri olarak, Türkiye olarak saygın ve seçkin yerimizi almak için mücadelenin içinde olmamız lazım. Bu çünkü gayret göstermemiz lazım. Elimizdekileri olmamamız lazım. Açılım yapmamız lazım. Daha ileri. Bizim şimdi burada inancımız gereği, örfümüz, adetimiz, geleneğimiz, göreneğimiz ve dinimiz, imanımız gereği bazı bizim değerlerimiz var. Kurallar var. Bunların başında akletmez misiniz? Allah-u Teala soruyor. Akıl. Bizim işimiz akılla. Efendim Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri, Peygamberimiz ne diyor? İlim çinlerse gidin öğrenin diyor. Dolayısıyla bizim geri kalmamak için bu mücadelede öncelikle bizim bilgi üretmemiz lazım. Üretilen bilgi kullanmak ayrı şey. O da bir değer tabii. Ama asıl olan, esas olan bilgi üretmek lazım. Bunun için çalışmak lazım. Bu manada yapılan gayretler var. Bunları biz her zaman teşvik ettik, takdir ettik, destekledik elimizden geldiğince. Bu Amerika olabilir, Avrupa olabilir, Çin olabilir, Japonya olabilir, Güney Kore olabilir. Fakat Çin'de şimdi müthiş bir atılım var, müthiş bir gelişim var, oluşum var. Burada embriyonik bir yapı var. Dolayısıyla inşaatçıların söylediği bir şey var. Topraktan eve girmek için meselesi. Dolayısıyla biz Çin'de topraktan meseleye vaziyet edebiliriz.
1: Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu tarafından İstanbul'da 8. Kayserililer Zirvesi düzenlendi. Zirve sonrası açıklamalarda bulunan KAYFET Başkanı Muhammed Ali Temel şunları söyledi.
3: 2. Kayserili tanıtım günlerini bugün tamamlamak üzereyiz. Dolu dolu 4 gün İstanbul'da mükemmel bir Kayseri rüzgarı esti. Katılım çok yoğundu. Rekor kırdık. Yani İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bugüne kadarki yapılan il tanıtım günlerinin rekoru şu anda Kayserimizde. Gerçekten muhteşem bir atmosferde Büyükşehir Belediye Başkanımız, Hulusi Akar Bakanımız, milletvekillerimiz, bütün belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, bürokratlarımız, akademisyenlerimiz, rektörlerimiz dolu dolu bir katılımla gerçekleştirdik. Aynı zamanda bu 4 gün içerisinde pazar sabahında da Kayseriler Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Orada da gerçekten çok yoğun bir katılımla zirvemizi de tamamladık. İnşallah önümüzdeki yılda bunun daha üstüne çıkarak bu başarıları tekrarlamak için çalışmalara yarından itibaren başlayacağız.
1: Belikgazi ilçesi Kadir Has Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil döner kavşağa çarptı. Kazada biri ağır, 4 kişi yaralandı. Yeni sezona yeni yönetim ve yeni teknik heyetle başlayacak Kayseri Spor'da hem A takım hem de altyapıyla ilgili sezon öncesi çalışmalar başladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki parklar ve ortak kullanım alanlarının korunması için vatandaşlara çağrıda bulundu. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer için Kayseri Valiliği'nde cenaze töreni düzenlendi. A milli futbol takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaştığı müsabaka, Kayseri'de Millet Bahçesi, Talas Paraşüt İniş Alanı ve Dedeman Parkı'nda kurulan dev ekranlardan izlendi. Kocasinan ilçesinde bir parkta çocuk şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada biri bıçakla diğeri darptan iki çocuk yaralandı. Olay Turgut Reis Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
2: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise Emin Eller'de. Şimdi tüm Kayseri mağazamıza bir

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla varılan mutabakat, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmeyi bölgemizde barış ve huzurun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak nitelendirirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin bu sürece başından beri büyük bir destek ve emek verdiğini belirtti. Açıklamalarda ayrıca süreçteki sabotaj risklerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantının en önemli gündem maddesi ABD-İran savaşını bitiren müzakerelerdeki son durum ve Türkiye'nin taraflarla yürüttüğü diplomatik temaslar olacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki düzenli temasların iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun gelişiminde kilit rol oynadığını bildirdi. Türkiye, teknoloji alanında büyük bir atağa kalkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün kamuoyuyla paylaşılacak olan Türkiye Yapay Zeka Vizyonu ve Eylem Planı, yerli dil modellerinden yüksek başarımlı hesaplama altyapılarına kadar geniş bir stratejik yol haritasını kapsıyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, bir AP üyesinin Türkiye hakkında sömürge komiseri üslubuyla konuşmasını siyasi bir utanç ve parlamento değerlerinin istismarı olarak nitelendirerek AP'nin bu seviyesizliği ciddi bir şekilde ele alması gerektiğini ifade etti. Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta emniyet teşkilatına ve basına yönelik yeni düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ele alınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7.1 milyar lira tutarındaki evde bakım yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin 64 ilde kuralsız olarak satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için başvurular ve satışlar bugün itibarıyla başlıyor. Yunanistan ve İtalya adli makamları tarafından göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu bir şüpheli, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. F grubunda oynanan mücadelede Avrupa ekibi İsveç, Afrika temsilcisi Tunus'u 5-1 gibi net bir skorla mağlup ederek turnuvaya etkileyici ve gövde gösterisiyle bir başlangıç yaptı. B grubunun bir diğer heyecan dolu maçında Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı. Japon taraftarlar 2-2 biten Hollanda maçı sonrasında tribünlerdeki çöpleri toplayarak temizlik yaptı. Turnuvadaki örnek davranışlara bir yenisi daha eklendi. Dünya Kupası H grubunda İspanya ile Yeşilburun Adaları yarın karşı karşıya

0: sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
1: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
2: Radyo Radar 91.8.

Ne git, ne gerçek, ne mit, ne var, ne yok. Onda varsa bende yok. Bir yakınlaş, bir uzaklaş, kovala, sonra da kaç.

0: sen yolu.
1: Coğrafi iz başlıyor.
2: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürüyoruz. Burası Coğrafi İz ve bu iz bugün.

0: Gün Kayseri'de başlıyor. Mantı, kıymanın küçük hamur parçalarının içine yerleştirilmesi, suda haşlanmasıyla hazırlanan, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan köklü bir yemektir. Türk mutfağının simge lezzetlerinden biri olmakla birlikte, Orta Asya, Balkanlar, Afganistan ve Çin'in kuzeybatısına kadar geniş bir coğrafyada benzer örnekleriyle karşılaşılır. Uzak Doğu'daki Baozi ve Kore mutfağındaki mandu, mantının farklı kültürlerdeki akraba formları olarak değerlendirilir. Mantının kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte, tarihsel veriler bu yemeğin göç yolları boyunca şekillendiğini göstermektedir. Hamurun içine et koymak, göçebe yaşamın hem pratik hem de besleyici çözümlerinden biridir. Türk ve Moğol topluluklarının İpek Yolu üzerindeki hareketleri sırasında mantının kurutulmuş ya da donmuş halde taşındığı, bu sayede uzun yolculuklarda kolayca tüketilebildiği bilinmektedir. Anadolu'ya ulaştıktan sonra mantı, farklı bölgelerde çeşitli biçimler kazanmıştır. Ancak Kayseri'de bu yemek, yalnızca bir tarif olarak değil, belirli ölçüler, teknikler ve sunum anlayışıyla tanımlanan yerleşik bir mutfak kimliğine dönüşmüştür. Kayseri mantısını ayırt eden temel özellikler, hamurun inceliği, mantı tanelerinin küçüklüğü ve iç harcın dengeli oranıdır. Kayseri mutfağında mantı yapımı, bireysel bir uğraştan çok kolektif bir üretim süreci olarak görülür. Bu yemek, çoğunlukla bayram öncelerinde, düğün hazırlıklarında ve kalabalık misafirler için hazırlanır. Mantının, tek kişiyle değil, birden fazla elin emeğiyle yapılması, onu sosyal bir pratik haline getirir. Yapım süreci hamurla başlar. Hamur yoğrulduktan sonra dinlendirilir. Bu aşama, istenen inceliğin sağlanabilmesi için gereklidir. Açılan hamurun kalınlığı ölçü aletleriyle değil, deneyimle belirlenir. Bu bilgi, yazılı tariflerden çok sözlü aktarım yoluyla kuşaktan kuşağa taşınır. Hamur karelere ayrılır ve her parça dikkatle kapatılır. İç harç genellikle kıyma ve tuzdan oluşur. Baharat kullanımı sınırlıdır. Amaç, aromayı bastırmak değil, hamur ve et arasında dengeli bir tat ilişkisi kurmaktır. Mantı tanelerinin küçük olması, estetik bir tercih olmanın ötesinde, Kayseri mutfağında ustalık göstergesi olarak kabul edilir. Halk arasında yaygın olan bir kaşığa 40 mantı sığmalı ifadesi, bu anlayışın özlü bir anlatımıdır. Mantılar ya taze olarak pişirilir ya da kış ayları için saklanır. Bu durum, Kayseri mutfağının yalnızca günü değil, geleceği de gösteren yapısını yansıtır. Pişirme aşamasında mantı yavaşça kaynatılır. Ardından sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızartılmış sosla servis edilir. Kayseri'de mantı, misafire verilen değerin somut bir göstergesi olarak görülür. Bu nedenle Kayseri mantısı, 2009 yılında coğrafi işaretle tescillenmiştir. Bu tescil, yalnızca ürünün adını değil, yapım tekniğini, ölçüyü ve kültürel sürekliliği koruma altına alır. Kayseri mantısı farklı coğrafyalarda üretilebilir. Ancak aynı yöntemle, aynı sabırla ve aynı toplumsal bağlam içinde yapılmadığında, Kayseri'deki anlamını tam olarak taşımaz. Bir kaşık Kayseri mantısı, yalnızca bir tat değil, ortak emek, paylaşılan zaman ve kuşaklar boyunca aktarılan bir mutfak bilgisinin ifadesidir. Burası coğrafiyiz. Bir şehri haritadan değil, sofrasından okuduk. Kayseri'nin geleneğe yaslanan, emeği ön plana çıkaran mutfağında lezzetin coğrafyayla nasıl şekillendiğine tanıklık ettik. Bu topraklarda yemek sadece karın doyurmaz, hafıza taşır, kültür anlatır. Coğrafi işaretli her tat, Kayseri'nin kimliğini bugüne taşıyan bir izdir. Bir başka lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Coğrafi iz sona erdi.
2: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
0: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazim Garibabadi, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulh-ü sükûnun hakim kalınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sürece başından beri büyük bir destek ve emek verdik. Bölgemizde barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik desteklerimiz kesintisiz devam edecektir, dedi. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecit İhvan, İran Devlet Televizyonu'nda yayınlanan ülkenin batı bölgelerindeki havalimanlarından gerçekleştirilecek uçuşların iptal edildiğine ilişkin haberi yalanladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD ve İran arasında varılan uzlaşmanın memnuniyet verici olduğunu belirtti. İran lideri Müçteba Hamaney'in baş danışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, İran'ın Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı misilleme gerçekleştireceklerine atıf yaparak "Sıfır saati geldi, füze rampaları hazırlanıyor," dedi. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 27 artarak 3783'e ulaştı. Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail'in Gilboa hapishanesinde tutulan Filistinli tutuklu İmad Racih Serhan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
2: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Türkiye'nin üretim üslerinden serbest bölgelerin ticaret hacmi, Ocak-Mayıs döneminde 11,7 milyar dolar olurken, bu tutarın yarıya yakını ihracattan kaynaklandı. Emtia piyasalarında tamamlanan haftada, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler, ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin beklentiler, fiyatlamalarda belirleyici oldu. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açan satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 26 Haziran seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün orman yangınlarına karşı 28 uçak, 119 helikopter, 14 insansız hava aracıyla yeşil vatanımıza havadan kalkan oluyoruz. Bu gücümüzle de toplam 462 ton su atma kapasitesine sahibiz. Geçtiğimiz yıla göre hava aracı sayımızı 146'dan 161'e çıkardık, dedi. Kamu Denetçiliği Kurumu, mesai saatleri dışındaki hizmet içi eğitimin fazla çalışma olarak değerlendirerek personele izin kullandırması, bu mümkün değilse mesai ücreti ödenmesi yönündeki tavsiye kararını verdi. Türk Standartları Enstitüsü, son bir yılda ithalat ürün güvenliği denetimleri kapsamında incelediği 243 bin üründen teknik mevzuata ve standarda uygun bulunmayan 5800'ünün Türkiye'ye girişine izin vermedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen D10.000 manevra lokomotifinin Tanzanya'ya ihraç edileceğini bildirdi. Avrupa'nın en büyük yumurta üreticilerinden Polonya'da kuş gribi nedeniyle yaşanan üretim kayıpları bölgedeki arzı daraltırken Türkiye'nin ihracatını hızlandırdı. Türkiye'nin İtalya'ya yumurta ihracatı yılın ilk 5 ayında 10 katı aşarken Polonya'ya satışlarda da önemli artış oldu.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 46 lira 27 kuruş, Euro 53 lira 51 kuruş, gram altın 6509 lira, çeyrek altın 10635 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akışla ve Pınarbaşı 22, Bünyan, Özvatan, Sarıoğlan, Sarız ve Tomarza 23, Develi, Felahiye, İncesu ve Özvatan 24, Yahyalı 25, Yeşilhisar 26, Erciyes Kayak Merkezi ise 15 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 23, Niğde ve Sivas 24, Kırşehir 26 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 26, İstanbul 27, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, dünyanın ve Türkiye'nin hızlı bir değişim sürecinden geçtiğini belirterek, Kayseri'nin bu dönüşümü doğru okuması gerektiğini ifade etti. Akar şunları söyledi.
2: Dünya gelişiyor, Türkiye gelişiyor. Kayseri'nin bunu görmesi lazım. Biraz önce arkadaşlarla yaptığımız toplantıda da içeride bunları bahsettik. Dedik ki yani böyle mahallileşmeyeceğiz, bölgeselleşmeyeceğiz, daralmayacağız, dar alanları kendimizi sıkıştırmayacağız. Kayseri var ama Kayseri'nin dışında bir Türkiye var. Türkiye var ama Türkiye'nin dışında bir dünya var. Bunu görmemiz lazım. Biz 19. yüzyılın sonunda sanayi devrimini atladık. Dolayısıyla şimdi yeniden dünya kuruluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız haykırıyor. Dünya 5'ten büyüktür diyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan bir düzen var. Birleşmiş Milletler var. Burada diğer kurumlar var, kurallar var. Bunların maalesef fonksiyonlarını kaybetti. İşlevini kaybetti. Dolayısıyla bu yeni kuruluş çerçevesinde bizim de Kayseri olarak, Türkiye olarak saygın ve seçkin yerimizi almak için mücadelenin içinde olmamız lazım. Bu çünkü gayret göstermemiz lazım. Elimizdekileri savunmamamız lazım. Açılım yapmamız lazım. Daha ileri, daha ileri, daha ileri. Bizim şimdi burada inancımız gereği, örfümüz, adetimiz, geleneğimiz, göreneğimiz ve dinimiz, imanımız gereği bazı bizim değerlerimiz var. Kurallar var. Bunların başında akletmez misiniz? Allah-u Teala soruyor. Akıl. Bizim işimiz akılla. Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri, Peygamberimiz ne diyor? İlim Çin'de gidin, öğrenin diyor. Dolayısıyla bizim geri kalmamak için bu mücadelede öncelikle bizim bilgi üretmemiz lazım. Bilgi üretmemiz lazım. Üretilen bilgi kullanmak ayrı şey. O da bir değer tabii. Ama asıl olan, esas olan bilgi üretmek lazım. Bunun için çalışmak lazım. Bu manada yapılan gayretler var. Bunları biz her zaman teşvik ettik, takdir ettik, destekledik elimizden geldiğince. Bu Amerika olabilir, Avrupa olabilir, Çin olabilir, Japonya olabilir, Güney Kore olabilir. Fakat Çin'de şimdi müthiş bir atılım var. Müthiş bir gelişim var. Oluşum var. Burada embriyonik bir yapı var. Dolayısıyla inşaatçıların söylediği bir şey var. Topraktan eve girmek için meselesi. Dolayısıyla biz Çin'de topraktan meseleye vaziyet edebiliriz.
1: Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu tarafından İstanbul'da 8. Kayserililer Zirvesi düzenlendi. Zirve sonrası açıklamalarda bulunan KAYFET Başkanı Muhammed Ali Temel şunları söyledi.
3: 2. Kayserili tanıtım günlerini bugün tamamlamak üzereyiz. Dolu dolu 4 gün İstanbul'da mükemmel bir Kayseri rüzgarı esti. Katılım çok yoğundu. Rekor kırdık. Yani İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bugüne kadarki yapılan il tanıtım günlerinin rekoru şu anda Kayserimizde. Gerçekten muhteşem bir atmosferde Büyükşehir Belediye Başkanımız, Hulusi Akar Bakanımız, milletvekillerimiz, bütün belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, bürokratlarımız, akademisyenlerimiz, rektörlerimiz dolu dolu bir katılımla gerçekleştirdik. Aynı zamanda bu 4 gün içerisinde pazar sabahında da Kayseriler Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Orada da gerçekten çok yoğun bir katılımla zirvemizi de tamamladık. İnşallah önümüzdeki yılda bunun daha üstüne çıkarak bu başarıları tekrarlamak için çalışmalara yarından itibaren başlayacağız.
1: Belikgazi ilçesi Kadir Has Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil döner kavşağa çarptı. Kazada biri ağır, 4 kişi yaralandı. Yeni sezona yeni yönetim ve yeni teknik heyetle başlayacak Kayserispor'da hem A takım hem de altyapı ile ilgili sezon öncesi çalışmalar başladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki parklar ve ortak kullanım alanlarının korunması için vatandaşlara çağrıda bulundu. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer için Kayseri Valiliğinde cenaze töreni düzenlendi. A milli futbol takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaştığı müsabaka, Kayseri'de Millet Bahçesi, Talas Paraşüt İniş Alanı ve Dedeman Parkı'nda kurulan dev ekranlardan izlendi. Kocasinan ilçesinde bir parkta çocuk şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada biri bıçakla diğeri darptan iki çocuk yaralandı. Olay Turgut Reis Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya, lafta değil.
9: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: ile buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla varılan mutabakat, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmeyi bölgemizde barış ve huzurun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak nitelendirirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin bu sürece başından beri büyük bir destek ve emek verdiğini belirtti. Açıklamalarda ayrıca süreçteki sabotaj risklerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantının en önemli gündem maddesi ABD-İran savaşını bitiren müzakerelerdeki son durum ve Türkiye'nin taraflarla yürüttüğü diplomatik temaslar olacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki düzenli temasların iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun gelişiminde kilit rol oynadığını bildirdi. Türkiye, teknoloji alanında büyük bir atağa kalkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün kamuoyuyla paylaşılacak olan Türkiye Yapay Zeka Vizyonu ve Eylem Planı, yerli dil modellerinden yüksek başarımlı hesaplama altyapılarına kadar geniş bir stratejik yol haritasını kapsıyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, bir AP üyesinin Türkiye hakkında sömürge komiseri üslubuyla konuşmasını siyasi bir utanç ve parlamento değerlerinin istismarı olarak nitelendirerek AP'nin bu seviyesizliği ciddi bir şekilde ele alması gerektiğini ifade etti. Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta emniyet teşkilatına ve basına yönelik yeni düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ele alınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7.1 milyar lira tutarındaki evde bakım yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin 64 ilde kuralsız olarak satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için başvurular ve satışlar bugün itibarıyla başlıyor. Yunanistan ve İtalya adli makamları tarafından göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu bir şüpheli, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
3: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulh-ü sükûnun hakim kalınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sürece başından beri büyük bir destek ve emek verdik. Bölgemizde barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik desteklerimiz kesintisiz devam edecektir, dedi. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecid İhvan, İran Devlet Televizyonu'nda yayınlanan ülkenin batı bölgelerindeki havalimanlarından gerçekleştirilecek uçuşların iptal edildiğine ilişkin haberi yalanladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD ve İran arasında varılan uzlaşmanın memnuniyet verici olduğunu belirtti. İran lideri Müçteba Hamaney'in baş danışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, İran'ın Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı misilleme gerçekleştireceklerine atıf yaparak "Sıfır saati geldi, füze rampaları hazırlanıyor," dedi. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 27 artarak 3783'e ulaştı. Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail'in Gilboa hapishanesinde tutulan Filistinli tutuklu İmad Racih Serhan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.

0: Bilgiler bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Aa,
3: ne?
4: Vay.
3: Aa, nasıl yani?
2: Aa.
5: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir koda.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
6: Vitaminler genelde acelecidir. Gelir, görevini yapar ve hızla gider. Özellikle suda çözünen vitaminler için kural şudur: bugün geldim, yarın yokum. Ama işte B12 vitamini bu kurala pek uymuyor. O biraz daha planlı, biraz daha garantiye oynayan bir vitamin. B12, suda çözünen bir vitamin olmasına rağmen vücutta depolanabilen ender B vitaminlerinden biridir. Yani ben her gün alınmazsam bozulurum diye panik yapmaz. Aksine fazlasını alır, güzelce paketler ve karaciğerde saklar. Karaciğer de bu konuda oldukça cömerttir. B12'yi adeta bir kiler gibi yıllarca muhafaza eder. Lazım olur diye köşeye koyar. Hatta öyle ki kişi bir süre B12 almasa bile vücut hemen alarma geçmez. Çünkü içeriden biri seslenir: sorun yok, depodan hallederiz. Bu yüzden B12 eksikliği çoğu zaman yavaş yavaş ortaya çıkar. Günler içinde değil, aylar, hatta yıllar içinde kendini belli eder. Vücut stokları tükenene kadar sabırla idare eder. Ama depo boşaldığında işte o zaman halsizlik, unutkanlık ve ben az önce ne diyecektim halleri sahneye çıkabilir. B12'nin bu depolama yeteneği onu vitamin dünyasında biraz ayrıcalıklı kılar. Diğer B vitaminleri anı yaşa mottosuyla hareket ederken B12 daha çok ileriye yatırım yapıyorum diyen bir tiptir. Kısacası B12 vitamini geçicidir sanmayın. Karaciğerde uzun süre kalır, zamanı gelince ortaya çıkar ve vücudu yarı yolda bırakmaz. Ama yine de nasıl olsa depom var deyip onu tamamen ihlal etmek iyi bir fikir değildir. Çünkü en düzenli depo bile bir gün boşalabilir.
0: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
1: Hadi canım.
3: Aa, ne?
4: Vay.
3: Aa, nasıl yani?
2: Aa.
5: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir koda.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
7: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 16 yaşından küçükler için sosyal medyanın yasaklanacağını ve yasağın gelecek yılın başından itibaren yürürlüğe girmesi için çalıştıklarını bildirdi. Katil İsrail ordusu ateşkese ve ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyindeki Kefer Tebnit ve Yukarı Nebatiye beldelerine hava ve topçu saldırıları düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede İran'la anlaşma imzalanması konusunda kararlı olduğunu ilettiği açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan ateşkes anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile anlaşmaya varıldığını duyurarak mutabakat saptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirdi. İran, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un dahiliye bölgesine yönelik saldırılarını kınadı. Brezilya'nın São Paulo kentinde bungee jumping yapmak isterken gerekli güvenlik halatları bağlanmadan köprüden bırakılan 21 yaşındaki kadının hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Lübnan'daki savaşı sona erdirmek, ABD ile yapılan mutabakatın ayrılmaz bir parçasıdır dedi. Suriye İçişleri Bakanı, İblit'teki devrik rejim döneminde işlenen suçlarla ilgili protestoların yakından takip edildiğini belirterek, adaletin bireysel intikam ve kaos ortamı yerine hukuk mekanizmaları aracılığıyla sağlanacağını bildirdi. İsrail Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ile İran arasındaki mutabakatı savaşın bir başarısızlık olduğunun göstergesi olarak değerlendirdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Klitschko, Rusya'nın yoğun hava saldırısı sonucu kentin neredeyse tüm semtlerinde hasar meydana geldiğini, 20 kişiden fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Türkiye'nin üretim üslerinden serbest bölgelerin ticaret hacmi, Ocak-Mayıs döneminde 11,7 milyar dolar olurken, bu tutarın yarıya yakını ihracattan kaynaklandı. Emtia piyasalarında tamamlanan haftada, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler, ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin beklentiler, fiyatlamalarda belirleyici oldu. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açan satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 26 Haziran seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün orman yangınlarına karşı 28 uçak, 119 helikopter, 14 insansız hava aracıyla yeşil vatanımıza havadan kalkan oluyoruz. Bu gücümüzle de toplam 462 ton su atma kapasitesine sahibiz. Geçtiğimiz yıla göre hava aracı sayımızı 146'dan 161'e çıkardık, dedi. Kamu Denetçiliği Kurumu, mesai saatleri dışındaki hizmet içi eğitimin fazla çalışma olarak değerlendirerek personele izin kullandırması, bu mümkün değilse mesai ücreti ödenmesi yönündeki tavsiye kararını verdi. Türk Standartları Enstitüsü, son bir yılda ithalat ürün güvenliği denetimleri kapsamında incelediği 243 bin üründen teknik mevzuata ve standarda uygun bulunmayan 5800'ünün Türkiye'ye girişine izin vermedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen D10.000 manevra lokomotifinin Tanzanya'ya ihraç edileceğini bildirdi. Avrupa'nın en büyük yumurta üreticilerinden Polonya'da kuş gribi nedeniyle nedeniyle yaşanan üretim kayıpları bölgedeki arzı daraltırken Türkiye'nin ihracatını hızlandırdı. Türkiye'nin İtalya'ya yumurta ihracatı yılın ilk 5 ayında 10 katı aşarken Polonya'ya satışlarda da önemli artış oldu.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
2: Dolar 46 lira 27 kuruş. Euro 53 lira 51 kuruş. Gram altın 6509 lira. Çeyrek altın 10635 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akışla ve Pınarbaşı 22, Bünyan, Özvatan, Sarıoğlan, Sarız ve Tomarza 23, Develi, Felahiye, İncesu ve Özvatan 24, Yahyalı 25, Yeşilhisar 26, Erciyes Kayak Merkezi ise 15 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 23, Niğde ve Sivas 24, Kırşehir 26 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 26, İstanbul 27, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünya turu başlıyor.
1: Sınırları aşmaya, bambaşka hayatlara konuk olmaya hazır mısınız? Her bölümde farklı bir durak, her dakikada yeni bir keşif. Kısa bir mola verin ve dünyaya açılalım. Bugün dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı yere, Finlandiya'ya konuk oluyoruz. Burada ev sayısından bile daha fazla sauna var. Öyle ki iş toplantıları bazen takım elbiselerle değil, saunalarda havlularla yapılıyor. Ama dikkatli olun. Burada hız yapmanın bedeli sandığınızdan çok daha ağır olabilir. Çünkü trafik cezaları maaşlarınıza göre belirleniyor. Eğer çok zenginseniz basit bir kırmızı ışık ihlali size bir araba fiyatına patlayabilir. Ayrıca içinde bulunduğumuz 2026 yılının Avrupa kültür başkentlerinden biri olan Oulu şehri de burada. Kusursuz eğitim sistemi ve uçsuz bucaksız doğasıyla Finlandiya, kuralların aslında ne kadar mutluluk getirebileceğinin en büyük kanıtı. Bugünkü yolculuğumuzun sonuna geldik. Keşfedilecek çok yer, anlatılacak çok hikaye var. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Merakla kalın, hoşça kalın.
0: Dünya turu sona erdi.
2: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, dünyanın ve Türkiye'nin hızlı bir değişim sürecinden geçtiğini belirterek, Kayseri'nin bu dönüşümü doğru okuması gerektiğini ifade etti. Akar şunları söyledi.
4: Dünya gelişiyor, Türkiye gelişiyor. Kayseri'nin bunu görmesi lazım. Biraz önce arkadaşlarla yaptığımız toplantıda da içeride bunları bahsettik. Dedik ki yani böyle mahallileşmeyeceğiz, bölgeselleşmeyeceğiz, daralmayacağız, dar alanlara kendimizi sıkıştırmayacağız. Kayseri var ama Kayseri dışında bir Türkiye var. Türkiye var ama Türkiye dışında bir dünya var. Bunu görmemiz lazım. Biz 19. yüzyılın sonunda sanayi devrimini atladık. Dolayısıyla şimdi yeniden dünya kuruluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız haykırıyor. Dünya 5'ten büyüktür diyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan bir düzen var. Birleşmiş Milletler var. Burada diğer kurumlar var, kurallar var. Bunların maalesef fonksiyonlarını kaybetti. İşlevini kaybetti. Dolayısıyla bu yeni kuruluş çerçevesinde bizim de Kayseri olarak, Türkiye olarak saygın ve seçkin yerimizi almak için mücadelenin içinde olmamız lazım. Bu gayret göstermemiz lazım. Elimizdekileri olmamamız lazım. Açılım yapmamız lazım. Daha ileri, daha ileri, daha ileri. Bizim şimdi burada inancımız gereği, örfümüz, adetimiz, geleneğimiz, göreneğimiz ve dinimiz, imanımız gereği bazı bizim değerlerimiz var. Kurallar var. Bunların başında akletmez misiniz? Allah-u Teala soruyor. Akıl. Bizim işimiz akılla. Efendim Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri, Peygamberimiz ne diyor? İlim çinleyse gidin öğrenin diyor. Dolayısıyla bizim geri kalmamak için bu mücadelede öncelikle bizim bilgi üretmemiz lazım. Bilgi üretmemiz lazım. Üretilen bilgiyi kullanmak ayrı şey. O da bir değer tabii. Ama asıl olan, esas olan bilgi üretmek lazım. Bunun için çalışmak lazım. Bu manada yapılan gayretler var. Bunları biz her zaman teşvik ettik, takdir ettik, destekledik elimizden geldiğince. Bu Amerika olabilir, Avrupa olabilir, Çin olabilir, Japonya olabilir, Güney Kore olabilir. Fakat Çin'de şimdi müthiş bir atılım var, müthiş bir gelişim var, oluşum var. Burada embriyonik bir yapı var. Dolayısıyla inşaatçıların söylediği bir şey var. Topraktan eve girmek için meselesi. Dolayısıyla biz Çin'de topraktan meseleye vaziyet edebiliriz.
3: Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu tarafından İstanbul'da 8. Kayserililer Zirvesi düzenlendi. Zirve sonrası açıklamalarda bulunan KAYFET Başkanı Muhammed Ali Temel şunları söyledi.
5: 2. Kayseril tanıtım günlerini bugün tamamlamak üzereyiz. Dolu dolu 4 gün İstanbul'da mükemmel bir Kayseri rüzgarı esti. Katılım çok yoğundu. Rekor kırdık. Yani İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bugüne kadarki yapılan il tanıtım günlerinin rekoru şu anda Kayseri'mizde. Gerçekten muhteşem bir atmosferde Büyükşehir Belediye Başkanımız, Hulusi Akar Bakanımız, milletvekillerimiz, bütün belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, bürokratlarımız, akademisyenlerimiz, rektörlerimiz dolu dolu bir katılımla gerçekleştirdik. Aynı zamanda bu 4 gün içerisinde pazar sabahında da Kayseriler Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Orada da gerçekten çok yoğun bir katılımla zirvemizi de tamamladık. İnşallah önümüzdeki yılda bunun daha üstüne çıkarak bu başarıları tekrarlamak için çalışmalara yarından itibaren başlayacağız.
3: Melikgazi ilçesi Kadir Has Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil döner kavşağa çarptı. Kazada biri ağır, 4 kişi yaralandı. Yeni sezona yeni yönetim ve yeni teknik heyetle başlayacak Kayseri Spor'da hem A takım hem de altyapıyla ilgili sezon öncesi çalışmalar başladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki parklar ve ortak kullanım alanlarının korunması için vatandaşlara çağrıda bulundu. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer için Kayseri Valiliğinde cenaze töreni düzenlendi. A milli futbol takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaştığı müsabaka, Kayseri'de Millet Bahçesi, Talas Paraşüt İniş Alanı ve Dedeman Parkı'nda kurulan dev ekranlardan izlendi. Kocasinan ilçesinde bir parkta çocuk şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada biri bıçakla diğeri darptan iki çocuk yaralandı. Olay Turgut Reis Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çekerek yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geliyor. Toplantının öncelikli gündem maddeleri ABD ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanması beklenen tarihi barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve yaklaşan NATO zirvesi hazırlıkları ve terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta TBMM'deki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve parti sözcüsü Müslüm Sarı, örgütlerden gelen destek üzerine bu kararın alındığını belirtti. Murat Emir, olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imzanın çarşamba günü genel merkeze iletileceğini duyurdu. CHP yönetiminin 9 milletvekili hakkında ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk kararı almasının ardından CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isim tabelaları TBMM'deki Grup Başkan Vekili odalarından kaldırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine sağladığı yapıcı katkılardan dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan ayında yıllık bazda %6 arttığını açıkladı. Şimşek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin 64 ilde kurallsız olarak satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için başvurular bugün başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijital bağımlılığın aşırı sosyal medya kullanımından illegal bahis sitelerine kadar uzanan ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, toplumsal geleceğimiz adına çok yönlü bir şekilde ele alınması gereken bir konudur ifadelerini kullandı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 16 yaşından küçükler için sosyal medyanın yasaklanacağını ve yasağın gelecek yılın başından itibaren yürürlüğe girmesi için çalıştıklarını bildirdi. Katil İsrail ordusu ateşkese ve ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyindeki Kefer Tebnit ve Yukarı Nebatiye beldelerine hava ve topçu saldırıları düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede İran'la anlaşma imzalanması konusunda kararlı olduğunu ilettiği açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan ateşkes anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile anlaşmaya varıldığını duyurarak mutabakat saptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirdi. İran, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiliye bölgesine yönelik saldırılarını kınadı. Brezilya'nın São Paulo kentinde bungee jumping yapmak isterken gerekli güvenlik halatları bağlanmadan köprüden bırakılan 21 yaşındaki kadının hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Lübnan'daki savaşı sona erdirmek, ABD ile yapılan mutabakatın ayrılmaz bir parçasıdır dedi. Suriye İçişleri Bakanı, İblit'teki devrik rejim döneminde işlenen suçlarla ilgili protestoların yakından takip edildiğini belirterek, adaletin bireysel intikam ve kaos ortamı yerine hukuk mekanizmaları aracılığıyla sağlanacağını bildirdi. İsrail Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ile İran arasındaki mutabakatı savaşın bir başarısızlık olduğunun göstergesi olarak değerlendirdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Klitschko, Rusya'nın yoğun hava saldırısı sonucu kentin neredeyse tüm semtlerinde hasar meydana geldiğini, 20 kişiden fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Nasıl başardım başlıyor.
3: İstek en büyük başarmanın ilk sebebi diyebilirim bu noktada. Hedefim daha çok büyüyerek daha çok kişiye, toplumun en belki en arka halkasına bile dokunabilmek.

0: Nasıl Başardım'dan herkese merhabalar. Yine çok değerli bir ismi yayınımızda konuk ediyoruz. Betül Cerit Şahin, kendisi uzman klinik psikolog. Aynı zamanda da Sarı Psikoloji'nin şube yöneticisi. Öncelikle kendisini tanımak isteriz. Merhabalar
1: Betül. Merhabalar, öncelikle teşekkür ederim. Ben klinik psikolog Betül Cerit Şahin. Sarı Psikoloji şube yöneticisiyim, evliyim. Alanım klinik psikoloji. Yetişkin ve çiftlerle çalışıyorum burada. Psikoloji mezunuyum ve aslında kendi tercihim ve isteğim üzerine de klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptım. Yaklaşık 8 yıldır da bu alanda çalışıyorum.
0: Tabii sürecinizi merak ediyoruz. Programımızın ismi Nasıl Başardım? Evet. Nasıl başardığınızı sormak istiyoruz. İlk olarak eğitim hayatınızla başlayabilir miyiz?
1: Aslında eğitim hayatım benim her zaman psikoloji istediğim bir alandı. Psikolojiyi kazandıktan sonra alanda aslında okurken şunu fark ettim. Sadece temel bir bilginin yetmeyeceği, bu alanda aslında dokunmanız ve nefes almanız gerektiğini anladım ve 3. sınıfta staj yapmaya başladım. Burası da aslında benim ilk staj yerim. Yıllardır da buradayım. Stajımla başladığım yerde aslında mezun olduktan sonra psikolog olarak çalışmaya başladım. Daha sonra klinik psikolog olarak yüksek lisanstan sonra eğitim koordinatörlüğü ve şube yöneticiliği görevlerimi de devam ediyorum şu anda. Aslında en önemli şey sanırım buraya başlamamda stajımdı. Staj yapmaya başlamamdı. Bu isteğim üzerine insanların hayatını gözlemlemek, insanları dinlemek, anlamakla yola çıktık aslında. Sanırım bu istek en büyük başarmanın en büyük ilk sebebi diyebilirim bu noktada.
0: Yöneticiliğe giden yolda tabii ki aynı zamanda aktif olarak yöneticiliğe artı olarak mesleğinizi de devam ettiriyorsunuz. Evet. Peki bu mesleği neden seçtiniz?
1: Bu mesleği aslında seçmemde herkesin bir hayat öyküsünde bir bence küçük bir alan vardır. Benim de aslında öyle oldu. İnsanları dinlemek ve anlamak aslında bu meslekten önce de benim bir özelliğimdi diyebilirim. Biraz anaç biriyim. Bunu da aslında hep şunu gördüm. Meslek hayatını istemeyerek yapan kişiler ya da mesleğini yapmakta zorlanan kişiler. Ben de bunu seçerken ömrüm boyunca aslında yapabileceğimi ve bana iyi geleceğini düşünerek seçtim. Buradan da devam ettim.
0: Peki nasıl ilerliyor süreç? Bir taraftan tabii ki sayısı oldukça fazla bir ekipten oluşuyor burası. Hem yöneticilik hem de mesleğinizi icra ederken neler yaşıyorsunuz? Süreç nasıl devam ediyor?
1: Tabii ki bazen zor olduğu alanlar oluyor. Ya meslek kısmı çok ayrı bir alan. İnsanların ruhuna dokunduğunuz, bazen zorlandığınız bir alan, yorulduğunuz bir alan. Bazen sizin de tükendiğiniz bir alan. Maalesef bir toplumumuzda psikologların da her zaman iyi olmak zorunda olduğu bir etiket var aslında. Bazen sizlerin de aslında iyi olmadığı ya da yorulduğu zamanlar olabiliyor ama meslek buna izin vermiyor. Bu anlamda her gün yeniden güne başlayarak, her sorunu bugün burada bırakarak aslında devam ediyoruz. Yöneticilik aslında çok daha ayrı ikinci bir alan bu noktada. Çünkü birlikte yol aldığınız arkadaşlarınızla sürekli vaka paylaşımları yapmanız, yönlendirmeniz ve staj sürecini kendim gibi başlattığım birçok aslında öğrencim var. Onlara da burada birçok iş imkanı veriyoruz. Burada aslında alanlarda gözlemler yapabiliyorlar. Çocuk ergen alanında, yetişkin alanında, çift alanında ve aynı zamanda eğitimler veren de bir kurumuz bu anlamda. Hem staj yaparken eğitimlerini tamamlıyorlar, hem burada birçok aslında vakayı görebiliyorlar, gözlem yapabiliyorlar. Yöneticilik ve aslında mesleği ikisini aynı anda yürütmek zor bir alan benim için. Ama seviyorum. Bana ikisinin de iyi geldiğini düşünüyorum. Yöneticilik biraz ruhumda var sanırım bu noktada. İkisi aslında çok ince bir çizgi. Bu ince çizgilerini birbirine karıştırmadan ilerletmeye çalışıyorum.
0: Peki hangi alanda hizmetler veriliyor burada? Tedaviler hangileri?
1: Aslında burada bir yaş kısıtlaması yok. Bebeklerden başlayan bir süreç var burada. Oyun terapisi desteğiyle başlanan. Çocuk ergen olarak ilerliyor buradaki süreç. Sınav süreçlerinde destek verebiliyoruz ya da yeni evlenen çiftlere çift terapisi verebiliyoruz ya da bireysel terapi verebiliyoruz bu anlamda. Aile danışmanlığı desteği de verebiliyoruz. Zeka testleri, eğitimler gibi birçok alanda ilerliyor aslında. Biraz geniş bir alandayız bu noktada. Her alanında belli uzmanları var. Yani bu alanda çalışan uzmanlarımız var bu noktada. Bir alanda çalışan bir alanda çalışamıyor aslında bu noktada. Toplumun her kesimine hitap etmeye çalışıyoruz.
0: Peki mesleğinizi yaparken zorlandığınız ve keyif aldığınız alanları da merak ettim.
1: Zorlandığım aslında biraz önce bahsettiğim gibi iyi olma zorundalığı etiketi aslında. Bu biraz insanı zorlayan bir şey. En çok zorlandığım ilk sanırım seansa başladığım zamandı. Hayat hikayesi beni çok etkileyen bir kişinin yardım isteğiydi aslında. Terapinin bazı etiklerinden dolayı yardım kısıtlı tabii ki. Yani bu odada görüştüğünüz kadar aslında onların hayatına diğer anlamda dokunamıyorsunuz. İlk o anlamda çok zorlandım. Yani bazı şeyler kısıtlı aslında. Dokunabildiğiniz şeyler ve ister istemez bir yansıma yaşıyorsunuz. O hayat öykülerinden etkilenebiliyorsunuz aslında. Mesleğin sanırım en zor yanı burası. Ama en keyifli kısmı da onlara dokunabilmek. Onların ilk buraya geldiği zamanla terapinin son noktasındaki değişimlerine şahit olabilmek. Yani bu aslında çok büyük bir manevi anlam taşıyor benim için. En sevdiğim yanı da sanırım bu. Onların bir teşekkürü, bir içten gülümsemesi, iyi olmaları da sanırım benim şifa kaynağım onlar. Beni iyi yapan şey sanırım danışanlarımın buradan mutlu ayrılmaları, terapi hedeflerine ulaşmaları diyebilirim bu anlamda.
0: Zaten mesleğinizi seçerken mutlu olacağım ve ömür boyu ben bu işi yapabilirim düşüncesiyle seçtiğinizi söylemiştiniz. Evet. Herhalde bu kısımda ayrıca motive ediyor olması
1: tabii
0: lazım.
1: Tabii ki bazen zorlayabiliyor. Bazen işte bir duraklama yaşayabiliyorsunuz, bir nefes almanız gerekebiliyor ama meslekte sanırım en hızlı bunu öğreniyoruz. Çok hızlı bir duraklama ve çok hızlı bir şekilde yarın yeniden yoğun bir tempoyla devam edebilmek aslında. Çünkü bunun sorumluluğu çok büyük bir sorumluluk. İnsan hayatlarının, dokunmanın sorumluluğu çok büyük bir sorumluluk olduğu için küçük nefes almalar, hızlıca tekrar dönmeler diyebilirim.
0: Peki Kayseri'deyiz. Kayseri'de yaşıyoruz. Evet. Siz de çift terapisi yapıyorsunuz. Nelerle karşılaşıyorsunuz? En büyük problem Kayseri'de çiftler arasında ne?
1: Aslında Kayseri'deki en büyük problem sanırım toplumsal baskı bu anlamda. Evlenmeden önce başlayan bu durumun evlilik hayatıyla birlikte uzun yıllar devam ettiğini gözlemliyoruz. Ben o yüzden evlenecek bütün çiftlere evlenmeden önce hem bireysel terapi hem de çift terapisi desteği öneriyorum. Çünkü sınırlarımızı korumak biraz iç içe geçmiş bir toplumuz ve bu noktada sınırlarımızı korumanın öneminin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Ve genellikle de çiftler bu anlamda sınırlarını koruyamadığı için bireysel çok fazla sorun yaşıyorlar.
0: Yani çift de olunsa belli sınırlar olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Bu sınırlar olmadığı zaman daha büyük sorunlarla karşılaşıyoruz.
1: Yani hepimiz Kayseri'de yaşadığımız için az çok aile öykülerine ortak bulabiliyoruz bu noktada. Aileleri biraz daha sanırım ilişkiden arkada tutabilmek sanırım. Yani evliliği önce tutabilmek çok önemli. Toplum da buna çok müsaade etmeyen bir toplum aslında. Bir yan çok müsait edebiliyor ama bir taraftan da bu sınırı korumadığımızda çok büyük sorunların içerisine girebiliyor çiftler.
0: Yani erkeğin annesi babası ya da kızın annesi babası. Bir taraftan da istatistikler ailelerin daha çekirdek yapıya dönüştüğünü söylüyor ama demek ki Kayseri'de bu hala ailelerin müdahalesi çok fazla.
1: Yoğun bir şekilde devam ediyor.
0: Peki hedefleriniz nelerdir? İleride neler planlıyorsunuz mesleğiniz ve kliniğiniz adına?
1: Bu sağlıklı tempoda devam edebilmek aslında. Herkese tekrardan yani aynı şekilde dokunabilmek, devam ettirebilmek bunu çok önemli diye düşünüyorum. Ve psikoloji alanı sürekli kendinizi geliştirmeniz gereken bir alan. Ben oldum dememek gereken bir alan aslında. Eğitimlerle devam etmemiz gerektiğine inanıyorum. Sağlam ekibimizle devam etmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu yapıyı korumak için de aslında alanda da yani kurum arkadaşlarımızla birlikte birçok eğitim almaya devam ediyoruz. Süpervizyonlar yapmaya devam ediyoruz. Aslında hedefim daha çok büyüyerek daha çok kişiye toplumun en belki en arka halkasına bile dokunabilmek. Benim için sanırım en büyük hayal bu.
0: Evet, çok güzel. Betül Hanım bu genç yaşta hakikaten hem mesleğinizi başarılı bir şekilde yapmışsınız hem de yönetici olmuşsunuz. Peki bunu neye borçlusunuz? Nasıl başardınız? Hangi özelliğinize borçlusunuz?
1: Aslında burada beni arkadan hep destekleyen ailem, sonra eşim, sonra da buradaki ekip arkadaşlarım diyebilirim bu noktada. Çünkü durduğumuz yerde hadi devam edebilirsin, küçük bir motivasyon bence çok önemli bu noktada. Kişisel olarak da sanırım ilk belki danışanıma dokunduğumdaki o haz diyebilirim. O hazın hep devam etmesi benim için en önemli şey oldu bu noktada.
0: işin başarılı olduğunda verdiği haz sizi evet. her zaman motive etti.
1: Evet, aynen öyle.
0: Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli oldu. Umarım birçok kişinin kalbine dokunuruz bu röportajla da.
0: Umarım bizi şu anda izleyen takipçilerimizden özellikle kız çocuklarını, bu mesleği yapmak isteyen kız çocuklarına dokunduysak ne mutlu bize. Betül Cerit Şahin bizimle birlikteydi. Uzman klinik psikolog. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür
0: ağzınıza
1: ederim.
0: Sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Haftaya başka bir öyküyle nasıl başardım da buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Nasıl Başardım sona erdi.
1: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
2: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Türkiye'nin üretim üslerinden serbest bölgelerin ticaret hacmi, Ocak-Mayıs döneminde 11,7 milyar dolar olurken, bu tutarın yarıya yakını ihracattan kaynaklandı. Emtia piyasalarında tamamlanan haftada, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler, ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin beklentiler, fiyatlamalarda belirleyici oldu. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açan satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 26 Haziran seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün orman yangınlarına karşı 28 uçak, 119 helikopter, 14 insansız hava aracıyla yeşil vatanımıza havadan kalkan oluyoruz. Bu gücümüzle de toplam 462 ton su atma kapasitesine sahibiz. Geçtiğimiz yıla göre hava aracı sayımızı 146'dan 161'e çıkardık, dedi. Kamu Denetçiliği Kurumu, mesai saatleri dışındaki hizmet içi eğitimin fazla çalışma olarak değerlendirerek personele izin kullandırması, bu mümkün değilse mesai ücreti ödenmesi yönündeki tavsiye kararını verdi. Türk Standartları Enstitüsü, son bir yılda ithalat ürün güvenliği denetimleri kapsamında incelediği 243 bin üründen teknik mevzuata ve standarda uygun bulunmayan 5800'ünün Türkiye'ye girişine izin vermedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen D10.000 manevra lokomotifinin Tanzanya'ya ihraç edileceğini bildirdi. Avrupa'nın en büyük yumurta üreticilerinden Polonya'da kuş gribi nedeniyle yaşanan üretim kayıpları bölgedeki arzı daraltırken Türkiye'nin ihracatını hızlandırdı. Türkiye'nin İtalya'ya yumurta ihracatı yılın ilk 5 ayında 10 katı aşarken Polonya'ya satışlarda da önemli artış oldu.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
2: Dolar 46 lira 27 kuruş, Euro 53 lira 51 kuruş, gram altın 6509 lira, çeyrek altın 10635 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akışla ve Pınarbaşı 22, Bünyan, Özvatan, Sarıoğlan, Sarız ve Tomarza 23, Develi, Felahiye, İncesu ve Özvatan 24, Yahyalı 25, Yeşilhisar 26, Erciyes Kayak Merkezi ise 15 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 23, Niğde ve Sivas 24, Kırşehir 26 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 26, İstanbul 27, İzmir 33 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Seni bana ayırdım, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi'nde asfalt çalışmalarına başladıklarını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Şu anda da Fatih Caddesi'ndeyiz. 1,5 kilometrelik aks. Şu anda asfaltlama çalışması başladı. Orta refüji yapıyoruz. Işıklandırma ve ağaçlandırma da yapacağız. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Amin. Yıldırım Beyazıt Mahallesi hakikaten gün geçtikçe en güzel mahallelerden birisi oluyor. Evet. Artık daha güzel bir hale geliyor inşallah. Sizin yatırımlarımız sayın. Devam ediyor. Ben tüm ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
1: Öğrenciler tarafından hazırlanan dönüşüm ve atık maddelerinden tasarlanan eserler, kutu oyunları, akrilik resimler ve tuval çalışmalarından oluşan Anadolu Koleji Yıl Sonu sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Altın ve petrolde yaşanan dalgalanmaları değerlendiren ekonomist Ömer Uzunoğlu şunları söyledi.
3: Altında veya gümüşte bir patlama olmayacak. Çok daha dengeli, çok daha mantıklı bir çıkış olacak ve sürekli yukarı doğru olmayacak benim tahminim. Belli zikzaklar yapacak veya düz trend devam edecek. Balon fiyat oluşmaması için tedbirli olmak lazım. Dolduruşa gelmemek lazım. Çıkış anında da panikle altına ve gümüşe yönelmemek lazım. Biraz piyasayı dinleyerek, biraz piyasayı koklayarak, biraz zamana yayarak bölüm bölüm veya kısım kısım almakta yarar var eğer yatırımcı olacaksanız.
1: Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi saat kulesinde yaşanan arıza Kayseri Saatçiler Odası ekipleri tarafından onarılarak düzeltildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalanırken 101 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Sümer Fen Lisesi öğrencileri 6-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası MAPE Robot Yarışması Endüstriyel Robotik Kol kategorisinde üçüncülük elde etti. Kayseri U15 ve U13 Kızlar Ligi hafta sonu Argıncık ve Sümer Stadyumlarında oynanan müsabakalarla başladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketteki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniyi Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleri 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çekerek yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır, dedi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geliyor. Toplantının öncelikli gündem maddeleri, ABD ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanması beklenen tarihi barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve yaklaşan NATO zirvesi hazırlıkları ve terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta TBMM'deki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve parti sözcüsü Müslüm Sarı, örgütlerden gelen destek üzerine bu kararın alındığını belirtti. Murat Emir, olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imzanın çarşamba günü genel merkeze iletileceğini duyurdu. CHP yönetiminin 9 milletvekili hakkında ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk kararı almasının ardından CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isim tabelaları TBMM'deki Grup Başkan Vekili odalarından kaldırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine sağladığı yapıcı katkılardan dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan ayında yıllık bazda %6 arttığını açıkladı. Şimşek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz, dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin 64 ilde kurallsız olarak satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için başvurular bugün başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijital bağımlılığın aşırı sosyal medya kullanımından illegal bahis sitelerine kadar uzanan ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, toplumsal geleceğimiz adına çok yönlü bir şekilde ele alınması gereken bir konudur ifadelerini kullandı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
3: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
4: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Yayın tekrarı.
10: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
11: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
12: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
12: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
13: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
11: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
12: Evet.
11: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında yol açıkta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllörlük.
12: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
11: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol açık başlıyor efendim.
13: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
12: Benim param
13: o da benim.
12: O da benim.
13: Benim param.
12: Benim param
13: o da benim.
12: O da benim.
13: Benim param benim.
12: 11 tane diyor çeyrek altın alırken de bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
13: 2011.
12: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
11: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim, sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
14: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
11: Tamam.
14: Ve dileniz de Türkçe dileniyor, mahalle Suriye.
11: Hepinize selamlar olsun, yol açık bugün itibariyle de başlıyor.
15: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla yol açık başlıyor.
11: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir hafta veya

0: Meteoroloji Allah'tan mani çıkmazsa, fikrini son anda değiştirmezse, yapılan vaatlere de zam gelmezse cuma gününe kadar güneşli hava olarak gösteriyor. Cuma günü ise yağış gösteriyor. Önümüzdeki günlerde yeniden gündem ve veri değişmezse şu an itibariyle bunu söyleyebilirim. En düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık ise 25 derece olacak gibi görünüyor. Pardon 29, 30 derece olacak gibi görünüyor. En düşük de 10 dereceye kadar düşecek gibi görünüyor. Gece sıcaklıkları artık gün dönümüne geldik neredeyse, değil mi? En uzun geceye ne kaldı şunun şurasında?
1: 21 Haziran. Bugün ayın kaçı? 15.
2: Bir hafta başladı.
0: 6 gün. Bir hafta sonrasında en uzun geceyi yaşamış olacağız.
1: Artık gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlayacak.
0: Ama gün dönümünde de böyle bir gelmez miydi? Yağmur, yağış filan. Öyle mi hatırlarım?
2: Hiç gitmedi ki.
0: Yok yok. Normalde.
2: Ha normalde tabii. O dönemlerde bir yağış olur ama mevsim normallerinde Haziran ayında böyle dolu yağdığını gördüğümüz bir aydır. Bu sene hiç arkası kesilmediği için o aradaki, o sayılı günlerdeki gelen dönemlerdeki yağışları fark edemiyoruz yani. Sürekli yağıyor.
0: Doğru. Hiç durmuyor valla, maşallah var. Neyse, savaşı bitirmişler efendim, hayırlı olsun, en azından oradan başlayalım. Savaş bittiği için yağışlarımız normale döner miyi düşünmek istiyorum. O komple teorilerine bakmak istiyorum. Pakistan çok özür diliyorum, birazcık sesimde sıkıntı var yorgunluktan. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Amerika ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığını belirterek anlaşmanın resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de düzenleneceğini duyurdu. Başkan Şerif Amerikan Merkezi X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Amerika ve İran'ın anlaşmaya vardığını açıklamış Şerif, yoğun görüşmelerin ardından Amerika ve İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz ifadesini kullanmış. Her iki tarafında Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonun derhal ve kalıcı olarak sona erdiğini ilan ettiğini aktaran Şerif, anlaşmanın resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de düzenleneceğini duyurmuş. Şerif, arabuluculardan bir hafta içerisinde bir dizi toplantının yapılmasında kolaylaştırıcı rol oynayacağını, bu toplantılar sayesinde teknik görüşmeler ve resmi imza töreni için temelin atılacağını ifade etmiş. Amerika ve İran'ı çatışmaya diplomatik çözüm bulma konusunda bağlılıkları dolayısıyla teşekkür eden Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'a da arabuluculuk çalışmalarından dolayı katkıları için teşekkürlerini sunmuş efendim. Resmi açıklama, eğer pilavdan dönmezlerse, kaşıkları da kırılmazsa bugün itibariyle savaş bitmiş oldu. Bu bize ne getirdi? Hemen bakalım efendim. Brent petrol sert düştü. Altın hızlı yükselmeye başladı. Şu an itibariyle altının ons fiyatında 4328 dolarlık bir fiyat var. Yani son bir hafta içerisinde savaş kızıştı ve savaş döndü arasında %9-8'e yakın bir pozisyon oynamış oldu altın. Yatırımcısı için hem güldüren hem üzdüren kısımlardan bir tanesi. Brent petrolde ise durum daha enteresan. 83 dolar 29 sente kadar düştü açıklamalarının ardından. Burada da böyle müthiş bir el rahatlığına doğru dönüştürecek gibi görünüyor. Nedir durum? Efendim bizde şu an itibariyle dolar kuru 46 lira 27 kuruştan, euro ise 53 lira 54 kuruştan işlem görüyor. Altının ons fiyatında 4328 dolar, Brent petrolü ise 83 dolar 29 centlik bir fiyat söz konusu. Peki serbest piyasada durum ne olur? Şu an itibariyle gram altın 6564 liradan, bir çeyrek altın ise 10.727 liradan işlem görüyor efendim. Son açıklamalar ve barışın detayıyla. Detay var mı elimizde diye dünden beri şöyle bir taradım. Hani nükleer detayı, Hürmüz detayı. Hürmüz'deki ablukayı kaldırıyoruz. Çatışma bitiyor. Hani biz İran'la artık çatışmayacağız mottosuna ve noktosuna geldiler. Ama nükleeri ne yaptılar? Hürmüz'den geçişlerden para alınacak mı, alınmayacak mı? Ya da başka işte o savaş zararı vardı mesela İran'ın istediği. Biz bu kadar savaş zararımız var, bunu istiyoruz gibi cümleler vardı. Bunlara bakacağız. İsrail neresinde? Buna da bakacağız. Ama dün geceden bu tarafa net gelen, böyle iki taraf içerisinde de anlaşmanın içeriği budur denilen bir açıklama yok şu an.
1: Henüz yok ama şu var sadece bilinen, Lübnan'da bu anlaşmanın içerisinde. Hem ateşkes hem barış anlaşmasının içerisinde olduğu Arakçı tarafından da söylendi. Ama evet, söylediğin gibi diğer
0: Pakistan
1: unsurlar...
0: Pakistan da aynısını söylemiş.
1: Evet, Pakistan da aynısını söyledi. Diğer unsurlarla alakalı henüz bir şey yok. Trump'ın açıklaması, motorlarınızı çalıştırın, serbestçe boğazlardan geçin gibi bir açıklaması da vardı. Bekleyip göreceğiz. Söylediğin gibi Brent petrol hızlı düşüyor. Dolar, özür dilerim, altın inanılmaz bir şekilde hızlı artıyor ki netleştikçe daha da fazla artacaktır diye Sadece öngörü var ki genelde de öyle oluyor. O yüzden bu arada işte
0: Cumhurbaşkanı... Yani resmi anlaşma da bu arada çok uzak değil. Cuma.
1: Cuma günü. Cuma. 5 gün sonra. Yalnız işte hani bir İsrail var ya, o bir İsrail sıpası diyeyim hadi.

0: hafif tabiriyle dönek durursa,
1: evet,
0: düzgün durursa, öbür taraftan Lübnan'a doğru bir saldırı yapmazsa ki dün sabah saatlerinde yine bir saldırı yaptı ve Netanyahu'nun artık küfrettiği falan söylendi, yazıldı. Şeye, Trump'ın Netanyahu'ya karşı çok ağır ve küfürler
2: hakaretler etti.
0: Sen yapacağın şey demiş. Bayağı bir saydırmış. İnşallah İsrail'de dizginler.
1: İran olayı doğruluyor ama diyor ki İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi açıklama yapmış. Mutabakat zaptı metni tamamlandı. İslamabad mutabakat zaptının resmi imza töreni Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirecek. İki heyetin başkanları görüşmelerin gelecekteki düzenlemelerini belirlemek için müzakereler yürütecek. O zamana kadar Amerika tarafının savaşını sona erdirmek, ablukayı kaldırmak ve varlıkları serbest bırakmak konusundaki taahhütleri doğrulanacak. 60 günlük görüşmeler Amerika'nın bu taahhütlerini yerine getirmesine bağlanıyor. 60 gün boyunca sürecekti bir görüşme var. Sadece önde bir mutabakat var. Garibabadi anlaşmanın imzalanmasından sonraki 60 günlük süre içerisinde yaptırımlar, nükleer program, ekonomik kalkınma mekanizması gibi konuların müzakere edileceğini söylemiş. Anlaşmanın Lübnan'da kapsadığını belirten Garibabadi, Lübnan'da dahil olmak üzere çeşitli cephelerdeki savaş ve askeri operasyonlara derhal ve kalıcı olarak son verileceği bu gece açıklanacak denmiş. Anlaşma metninde İran'ın tüm önemli görüşlerinin yer aldığını aktaran Garibabadi, 19 Haziran'daki imza töreninden önce anlaşma metninin kamuoyuna açıklanacağı belirtilmiş. İsrail'in Lübnan'a saldırısının ardından İran Silahlı Kuvvetleri'nin karşı saldırıya hazırlandığını ifade eden Garibabadi, bu kararlardan Amerika Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e karşı pozisyon alması ve anlaşma metninde bazı konuların ilerlemesine yardımcı olduğunu açıklamış. İran Silahlı Kuvvetleri'nin anlaşmaya rağmen düşmanın planlarına karşı koymak için her zaman hazır olduğunu da belirtmiş. İran tarafından gelen açıklama bu. Trump ne demiş? İran'ın anlaşma sürecinin tamamlandığını belirtmiş. İran limanlarına yönelik Amerikan ablukasının kaldırılacağını tüm tarafları tebrik ediyoruz diye duyurmuş. Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir ücret veya kısıtlama olmaksızın deniz trafiğine tamamen açılmasına resmen onaylıyor. Buna eş zamanlı olarak Amerikan Deniz Kuvvetleri tarafından uygulanan ablukanın derhal kaldırılması talimatını veriyorum demiş. Trump dünyanın gemileri makinelerinizi çalıştırın, petrol akmaya başlasın ifadesinde bulunmuş. Hürmüz Boğazı serbest kaldı. Ücretsiz ve ablukasız. Yani başa döndük mü?
0: Başa döndük.
1: İşte biz biz buraya gelecektik. Bu haltı neyi yedik diyor ya.
0: Kazananı kim, kaybedeni kim?
1: Anlaşmanın detayları olsa anlayacağız ama detay yok şu an.
0: Bunlar bir 60 günlük bir müzakere süreci diyorlar. Ateşkes. Kimse silahlarını ateşlemesin. 60 gün boyunca biz bunların hepsini, nükleer programlar, bilmem ne, füzeler, Hürmüz Boğazı, Lübnan meselesi, hepsini bir masaya yatıracağız, konuşacağız. Sonra
1: bu toplantı bir şey hatırlattı mı size?
0: Neyi?
1: Bu toplantı size bir şey anımsattı mı? Bizim asgari ücret görüşmeleri gibi. Kaç tırk oturuyorlar zaten, insan bir şeye karar verir yani.
0: Üçüncü oturum.
1: Sadece zam yapılacağına karar vermişler yani. Kalan detay 60 gün içinde belirleyeceğiz. Ona benzemedim asgari ücret oturumları
0: gibi. Evet, biraz benziyor.
2: Bu savaşın bitmesi de bir ateşkes gibi yani.
1: Evet. Yok, mutabakat zaptı olduğu için ana maddelerimiz belli. Yani işte atıyorum
0: nükleer,
1: Hürmüz vesaire vesaire, tamam belli. Lübnan'a saldırılmayacak, bu burada duracak. İşte ya da Amerika diyor ki sen de buraya Hizbullah'a destek vermeyeceksin, muhtemelen vardır bu işin içerisinde. Sen de bunu yapmayacaksın, böyle yapacağız, böyle yapacağız. Ama karşılıklı denk bir anlaşmaya doğru benziyor gibi. Yani çünkü işin içerisinde şu olmadı: Hürmüz'ün kontrolü bende, hadi buyur anlaşmaya otur, oturabilirsen değil. Lübnan burayla alakası yok, İsrail saldırıya devam edebilir değil. Anlaşma denk iki ülkenin anlaşması kıvamına gelmiş gibi. Şimdi geçtiğimiz hafta çok fazla konuşuldu. Hatta Amerikan Başkanı'nın bununla alakalı 7 farklı askeri firmayı çağırarak toplantı yaptı. Ellerindeki füze mühimmatlarının kalmadığı, bunun bir kriz olduğu, hadi ne yapacaksanız yapın hızla, ben üretim istiyorum, böyle bir şey olabilir mi dediği gibi oradan gelen birkaç haber vardı. Tabii orada basın entrikası mı yoksa normal bir haber mi, yalanlama da gelmedi, Allah var. Bir böyle problem var. 2, dünya ekonomisi bu anlamda çok ağır bir bedel ödedi. 3, muhtemelen Trump Temmuz ayında önümüzdeki ay itibariyle NATO zirvesi öncesinden de elini rahatlatmak istiyor. Yani çünkü NATO'dan istediğini hem alamadı hem de NATO'ya ben bu kadar mücadele ettim, yanımda yoktunuz esnini de çekebilmek. Belki de liderlerin biraz da yaz tatili modu, yorulduk artık azıcık dinlenek de kışın bakarız, sonbaharda bir daha mı bakarız diyorlar. Bunu da anlamak mümkün değil ama bölge itibariyle, Hürmüz bölgesi itibariyle şu mevsim sonrası savaşmak da zor. Yani hem kara hem deniz hem diğer operasyonlar için. Çünkü yaz geldi, hava sıcak artık.
2: Aslında hedefi de saptırdı. Şimdi Trump'ın Venezuela operasyonu, diğer oradaki Grönland adalar, şunun hepsi Çin ticari yollarını ya da Çin'in kaynaklarını kısıtlama kesme adınaydı. Bu tarafa da aslında geldiği nokta bu. Sonradan işi daha da farklı hale getirdi. Yani ya Çin'e gittiğinde orayla bir anlaşma, arayı düzelttik, artık ben onun sağını solunu kolunu bacağını kesmeyi bırakacağım gibi de bir şey olabilir. Ya da bundan sonraki sıradaki yer nereye, Küba'ya mı geçecek, nereye geçecek yani?
0: Küba'ya geçecek.
2: Önümüzdeki maçlara bakalım mı diyecek artık, ne diyecek bilmiyoruz.
0: Onu söylüyor. Maç deyince zaten onu da konuşuruz. Dün çok kötü bir maç çıkardık.
2: İzledin mi?
0: ABD'nin izledim. Sabahın 7'sinde uyandım, izledim.
1: Uyanmam ben diyordum.
0: ABD'nin Küba hayali var. Ve bundan sonra da herhalde ilk sırada Küba olacak. Ve Venezuela gibi de kolay olur. İran gibi olacağını da zannetmiyorum. Yani unuttuğumuz bir şey var. Ya da atladığımız, unutmadığımız ama atladığımız bir şey var. Şimdi artık şunu anladık ki ticaretin kalbi Hürmüz. İstediğiniz zaman kapatıldığında tüm dünyayı etkileyen bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Peki şimdi iki tane de seçim var. Biri İsrail'de, hemen arkasından Kasım ayının başında da ABD'de. Ve şu anki anketler bu ara seçimlerde Trump'ın kaybedeceği, geride olduğu çıkıyor ortaya. Bir kahramanlık hikayesi çıkarması gerekiyor.
1: Oracı mı yapmış acaba anket?
0: Oraya yapsaydı onu %65 ile lider gösterirdi. O ayrı. Ve anketlerde bunlar çıkıyor. O yüzden de hem başkanlığına azil sürecinin olmaması için kendi halkına karşı bir kahramanlık. Hani Vietnam'da 20 sene çatışıp savaşıp da sonrasında da bir kahramanlık hikayesi çıkardığı gibi şimdi burada da benzer bir şey çıkaracak. Ama kötü senaryo söylemek istemiyorum ama ara seçimleri atlatırsa Trump tekrar başa döneriz gibi geliyor. Tekrar bu iş
1: İran konusunda bir daha
0: gibi geliyor bana.
1: İran konusunda ben bir daha başa dönülebileceği kanaatinde değilim. Çünkü İran Trump içinde bir bataklık haline geldi. Ne girebildi ne çıkabildi. Sürekli dengesiz açıklamalar hem kendi kamuoyu hem de dünya kamuoyuna karşı. Ben bir zafer kazandım edasını her cümlesiyle vermeye çalıştı. Ama kaç gün oldu? Anlaşmanın bitişi itibariyle 3 ayı tamamlamış oluyoruz değil mi? Hatta 4. ayı mı dönüyoruz? Evet,
0: Nisan, Mayıs,
1: Haziran. Haziran'ı da sayarsan 3,5 ay. Hadi Haziran'ı bitirdim desen 4 ay, 3,5-4 aylık süreç içerisinde bir kazanım elde etmediğini, dünyaya bunun maliyetini ödettiği çok açık ve aşikar. İran sınanması gereken bizim kendi tarihimizlere, yani yaşımız itibariyle söylüyorum, bu alan sınanmamıştı. Doğrudan başka bir güç tarafından sınanmamıştı. Nereyle sınanmıştı? Saddam üzerinden sınanmıştı. O 7 yıl süren savaşlarla sınanmıştı. Şimdi bu sınamanın sonrasında egemen bir güç, Amerika gibi bir süper güç, yanına İsrail'i alarak ben buradayım dedi. Ve orada olmadığını fark etti. Yani İsrailler evinden çıkamadı. Hani İran'da zayiat yok muydu? Belki fazlası vardı ama İran halkının o bütünleşik havası ya da kapalı devre sistemi, içerideki muhalifleri hareketlendirme isteği hepsi çöktü. Ara ara Trump'ın açıklamaları denk geliyor. Gördünüz mü bilmiyorum. Mesela işte bölgedeki Kürtlerle alakalı diyor, OPJ falan kullanıyordu. Biz onlara silah veriyoruz diyor, muhaliflere hareketlendirsin diye diyor. Adamlar başka bir şey yapıyor falan diyor. Hedeflerin hiçbirisi tutmamış oldu. Burada şunu da hesaba katalım. Türk dış politikasında yapılan güncellemede bu anlamda önemli yer tuttu bu operasyonda. Çünkü burada farklı grupların alanda bulunması, farklı grupların alana basması, Suriye meselesinin çözülmemiş olması gibi niteliksiz düzenlemeler bölgeyi belki de 10-15 yıl daha sürebilecek başka bir krize de getirebilirdi. Suriye meselesinin çözülmüş olması, Kürt meselesinin, daha doğrusu Kürt meselesi demeyeceğim, çok özür diliyorum. Ağzımız kayıyor Amerikalılar öyle dediği için bazen. PKK meselesinin kısmi olarak en azından askıya alınmış olması, bölgedeki o gerilla varlığının İran'a doğru yönlenmemiş olması ya da durmuş olması birçok şeyi dengeledi ve değiştirdi. Hakeza hakkını yemeyelim. Özellikle oradaki Türk ve Türkmen azırlığa ya da Azeri azınlığa, çoğunluğa hatta hareketsiz kalma, eylemsiz kalma, içeride karışıklık yaratmama tavsiyesinde bulunulması ve tahrik edilmemesi de bence İran'ın kurtarıcılarından bir tanesi. Eğer İran ekonomik yaptırımlardan da çıkarsa bu anlaşmayla önümüzdeki 30, 40, 50, 60 gün içerisinde mali varlıkları rahatlar, ithalat, ihracat konusunda rahatlar, sınır ötesinde rahatlar, para transferinde rahatlar gibi rahatlamalar yaşarsa Türkiye için müthiş derecede rahatlatabilir. olabilecek yeni bir pazar hemen sınırımızda, yanı başımızda hazır olmuş olacak. Ürün ihtiyacı yok mudur? Vardır. Teknoloji ihtiyacı yok mudur? Vardır. Bizim İran'dan alacağımız, bizim İran'a vereceğimiz çok şey var. İran inşaatta fena değil. Kendi işlerinde kapalı devre oldukları için yani bizim müteahhitimize ihtiyaçları olacaklarını zannetmiyorum.
0: Ama çok fazla inşaat ihtiyacı var. Her yer yıkıldı. Bir taraftan da sadece bina olarak değil, o teknolojik o fabrikaların yeniden yapılması için yine daha farklı mühendisliklere de ihtiyaç var.
1: Kesin. Kesin. Yani ama ben hani inşaat deyince hani bizim müteahhitler gidip altyapıyı, yolu biz yaparız modundalar ya.
0: Bizimkiler de o anlamda iyiler diyorum. Ama ya. Dünyanın dört bir tarafında faaliyet gösteriyor.
1: Bu konuda iyiyiz evet. Yani bazı statları yarım bıraktığımızda vaki ya da akan statlarımızda vaki Türk mühendisliği ama evet bu anlamda iyiyiz. İnşallah hakkımıza hayırlısı olur. Türkiye için pozitif bir hava olması dileği ve temennisiyle önümüzdeki günleri de biz de özellikle cuma gününe kadar detayları görmeye, detayları sizle paylaşmaya çalışacağız. Efendim hafta sonunda 4 gün boyunca İstanbul'da düzenlenen 2. Kayseri tanıtım günleri etkinliği ve 8.'si düzenlenen Kayseri kahvaltısında sizlere haberler aktarmaya çalıştık. Gece saatlerinde geldik. 3-4 saatlik uykuyla da yeniden görev başındayız. Özlemişiz dedik. Hadi başa dönelim dedik. Halil Bey sen de yoktun zaten. 2 gün sen de bir geziye çıktın arada yoktuk.
0: Ben 2 gün
1: yoktum diye olsun. ama buradan cumartesi gün akşam saatleri itibariyle haberini aldığımız ve gerçekten üzülerek yani üzülmemek mümkün değil. Şenol Bey vali yardımcımız Allah Sayın Şenol Esmer müthiş tatlı bir insandı. Tam bir Karadenizliydi ama gerçekten müthiş beyefendi, tam anlamıyla bir devlet adamıydı. Allah gani gani rahmet eylesin. Bir kalp kriziyle ne yazık ki hayata tutunamadı ve hayatını kaybetti. Dün itibariyle valilik önünde bir cenaze töreni düzenlendi. Bugün itibariyle memleketinde Trabzon'da toprağa verilmiş olacak. Muhtemelen şehir protokolünün bir miktarı da orada olacak diye tahmin ediyorum. Cenaze törenine katılmak adına ama anmadan da edemeyeceğim. Önemli bir kayıp, önemli bir devlet adamıydı. Belki farklı konularda mutlaka etkileri vardır ama özellikle deprem döneminde bizim buradaki krizimiz büyüyünce, vatandaşın sesi yükselmeye başlayınca Vali Bey, Vali Vekili olarak Şenol Bey atamış. Şenol Bey ilk basın toplantısını yapmış ve ben ilk kez yakinen orada tanımıştım. Hem deprem döneminde Kayseri üzerinde lojistiğin tamamlanması üzerinde yaptığı çok önemli işler hem de devlet adamlığı duruşu vesilesiyle hakikaten bunu hak ediyor. Yeniden Rabbim gani gani rahmet eylesin. Rabbim yakınlarına sabırlar versin ve tüm şehre, tüm ülkeye belki de başsağlığı dilemiş olalım. İlginç bir gündü bizim için de. Sabah maç var. Bir taraftan etkinlik var, bir taraftan kahvaltı var, bir taraftan orada bir şey var. Oradasınız ama hem sevdiğiniz hem şehir için önemli bir ismi de kaybediyorsunuz. Allah rahmet eylesin. Rabbim geride kalanlarına sabırlar, sağlık, sıhhat ve afiyet versin inşallah diyelim. Şenol Valimizi de anmadan geçmiş olmayalım. 4 gün boyunca İstanbul'daydık. İstanbul'u aradık, anlattık. Nasıl bir iş çıktı ortaya diye bakacak olursanız aslında bir gazeteci refleksiyle biz alandaki gerek protokolün gerek İstanbul camiasının, İstanbul'daki Kayserilerin hem sesini duyurmaya hem oradaki o iletişimi sağlamaya bir miktar yoğunlaşmıştık. Güzel bir dört gündü. Her ne kadar artık fuar merkezi Atatürk havalimanına alınsa, orası millet bahçesi ilan edilmiş olsa da keşke gönlümü soracak olursan keşke etmeselermiş. Yani millet bahçesi falan yapmasalarmış. Uzak olması vesaireden bahsetmiyorum. O park ve parksal alanı var ya, bizim millet bahçesi yanında şey kalır. Ne kadar güzel yemyeşil cennet falan kalır. Yani İstanbul gibi bir alanda yarı bakımsız, yarı bir şey. Fuar alanı güzeldi bir öncekine göre. Allah var, güzel, profesyonel düzenlenmiş bir alandı. Ama böyle bir alanda, Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu alanda, birazcık ulaşımı sıkıntılı bir alanda başladı. İlk iki gün ya vatandaş da çok yok mu acaba diye düşünürken özellikle cumartesi ve pazar günü İstanbul'un alışkanlığıymış yani, çıkıp geliyorlarmış. Güzel bir yoğunluğu vardı Kayseri ürünlerini tatmak, anlatmak adına. İlk günde Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bulat ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut Gürcan, Mahmut Bey de biliyorsunuz Kayseri milletvekili adayımız da zaten önceki dönemde, beraber geldiler. Yaklaşık 2,5-3 saat kadar da zaman geçirdiler standta. Şehirle alakalı, ekonomiyle alakalı mesajları vardı. Bu anlamda da güzeldi. Son günde klasik ve olması gereken bir Kayseri kahvaltısı vardı. Kayseri birçok isim, siyasetten, hukuktan, bürokrasiden, iş dünyasından birçok isim bir araya gelmiş oldu. Emeği geçenlere teşekkür edelim. Ellerine kollarına sağlık diyelim. Biz de en azından bu alanı size akıtmaya çalıştık diyelim. Maçtan bahsetmek istiyorsun. Araya mı bırakalım, sonra mı bırakalım milli maçını?
0: Çok da bir şey yok. Yani çok kötü bir maç. Maalesef 2-0'da yine...
1: Yine seyredebilmişim. Ben ikinci yarısından çok uyanabildim. Programda vardı ya böyle ucu ucuna denk getirdim.
0: İzledim. Maalesef kötüydü. İnanılmaz bir defans yaptı Avustralya. Yani defans yapıp...
1: Bir sonraki maçımız ne zaman? Çarşamba mı?
0: 5 gün sonra mı? 6 gün sonra mı? 5-6 gün sonra. İnşallah bundan sonraki kalan 2 maçımızı da Paraguay'la, sonrasında ABD'yle oynayacağız. İnşallah yeneriz ama millilerimiz evet koştu, pas yaptı, şunu yaptı. %72'ye %28 bir topla oynama oranı, kaleye çekilen şut sayısı, ataklar 30'un üzerinde her 2-3 dakikada bir ama sonuç 0. Ve hani vay deyip vay nasıl kaçırırız dediğimiz bir pozisyonumuz da yok. Kapalı bir defansı açma konusunda en büyük sıkıntımız da o. Maalesef kötü bir maçtı bizim için. Üzüldük ve sadece Kayseri'de değil, Türkiye'nin dört bir tarafında meydanlarda, her bir belediyede, hatta Antalya'daki çok güzeldi, gördün mü bilmiyorum, Kaş'ta dağın tepesinde o tarihi tabi Bizans döneminden, Roma döneminden kalma bir antik tiyatroda 5000 kişinin katılımıyla o şeylerde, o çok dik olan oturma alanlarında, orası çok güzelmiş. Türkiye'nin dört bir tarafında o saatte uyanıp izleyenlere bir keyifli bir zaman geçirmelerini sağlamalarını isterdik ama olmadı.
1: Vallahi ben o saatte o kadar kalabalığın birikeceğini zannetmiyordum. Burada hem Millet Bahçesi'nde hem Talas Paraşüt Pisti'nde o kalabalığı görünce abi bak millet pazar ya yani hani ve saatin 7'si ve hava yağışlı. Tabii. Yani ve buna rağmen insanlar, bu kadar insan gidiyor orada maç seyretmeye, çok ilginç bir görüntüydü. Tebrik etmek lazım yani, vatandaşı da tebrik etmek lazım.
0: Türkiye'nin dört bir tarafı aynıydı. Keşke onlara bir mutluluk, bir keyif olsun.
1: Bir sonraki maç 20 Haziran'da Türkiye Paraguay, yine sabah saat 7'de. 26 Haziran'da gruptaki maç, son maç, inşallah bunlardan çıkmış oluruz. Saat 5'te Türkiye Amerika maçı var. Amerika'da ev sahibi. Ama 20 Haziran ve 26 Haziran olmak üzere iki maç takvimi varmış. Haberiniz olsun. Biri cumartesine denk geliyor. Değil mi? Yanlış bilmiyorsam.
0: 5 gün sonra cumaya gelir.
1: 20 Haziran cumartesine denk geliyor. 26 Haziran'da bir sonraki hafta cuma gününe denk gelmiş oluyor. Böyle bir takvimimiz varmış. Seyredeceğiz. Biz perşembe gün olan maçta muhtemelen yayında olacağız. Ve oradan da anlatıyor oluruz. Ondan sonra, pardon, cuma günkü maçta bizim de sezon finalimiz olur hatta. Biz 26'sında da sezonu kapatmış oluruz. Yaklaşık bir iki haftalık. Tabii maçla beraber. Maç başlasın, biz bitirelim.
0: Öyle mi? Tamam. Kaçtaydı? 5'te diyordun ama.
1: 5'te ha? 5'te de yayına gelelim istersen.
0: 5'te biz maçı izleyelim. Yaparız. Zaten 7'de maç biter. Sonrasında maçı da değerlendirip programı yapıp gideriz.
1: Şu anki yorgunlukla hangi maçı nasıl seyredeyim? O gün de sabah kahvaltı programı vardı. Kaldığımız otel çok uzak değil. Çocuklarla da Allah var. Ekip de canla başla mücadele etti. Hadi çıkalım acaba diye başladık. 8'de uyandık. Ben maçı tamamen unutmuştum. Bir baktım bir bildirim gelmiş ilk yarı sonucu diye. Dur ikinci yarıyı seyredeyim derdim hazırlanırken. Bir sürü atak ama sonuç olmayan bir iş vardı. Böyle bir garip bir şekilde geldi. Hakkımız hayırlısı. İldem'den Mimar Sinan Kavşağı'ndan Kuzey Çevre Yolu'na çıkıp Ankara istikametine gidecek sürücüler, Erkilet Kavşağı'ndan Hal Kompleksi Kavşağı'na kadar trafik kilit demiş. Bununla alakalı bir görüntü vesairemiz varsa da bir bakalım. İldem ve Mimar Sinan Kavşağı'ndan Kuzey Çevre Yolu'na çıkıp Ankara istikametine gidecek sürücüler, Erkilet Kavşağı'ndan Hal Kompleksi Kavşağı'na kadar ortada bir kilitli bir trafik var bilgisi geldi. Hatta şu an görseli de geldi. Durmuş, trafik durmuş. Muhtemelen ya bir kaza ya da başka bir hadise var ileride. Şu an itibariyle orada bir sorun var. Eğer yeni çevre yoldan gireceğiz diyecekseniz arkadaşlar, orada bir problemimiz var. Bilginiz olsun, haberiniz olsun diyelim. Bir yol açık demişken kapalı yolunda bilgisini vermiş olalım. Efendim geçtiğimiz hafta bir tavuk operasyonu yapıldı. Konuşma beyaz et operasyonu yapıldı. Biz yayında değildik o süre içerisinde. İsterseniz bunu da bir konuşalım. Dün itibariyle 29 şahsa serbest, ne diyorlardı? imzalı işte yani işte onlar yani
0: size çıkış yasağı yani
1: bir çıkın da siz denetimli olarak göndermişler. Tavuk krizi memleket için başka bir kriz, belki çok konuşmadık ya da ülkede çok fazla bazı noktalarda konuşulmadı ama yaptıkları işin güzelliğini ya da niteliğini görmek adına bence bir konuşmak da lazım. Ette de benzeri yapılmıştı, ne kadar başarılı oldu sonuçlarını bilmiyoruz ama tavuk operasyonuyla beyaz et operasyonuyla iş birazcık daha farklı hale geldi. Sektörün neredeyse tüm devlerine denetimli kayyum atandı. Yani yaptıkları hadise şu: şirket yönetimine bakmayacaklar ama girişler, çıkışlar, operasyonlar, bunlara idare edecekler. Bunlarla alakalı da ciddi suçlamalar var. Suçlamaların içerisinde ki tabii ki tekel oluşturmak, fiyatı istediği gibi yükseltmek gibi hadiseler var. Hikayenin özeline de döndüğünüz zaman Ramazan ayında biliyorsunuz devlet bir açıklama yapmıştı. Onun öncesinde bir görüşme var. Görüşme trafiğinde zam yapmayın deniyor. Belli bir zam oranı da hatta konuşuluyor. Ama sistemi durduramayınca devlet o dönem itibariyle diyor ki madem öyle yapıyorsunuz, siz fiyatları zıplatacaksınız, yurt dışına mal göndermenizi ben bir durdurayım, ihracatınızı. Siz malı içeriye vermek zorunda kalın, fiyatta normalleşsin diyor. Tam içeriye doğru dönecekken firmalar üretimi azaltıyor. Yani o arz talep dengesini bozmak için devletin attığı operasyona dengeyi bozuyor. Hatta o dönem bir tavukçunun deposunda yangın çıktığı sebebiyle bir de böyle bir yangın icat edildi. Yangın çıktı denilerek fiyatlar yeniden %15'i %20-30 arttırılmıştı. Son dönemde de hakikaten geçtiğimiz haftaya kadar da durum öyleydi. İşte atıyorum bahsetmiş olduğumuz tavuk kanat mesela tek başına gittiğinizde 150 liraya 200 liraya kilosunu alabileceğiniz bir hadise 500-550 liraya kadar çıktı. Ama bakıyorsun tabii. 500 liraya geçen hafta, bu hafta sonu değil bir önceki hafta sonu bulunamıyordu. Markette bile yoktu, ürün yok. Yani şimdi o kadar garip bir hadise ki şimdi ihracat yasak. Tavuk var, sarma var, tüm tavuk var, kanat yok.
2: Kanatsız tavuk üretmişler.
1: Anladın? Yani piyasa manipülasyonu had safhadaydı ve ciddi anlamda da böyle şey yapmışlar. Yani biz gereğini yapacağız kıvamına gelmişler. Hal böyle olunca iş birazcık farklılaşmıştı. Devlet de buna bir operasyon yaptı. 29 şüpheli dün itibariyle yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gerekli korku verildi mi diye düşünüyor acaba, ya da gerekli anlaşmalar yapılmadı.
2: Devletle niye inatlaşıyorsun yani? Niye inatlaşıyorlar devletle?
1: Para kazanmak. Yani tüm mevzumuz aslında para. Aksiyonumuz da para.
0: Bunlar da şey vardı ya, hani bu pandemi döneminde bu üç harfli marketlerin de içinde olduğu 5 tane marketin işte birlikte hareket ederek piyasayı yükseltme, düşürme, istedikleri üründe oynama hareketi, aslında şu an için bu tavuk üreticilerinde de aynı mevzu var. Onlar da kendi aralarında konuşup birlikte hareket edip fiyat geçişlerini birlikte karar veriyorlar. Birlikte hareket ediyorlar. İşte bu mesela yasak. Bunun adına kartel deniliyor. Birden fazla işletmenin bir arada hareket etmesi karteldir. Ne yapıyorlar? Daha fazla para kazanmak. Dert dava bu. Hadi atıyorum işte 200 liraysa kilosu, biz bunu 300 liraya çıkaralım. Nasıl olsa tüm Türkiye el mahkum. İşte kaç tane üretici var? 20 tane üretici var. Asıl babalar kim? 10 tane. Hadi bir araya gelelim. Öbürleri de nasıl olsa bize uyar mantığıyla piyasayı yükseltmek ve daha fazla para kazanma. Yani bu hayatın doğal akışının dışında, enflasyonist ortamın dışında, savaş ya da doğal afetin dışında, tamamen ticari anlamda bir açgözlükle birlikte hareket etmeleri.
2: Yani zorunluluktan kaynaklanan, işte işçilik arttı, elektrik arttı, yakıt arttı, yem fiyatlar arttı, yumurta, tavuğun fiyatı arttı.
0: Bunların dışında.
2: Bunların dışında normal, onlar zaten uyguluyorlar diyorsun. Yani enflasyonun getirmiş olduğu etkiler zaten yansıyor. Ama bu bizi doyurmuyor. Biz yiyecekleri, paraları hesaplıyorlar o zaman bir yerlerde, ya da almayı düşündükleri gemileri, yatları, ne o kadar para dönüyor mu o işte bilmiyorum da dönüyordur belki de. Bunlar için ek finans sağlamak için hep beraber bir anlaşma yoluna gidip normal piyasa şartlarının üstünde ekstra manipülasyonlarla, yok yangın oldu, yok çift fabrikası yandı, yok internet kabloları koptu.
1: Bunu birçok alanda yaşıyoruz ve bu manipülasyona çok açık bir hal oldu. Önceden rekabet ve rekabete dayalı piyasayla gidiyorduk. Rekabetten para kazanamayacağını anlayan özel sektör iş birliğine gitmeye başladı. Evet. Yani organizasyonun adı bu. Şimdi kısaca geçeceğim, üzerinde konuşuruz. Mesela bir bakıyorsun, diyor ki tarlada diyor domates bu sene para etmiyor diyor. Şimdi Adana'da, Mersin'de mesela, Antalya'da yani salatalık para etmiyor diyor. Katıyorum karpuz para etmiyor diyor. Şimdi hikaye böyle başlıyor. Oradan bir çiftçi bir röportaj yapıyor. Bir haber salınıyor. Bir bakıyorsun bir kamyon domates yolun kenarına dökülüyor. Harcanan hadise ne? Domates dediğim belki de pesmentesi dökülüyor, problemi. Bugün için atıyorum 50 bin liralık domatesi, 100 bin liralık domatesi yolun kenarına döküyor. Ertesi gün tüm hallerde, tüm Türkiye'de diyor ki abi domates gelmiyor. Niye? Çiftçi döktü. 1 liraya sattığın domates 2 liraya çıkıyor. Aynen. 2'ye sattığın 5 liraya çıkıyor. Şimdi dönüyorsun, basit. Yani bunu net söylüyorum. Yani bize kızacaklar muhtemelen ama bir dönem Kayseri'de de hepimizin yaşadığı petrol istasyonları arasında rekabet vardı. Rekabetin kazananı kimdi? Vatandaştı. İstasyon kazanıyor muydu? Hayır, daha az kazanıyordu. Çünkü kampanya yapmak zorundaydı. Diyordu ki normalde her yerde yakıt 60 lira, ben de 58 lira, 55 lira. LPG'de özellikle çok yaşanırdı hatırlıyorsanız. Hep düşerdi fiyatlar. Şimdi normalde bu firmaların üçünün, yani bu benzin istasyonlarının 3 tanesinin bir arada bulunması yasak. Rekabete de yasak. Yani evet, oturup bir organizasyon yapmasınlar diye de yasak. Ama şu an Kayseri'de bu operasyon çok rahat ve tüm Türkiye'de, sadece Kayseri üzerinde değil, çok rahat oturdu. Mesela diyorlar ki sen yeni açtıysan istasyonunu sana bir hafta müsaade, kampanya yap. Kendini tanıt, sonra yapamazsın. Yaparsan ne olur? Görürsün.
2: Ya bahsettiğim bir kamyon domatesin falan bir etkisi şeysi olmaz. Bununla ilgili rahmetli babamın anlattığı bir hikaye vardı. Bir patlıcanın denize dökülme hikayesi vardı, basına yansımış. Olayın aslında,
1: her sene çıkar o.
2: Olayın iç yüzü aslında çok farklı. O dönemlerde patlıcan gemiyle İstanbul'a, işte o gemilerle artık Bursa tarafından, şey tarafından nereden geliyorsa geliyor. Fakat açık küfeler bilirsiniz yani, evet, küfelerin içerisinde geliyor. Onu getiren geminin, teknenin içerisinde de açık şeylerle, varillerle mazot varmış, yakıt varmış. Deniz çalkalanıyor, çalkantılı bir dönemde. Çalkalanınca bu mazot sıçrıyor tabii. Şeyin üzerine sıçrıyor. Oradaki haldeki adam da, yani bunun alıcısı ya da mal sahibi de bunu satamayacağı için denize döküyor. Ve iki kare fotoğraf gidiyor basına. Şimdi babam oradaki o satıcı da oradan tanıdığı için o soruyor. Ya arkadaş böyle böyle diyorlar falan. Ya olayın aslı böyle diyor. Biz diyor onu diyor şey olduğu için satamayız. Mazot sıçradı. Mazot döküldü üzerine. Onu dökerken de fotoğraf çekildi, manşet. Patlıcanları denize döktüler. Vatandaşa satmıyorlar. Patlıcan fiyatlarını yükseltmeye çalışıyorlar diye. Bu bundan 40 sene önce olmuş bir hikaye. Şimdi olayın gerçek aslını da bilmek lazım bazı şeylerin.
0: Şimdi söylediğin çok ekstrem bir olay. Yanlış anlaşılma. Ama Mustafa'nın söylediği...
2: Yanlış değil ya, oradaki gazetecilerin şeyle sansasyon peşinde olması.
0: Bunu sürekli yaşıyoruz. Sürekli yaşıyoruz. Ya bir ara hatırlayın, kışın mıydı? Limon. Bir Muğla'da adamın bir tanesi çıktı. Ben üreticiyim. Benim elimde 3 TL mi 5 TL. Markette 150 TL. Ben satamıyorum. Ben şöyle yapamıyorum bilmem ne diye bas bas bağırdı. Tüm basına yayınladı. Adam meğer şeyde değilmiş. Üretici değil.
2: Ya o şaklabanlar da değil. Şaklabanlar ayrı.
0: Şimdi bak, bu tarz şeyler, işin şaklabanlığı başka ama bu tarz bilinçli yapılan hareketler de piyasayı yükseltiyor. Piyasa her zaman algıyı satın alır. Gerçekleştiği zaman satışa başlar. Bu borsada da böyle, altında da böyle, beklenti satın alır, gerçekleşme satıştır. Maalesef bunu yapıyorlar. Biz bunu şimdi Kayseri'deki akaryakıt istasyonları da kendi arasında anlaşıyor. Fiyatı düşürmek için değil. Kimse düşürmesin en yukarıdan. Çünkü bunun akaryakıtta bir üst rakam var biliyorsun. Gidin Kayseri'nin dışına. Mazot kaç lira şu an? 66. Benzin kaç lira? 64. Yazar orada. Her yerde, yolların kenarında. 65 lira, 64 lira, 63 lira, mazot şu, benzin bu, LPG bu. Kayseri'de hiç var mı böyle bir şey? Yok. Kendi içinde yaptırtmıyor, rekabet yaptırtmıyor. Bir tanesi kampanya yapacağım diyor, ya paraya sıkıştım diyor, müşteri çekeceğim diyor. Hayır, yapamazsın diyor.
1: Şimdi bunu sadece
0: tersinden
1: bizim,
0: bir kartel
1: bizim var. Bizim sadece buradaki işte manavımız, halcimiz, oradaki toptancımız vesaire yapmıyor. Ya da sadece akaryakıt istasyonu yapmıyor. Büyükler de yapıyor aynısını. Yani şimdi devlet bununla alakalı tedbirler alıyor ve sürekli tepesine basmak zorunda kalıyor. Rekabeti bozmayın diye. İşin hikayesinde de vatandaşa yarayacak unsurları ne yazık ki eski dönemdeki o serbest piyasa ve rekabet analizinden çıkartıp şu an itibariyle tekelleşme, tepesine basma, onu yaparsan sana ürün sattırmam, şu ürünü satarsan sana bunu yaptırmam, sen bu fiyata yaparsan seni burada durdurmam, yani hikayesi ve tehdidi çok fazla. Hal böyle olunca da herkesin hikayesi başka bir noktaya doğru geliyor. gerekiyor. Tavuk krizinde de 29 kişiyi adli kontrol kararıyla serbest bıraktık. Muhtemelen gerekli korkuyu verdik ya da gerekli soruşturmayı başlattık gibi görünüyor. Şu an itibariyle denetimli kayyum bu firmalara ne yapıyorsunuz siz diyecek, bir miktar bir süre tavuğu normal fiyatta yiyeceğiz diye umut ediyorum. Muhtemelen. Ha, ikinci noktada şu, tavuktaki durum buyken etteki durumdaki sıkıntının sebebinin devletin ithalat yapıyor olması sebebiyle ve onun üzerine koyduğu marş sebebiyle eti en yüksek fiyattan yiyor olmamız hala önümüzde çok önemli bir problem.
0: O ayrı. Karıştırma kısmı.
2: İşte tavukçular ayrı. Bu işi yaparken bu kartel mi oluşturuyorlar, ne yapıyorlar kendi aralarında? Masanın bir tarafına da devlet oturtursalardı sıkıntı olmazdı.
1: Ya bu sadece böyle bakmak değil ama devletin de burada artık elini taşın altına koyması gerekiyor. Şimdi ekonomik zorluklarımız vardı işte etrafımıza. O gün ben Ticaret Bakanımıza Ömer Bey'e Kayseri sorusunun ardından bunu sordum. Dedim ki yani etrafımızdaki savaş belli, ortalık malum, esnaf hala yana yana, işler ne zaman açılacak diye bekliyor. Ne zaman açılır? Yani var mı bir hareketlik, yani var mı bir plan, bir eylem planı? Ya biz dünyaya göre, dışarımıza göre şu kadar büyüme yaşadık, bu kadar bunu yaptık dedi. Tam bir siyasetçi ve bakan bey adabıydı, sağ olsunlar cevabı verdi. Soruyu sıvıştırdı. Yani ya da savuşturdu nereden bakarsan bak.
2: Hayır şimdi, hemşeriyiz yapma bunu deseydin.
1: Ya şimdi bak sevgili dostlar, şimdi devlet ya devlet başa ya kuzgun neşe. Şimdi devlet operasyonunu başlatmazsa ya da elini rahatlatmazsa piyasa rahatlamayacak. Yani şu an itibariyle geçen gün işte sanayiciye, tüccara vesaire yönelik nefes kredisi ilan edildi. Alabilen var mıyı hala duymadık. Yani koskoca bir banka şubesine atıyorum 500 bin lira limit vermişler. Nasıl çıksın bu adam işin içerisinden? Çıkmıyor. Şimdi ortada bir kredi var ve bir limit var. Vatandaşı rahatlatsın, işte tüccarı rahatlatsın, 6 ay ödemesiz. Ondan sonra işte faizi bir miktar daha piyasaya göre düşük. Bak çıkmadı. Bak şimdi savaş bitiyor, petrol düşüyor, normalleşiyoruz ya da normalleşeceğiz belki de. Ama bir taraftan da sezonun tam ortasına geldik. Yani yapılacak hamlelerin ve hareketlerin, burası 4 mevsimi olan bir ülke. Hoş bu sene 2 mevsim gibi yaşadı toplamın ama yani 4 mevsimi olan bir ülke ve artık hareket ve eylem planlarını değiştirmek, piyasaya para konusunda rahatlatmak ve piyasaya nefes aldırmak gibi bir mecburiyetimiz var. Şimdi bunu yaparken et fiyatlarında da hakeza aynısını söylerim. Mutfağına et en son ne zaman girdi diye bir bak. Yani şu an nitelikli et diyebileceğimiz, premium et diyebileceğimiz. Mesela veriyorum ya, pirzola almak isterin, kasaba gittin. Kardeşim bana bir kilo pirzola verir misin desin. Kaç liradır? Şu an 1500-2000 lira bandında pirzola dedi.
2: Bizim kasapta 2,5'tur en az. Ha. Çünkü gayet fazla veriyor.
1: Ha, aynen. şimdi yani 2000 lira demiş olduğun rakam şu an itibariyle kardeşim kaç liraya denk gelir? 50 lira desen 40 liraya denk gelir. Ya bu işin yurt dışındaki premium etin satış fiyatı 10 euro. Yani dünyanın en zengin ülkesi filan değiliz. Burada devletin hani üretici basalım tepesine, böyle yapalım şöyle yapalım demektense sen yurt dışından et getiriyorsun, bunun fiyatı da yüksek. İçerideki etin fiyatını yüksek tutmaya çalışıyorum diye düşünüyorsun, diye bakıyorsun. Üreticiyi korumaya diye bakıyorsun. Ama bu bakıyorsun, bu üretici zaten ben para kazanmıyorum diyor. Dişi hayvanını kestirdi 2 yıl 3 yıl öncesinde. Buradaki hikayeye bir başka noktadan bakabilmemiz lazım. Vatandaşı da, esnafı da, üreticiyi de, tüketiciyi de bir şekliyle rahatlatmamız lazım. Yani asgari ücret alan bir adamın alabileceği et miktarı 14 kilo pirzola filan yapıyor yani. 14-15 kilo pirzolaya tekamül ediyor. Bu ne kardeşim? Yani iki kişilik bir ailede bile olsa hani günlük et yemesin filan diye bakarsın. Kaçacağın tavukta da tavuk hikayesi başlıyor. Burada bir başka problem ve bir başka açılıma ihtiyacımız var. Geçtiğimiz günlerde bunu da özellikle söylemek istiyorum. Daha önce konuşmuştuk. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı bir açıklama yaptı. Gördünüz mü bilmiyorum, kendi sosyal medyasında da var, hatta biz bunu kendi görüntüsüyle yaptığı için bakamıyoruz. Diyor ki ya bir metrekare çimin, yani şu an çok sulu bir sezon geçirdiğimiz için gözümüze görünmüyor ama bence açıklama için doğru ve strateji için doğru, bir metrekare diyor toplam çim alanı 20 gün sulamak ve yeşil tutmak için vermiş olduğu kullanılan su miktarı efendim diyor bir kayısı ağacının bir yıllık su ihtiyacına denk. Halicim bahçene 1 metrekare yer yaptın ya, ya da bahçen ne kadar, 50 metrekare bahçem var misal veriyorum suladığın alan. 50 tane, yani 20 günde 50 tane kayısı ağacının su ihtiyacını gideriyorsun. Ve biz burada da bir tüketim çılgınlığının içerisindeyiz. Bunu hepimiz biliyoruz. Belediyelerimiz başta olmak üzere, bahçede ev yapan arkadaşlar başta olmak üzere, biz başta olmak üzere derdimiz yeşil olsun, yeşil olsun diye çimimizi koyalım. Çimi koyduğumuzda Halicim geçen ay kaç lira fatura ödedin?
0: 1950.
1: Su faturası ödüyoruz. Ve ortaya çıkan hadisede gördüğün tek şey yeşil bir halı flex. Güzel mi? Bence de çok güzel. Ben de çok seviyorum ama özellikle tarzı ve formatı değiştirip ayrı mı geçeriz, başka bir şeye mi geçeriz? Artık biz bununla alakalı da bir düzenleme ihtiyacımız olacak. Geçtiğimiz haftanın bence çok gündemde tutulması gereken önemli alanıydı. Yani matematiksel
0: çim
1: olarak.
0: Çim yapmayın, ağaç mı dikin diyor. Anladığın kayısı, bu mu?
2: Kayısı yalnız. Ama onda her sene soğuk oluyor.
1: Yani şöyle kurakçıl peyzaj diyor. Yeni bir model var. Kuru peyzaj diye de geçiyor.
0: Nasıl?
1: Yani senin sulama mecburiyetin olmayan bir peyzaj çalışmasını görmen gerekiyor. Ya da daha az su tüketmen gerekiyor. Benim aklımın
2: erdiği... Yağmurlar aslında o kadar da şey yapmadı. Daha henüz zorlamadı. Hala yemyeşil. Yani bekledi. Adam boyu otlar var her tarafta. Bu sene için değil. O da yani genel bir matematik hesabı yapmış.
1: Bu sene diyorsun da bu hafta sıcaklar başlıyor şimdi. Sıcak başladı. Ne yapacaksın? Çim ölmesin diye sulayacaksın. Sula Allah, sulayacaksın. Hani diyor ya 1900 lira su faturası, mahallenin faturası 4000 lira. Rutin sularsa.
0: Tabii.
1: Yağmur bitince. Şimdi sadece fatura miktarından bahsetmiyorum ki. Ne kadar güzel yağmur yağdı. Su kıtlığı yaşamayacağız bu sene diyorsun. Her sene böyle olmayacak. Yani biz yaşadık bunu. Yani içilebilir suyla şu an mesela Kayseri üzerinde bakalım. Çimi suluyoruz. Doğru mu? Neyle suyunu suluyorsun? Şebeke suyuyla. Peki bu şebeke suyundan içebiliyoruz mu biz? Evet içebiliyoruz. İçilebilir suyla biz şebekeden şey suluyoruz.
2: İşte yağmur suyu hasadı yapmak lazım. Yurt dışında hep enerjiyle ilgili falan konuşurken bu çok detaya girmiyoruz ama bunda da bu sene çok yağmur yağınca biz böyle bir bolluk bereket her yerimizden ülkenin her yerinden sular fışkırıyormuş. Gerçekten de fışkırıyor evet, bu sene. Ama bu sene fışkırıyor. Geçen seneki yaşadığımız kuraklığı düşünürsen.
0: Tabii. Ya da gelecek sene ne olacak bilmiyoruz.
2: O yüzden bizim tedbir alıp aynı güneş enerjisi panelleri kurduğumuz gibi yağmur suyu hasadı yapabilen yurt dışında çok örnekleri var. Küçücük depolarda bile insanlar o yağmur sularını hasat olarak alıp bir yerlerde depolama yoluna gidiyorlar ki yağmurlar kesildiğinde mümkün olduğu kadar en geç sürede şebeke suyuna geçelim. Bir onu bir süre daha o sulamayı onlarla yapalım.
0: Bizim bahçesinde böyle bir şey var ya, akaryakıt tankerleri var ya büyük.
1: Evet.
0: 20 tonluk falan. Evet. Yani her birbirimizin bahçesinde öyle bir şey olması lazım. Doldururdu ya.
2: Taşardı bak. Bu seneki yağmurda da bizim bağımızda babam yaptırırken orada böyle mahzen deriz biz. Bir su döpesi damdaki çatıdaki neyse suyun aktığı bir yer bu sene taştı orası. Her sene böyle dolmaya yakın olurdu. Yani yarısı doldu oğlum derdi işte bahçeye orada ufacık bir alanı vardı. Bahçe bostan yapacak orayı sulamak için onu biriktirirdi hasat ederdi. Bu sene taştı. Yani olması da lazım. Gökten yağıyor toprak emiyor gidiyor. Aynı güneş enerjisi gibi bu da bizim akıp giden bir değerimiz.
1: Evet.
2: Enerji, su.
1: Valla burada da açıklama doğru, açıklamaya tedbir almak lazım. Bu hepimiz için geçerli. Yeni bahçelerde, yeni peyzajlarda doğa dostu, su dostu peyzajlara dönmemiz lazım. Çok mu önemli? Bence çok önemli. En az petrol kadar önemli
0: doğru.
1: Yani.
0: %100 katılıyorum. Bir taraftan o çime bakmak, onu sulamak, yani o ayrık otunu temizlemek hem bedensel anlamda çok yoruyor. Hem maliyet anlamında da yoruyor. Ama şimdi tamam bahçem var, binadasın, sistem var, peyzaj yapacaksın, kendi evim var. Bu sefer diyorsun ya hadi şuraları bir taşla süsleyeyim, kilitli taş bilmem ne birazcık böyle estetik olsun dediğin zaman metrekare maliyeti sana yaklaşık 2000 liraya geliyor. En ucuzu 1500 lira. 100 metrekareyi bir hani çimi iptal edeyim, su maliyetim olmasın. 100 metrekare yeri ben şey yapayım. Taş yapayım dedin kilitli parke. Karşına çıkacak maliyet 200 bin TL.
1: Ya güneş vurma ama ateş. Ama sürekli orada şey yapmıyorsun işte sulamıyorsun.
0: Evet, sürekli yapmıyorsun ama bir sefer hani onu bir taraftan da aylık veriyorsun. Öbürünü tek kalemde 200 bin hatta böyle 300 metrekarelik bir yerin varsa 500-600 bin lira sadece taşa vermek. Bak bu maliyetler de yüksek.
1: Taş yapma başka bir şey yap.
0: İşte alternatif ne olabilir bilmiyorum.
1: Başka bir şey yap. Yani
2: alternatif işte Kayısı Ağacı demiş ya.
1: Yani burada bizi de çok yoracak. Bizim de şimdi ofisin önünde ufak bir bahçemiz var belki ama belki su bedellerini, sulama için kullanılan su bedellerini ciddi ciddi değiştirmemiz lazım.
0: Yani fikrim.
1: Yani tüketimimiz ne kadar kardeşim? Ev tüketimimiz misal veriyorum 10 ton. Ya tamam 30 tona kadar problem değil. 20 tona, 50 tona bilmiyorum tonajları. Ama bunun sonrasında kat sayısını çok yüksek hale getirmek lazım. Bu para kazanmak değil. Bu işin içinden sıyrılmak. Çünkü bakın deprem dönemi sonrasında yüzlerce hatta binlerce bahçeli ev yapıldı. Sadece Kayseri'de mi her yerde yani bahçeli küçük villalar, müstakil evler vesaire her birinin önünde çim var ve her birini suluyoruz. Sulamak durumundayız yani yoksa diğer türlü sapsarı olacak. Şimdi bu sulamanın maliyetini hesap ettiğinde yazık değil mi kardeşim ya? Yani hakikaten yazık. Yani bunu şöyle düşün, bahçeli bir ev olan arkadaş sezon boyunca 4 ay 5 ay sürüyor hemen hemen o yaz ve sulama mecburiyeti olan sezon. Kayseri standartlarında de ki ortalama 5 ay 6 ay sürsün. Her ay 3-4 bin lira su faturası ödüyorsun. Niçin? Önde çimim yeşil dursun diye. Evet. Yani ben bunu daha önce de söyledim. Hürmetçi de çok vardı biliyorsun. O zaman müsaade etmiyorlardı da kaçak göçek getiriliyorlardı, kesip getiriyorlardı. Ki bunun tohumu var. Çim tohumundan da ucuz. Yok, ayrık denilen hadise, ayrık otu. Ayrığın şöyle bir özelliği var. Birazcık arsızdır. Birazcık da serttir çime göre. Çim kadar yumuşak değildir böyle üzerine. Böyle pamuk gibi, kadife gibi geçmezsin. Ahmet Bey bilir, çok uğraştı zamanında. Ya ama haftada bir sulasan, 15 günde bir sulasan beni niye sulamadın demez. Yağmuru görse yeniden canlanır. 10 yıl sulamasan 11. yıl yağmurla karşı karşıya gelse, kurusa 11. yıl yağmurla karşı karşıya gelse yeniden yeşillenir. Doğanın normal örgüsü bu. Ama şimdi çim tohumlarına bakıyorsun. Doğada çimi bulabildiğin bir yer var
2: çim
1: mı?
2: Çim dediğimiz zaman biz doğrudan futbol çimi dediğimiz Lolium perenne İngiliz çimi diye geçer bu. Hani böyle ince yapraklı, böyle hasır gibi, halı gibi, daha doğrusu fabrikada dokunmuş halı gibi şey hayal ediyoruz.
1: Evet.
2: Ama doğada senin bahsettiğin ayrık dediğin yani yabani bir ot türüdür aslında. Evet. Azgındır ama susuzluğa dayanıklı. Yani bahçemizi de peyzajını yaparken lolium değil de biraz poa, annua, yani böyle değişik daha az su isteyen türlerle çeşitlememiz lazım ki işletme maliyeti düşük olsun. O kadar.
1: Evet. Bence önemli bir detaydı. İster öyle bakın, ister böyle bakın, nereden bakarsanız bakın ama böyle olması gerektiği kanaatindeyim. Efendim devam edelim. Senin gündeminde ne var Ali'cim? Ben Kayseri'den uzaktım ya, şehrin gündemine hakim.
0: Ben de uzaktım.
1: Nasıl ya, olur mu öyle şey? Meslek lisesinde okuyan çocuklar için global kültürü edinebilmesi için yurt dışına bir staj programı organize edilmiş. Geçtiğimiz günlerde Sayın Murat Cahit Çingi açıkladı. Meslek lisesindeki başarılı çocuklara yurt dışında staj imkanı hazırlandı. Akip de buna destek olmuş, sağ olsunlar. Fuarda da bol bol görüşme şansımız oldu Ali Hızar'la. Eğitimle alakalı bir konuyu açayım, en azından gündemini hem toparlamış olalım. Geçtiğimiz hafta sonu biliyorsunuz çocukları LGS sınavına soktuk. Bu hafta sonu itibariyle de çocukları üniversite sınavına sokacağız.
0: Bu hafta sonu.
1: Yani böyle yarış atı gibi diyelim, adını yani anmayalım bile. Yani müthiş derecede yoğunlaştırılmış bir sınav takvimiyle sezonu da bitirmiş olacağız. Çocukları eğittik diye düşünürken bir taraftan ne kadar eğittik kardeşim diye de dönüp bakmamız gerekiyor zannedersem. Bu eğitimle arada giren özellikle meslek sesi bizim de çok gündemimiz olan, zaten o gün Cahit Çıngı vekil doğrudan Murat Cahit Çıngı bunun için aradı. Sen ilgileniyorsun ya dedi, mesleki eğitimle biz böyle bir şey yapıyoruz dedi. İlgilendiğimizi açık ve aşikar bir şekilde, adeni bir şekilde anlatmaya ve ifade etmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın koca bir yılı tamamlandı. Çocuklar LGS'ye girdi, hafta sonu üniversiteye girecek. Ortalama kaç kişi? 3 milyona yakın insan üniversite sınavına girecek. Kaç kişi alacağız? Kaç tane nitelikli bölümümüz var? Bunların hepsi muamma. Biz Milli Eğitim Bakanı karşımıza geldiğinde hala şunu soruyoruz. Efendim önümüzdeki yıl ara tatil olacak mı? Okullar ne zaman kapanacak, ne zaman açılacak?
2: Hocam adama sakız orucu bozarmadan başka soru sorulmuyor.
1: Aynen öyle. Ya eğitimin niteliğini ne kadar arttırabileceğiz? Bu çocuklar nereye gideceği hesap edemiyoruz. Ve bu hesap edemediğimiz kısımda yapılan güzellikleri de hem anlatmamız hem de belki de görmemiz gerekiyor. Düşünsene, evladım meslek lisesinde okuyor, Ahmet Bey, Halil Bey, ve devlet sana diyor ki senin çocuğu yurt dışına staja gönderelim mi? 15 gün, 20 gün, 1 ay ve cebinden bir bedel çıkmadan, yani maksimum belki de harçlığını vereceksin. Bundan daha güzel bir şey olmaz herhalde. Ki gittikleri yerde bu çocuklar dili öğreniyorlar, yurt dışını görmüş oluyorlar. Senin, benim bugüne kadar hayatımızda gidemediğimiz, belki de gitmek isteyip çıkamadığımız yurt dışında öğrencilik hayatında gidip dünya gözü görüyorlar. Bundan dolayı ben öncelikle tebrik ediyorum. İkinci bir hadise de dün Sayın Hulusi Akar'la fuarda özellikle sorma ihtiyacı hissettim. Malatya'da mı Elazığ'da mı bir yerde bir açıklaması vardı Hulusi Paşa'nın. Dedi ki çocuklara, ya bırakın her şeyi, Çin'e gidin dedi. Hatta bazı sol cenah gazeteciler vesaireler de bunu çok tersine haber yaptı yani. Bakan dünyanın farkında değil, Çin'e gidin diyor filan diye. Dün Paşa'yla da aynısını konuşma imkanımız oldu. Sayın Bakan şöyle söylüyor, diyor ki Amazon diyor şu an itibariyle 50 milyar dolarlık bir yapay zeka ile ilgili fon oluşturdu. Şimdi önceden teknoloji, önceden bilgi, önceden ilim Çin'de değil Amerika'daydı. Amerika'ya gidin vardı işin içerisinde. Şimdi diyor işin startup'ı, başlangıcı, hikayesini yazan yer Çin. Yapay zekada da Çin. Altyapıda da Çin. Şimdi diyor bizim gençlerimizi buraya göndermemiz, bu riski aldırmamız ve ardından da bu çocukların yeniden dönmesiyle bizim kendi hikayemizi yazmamız lazım. Biz bilmiyoruz çünkü diyor. Yani aslında bunu söylemiyor ama dediği yer buna geliyor. Yani tam bir lejyoner faaliyeti gibi git, öğren, öğrendikten sonra çık gel kardeşim. Ülkende bunu uygula noktasına geliyor. Şimdi geçen gün Sayın Bakan Kacır da açıkladı. Gördünüz mü bilmiyorum. Türkiye'nin yapay zeka modeli adına da bilge koymuşlar. Yapay zeka modeline başlıyoruz. Şaka maka yapay zeka dünyayı kasıp kavuruyor. Farkındayız değiliz bilmiyorum ama Google'u değiştirdi, aramayı değiştirdi, bilginin akışını değiştirdi, iş yapma şeklini değiştirdi, otomasyonu değiştirdi. Hani böyle çat diye girmeye başladı sisteme ve sizin fark etmediğiniz birçok noktada her yer yapay zeka almaya başladı. Gördüğünüz reklam afişlerinden, görsellerden, sunumlardan hatta seslendirilen metinleri hatta dinlediğiniz şarkılara kadar yapay zekaya dönmeye başladı. Bu bir metaverse fantezisi değil. Yani hani metaverse'de de öyle bir şey vardı ya, hani bir fanteziydi, orada sanal bir dünya kurulacak, dünya buraya giriyor, bak o çöktü. Mesela bir dönem şey vardı, NFC fantezisi vardı biliyorsun değil mi? İşte NFC'de yapılmış bu resmi 300 milyon dolara para etmiyor şimdi. Bu fanteziler çöktü ama yapay zeka çok doğrudan hem içeriye girdi hem süreci çözüyor. Bunun için hem çocukların hem yetişecek çocukların hem de Bakan Bey'in söylediğini de destek vererek söylüyorum. Bizim bu teknolojiye ulaşmak ve bunu daha hızlı harmanlamak için bir operasyon yapmamız lazım. Yani Milli Eğitim'de biz artık konuşacaksak efendim biz bunu nasıl yapacağız diye konuşmayı geçip çocukları bu motivasyona nasıl alacağız? O %1, %2'lik kısmı bu noktaya doğru nasıl getireceğiz? Buna uygun akılları nasıl oluşturacağız? Teknolojiyle liselerini hangi hızla gerçekleştireceğiz belki de konuşmamız lazım. Meslek lisesi değil sadece ülkenin geleceği de gidiyor. Bakın sanayide de bunu yaşadığımız için geçtiğimiz haftalarda da çok fazla konuştuk. Sen burada istediğin kadar ben güzel üretim yapıyorum sanayiyim desen de 100 dolarlık çalışan kapasitesiyle adamlar geliyor seni dövüyor. Yani senin yaptığın maliyetin daha uygununu yapıyor ve gidiyor. Hal böyle olunca bizim bir level atlamamız, ufkumuzu kırmamız ve belki de bakış açımızı komple değiştirmemiz gerekiyor. Ve bu değişim içinde meslek lisesi de önemli, meslek lisesi içeriği de önemli. Ama bakanlığın da zannedersem burada çok ciddi, rahat bir operasyon yaparak mesela bugüne kadar şu kadar imam hatip açtık demek yerine bu imam hatipleri biz teknoloji lisesine dönüştürdük. Misal veriyorum. Diyebilmesi geçen, gerekiyor.
0: Geçen bir sanayici, bir iş adamımıza şöyle bir soru sordum. Tabii konu yine böyle işte meslek liseleri, mühendislik fakülteleri falan derken bak asparagas değil bu. Soru şuydu. Dedim ki sen bir makine operatörü alacaksın ya da bir elektrikçi alacaksın. Dedim ki endüstri meslek lisesinden makine bölümünden mezun ya da motor bölümünden mezun ya da elektrik elektronik bölümünden mezun birini mi alırsın? Yoksa meslek lisesini okumamış, üniversitede mühendislik fakültesi, makine mühendisliğini bitirmiş, elektrik elektronik mühendisliğini bitirmiş birini mi alırsın diye sorduğumda verdiği cevap, ya işler acısı değil de hayatın gerçeği belki, endüstri meslek lisesi mezununu alırım dedi. Dedim sebep ne? Niye? Dedi ki ya mühendis dedi eline tornavida almayı bilmiyor. Kontrol kalemiyle dedi elektrik panosunu takmayı bilmiyor. Makinenin başında makinenin düğmesine basmayı bilmiyor.
2: Neyi biliyor?
0: Ama dedi endüstri meslek lisesinde mezun olan dedi her şeyi biliyor. O alanla alakalı. Bak bu enteresan bir şey. Geçtiğimiz günlerde bir buçuk ay önce üniversitede mezun olduğum fakültede derse girdim. Çocuklar oradaki gençlere okuldaki öğrenimler, kariyer planlaması, hayatta neler bekliyor alakalı bir saatlik bir sohbet ettiğimizde eski hocalarımdan birkaç kişiyle de görüştüğümde dikkatimi çeken bir şey oldu. Ben saat 4'te gittiğimde okulda öğrenci yoktu neredeyse. Hocalarımıza da sorduğumda dediler ki ya bu bizim en büyük derdimiz bu. Çocuklar derse gelmiyor. Bak üniversite eğitiminden bahsediyorum. Diyor ki 5 kişiyle 10 kişiyle ders yapıyoruz diyor. Sınıfın normali 100 kişi. 80 kişi. Aferin. Derse gelen 5 kişi. 10 kişi.
2: Yoklama yok mu onlarda?
0: Yoklama ya alsa da almasa da çok üzerine düşülmüyor. Bak bu çok önemli bir şey. Üniversiteye gönderiyorsun çocuğunu. Sen derse giriyor zannediyorsun. Ama oradaki o boşlukla 5 kişiyle 10 kişiyle hocalar ders yapıyor. Geri kalan çocuklar nerede? 80 tane çocuk nerede? Nerede? Kafede, dışarıda, parkta bir yerlerde oturuyor.
2: Kayıt yaptırınca oluyor mu öyle? Diploma alabiliyorlar mı?
0: Ya işte bir sınavdan sınava geliyor. Bak buradaki hani nitelik mi nicelik mi dediğimiz zaman tamam nicelik yönünden milyonlarca ya bak ne kadar üniversite öğrencimiz var şu an yaklaşık 6 milyona yakın üniversitede eğitim gören öğrencimiz var. Nicelik inanılmaz. Avrupa'daki bazı ülkelerin nüfusundan çok bizim üniversite öğrencimiz var. İlk öğretimlerle, liselerle beraber 25 milyonluk bir nüfusumuz var. Peki nitelik dediğimiz zaman ne oluyor? İşte böyle sıkıntı çıkıyor. O yüzden meslek lisesi memleket meselesi haline getirmemiz lazım. Üzerine daha fazla, daha fazla üzerine düşmemiz gereken bir şey. Artık şu üniversitelerdeki tek seçenek olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Bir taraftan da mevcut olanların da niteliğini artırmamız gerekiyor. Hele hele şu devam zorunluluğu. Evet. Gelmiyor mu? Direkt sınıfta bırakacaksın, dersten kalacak. Bitirmeyeceksin. Üst üste iki defa aynı sınıfı tekrarlıyorsa okuldan atacaksın gerekse. Ya 25 yaşında, 27 yaşında hala üniversite sıralarında bir genç oraları işgal ediyorsa ya ne kendine, ne memlekete, ne anasına, ne babasına, hiç kimseye faydası olmaz. Hiç kimse kusura kalmaz. Hangi bölüm olursa olsun.
2: Onun kartvizitinde mesleği öğrenci yazıyor zaten.
0: İşte öğrenci. Ya bitiremiyor. 7 yıl, 8 yıl bitiremiyor. Ne yapıyor?
2: Gitmediğin okulu nasıl bitireceksin Halil? Bence var ya, sistemi öyle bir çöp ettiler ki son 15-20 yılda. Bu sistemi düzeltmemiz mümkün değil. Komple kaldırıp atıp sıfırdan kurmamız lazım. Öyle bir bakan geldi, şurasını çevirdi. Öbür bakan geldi, aralara beşer günlük tatil koydu falan filan. Suyunu çıkarttılar.
0: Abi bak, çok zor bir şey değil. Evet, yıllarımızı kaybettik. Evet, ama dönüşü de o kadar zor değil. Ne yapacaksın? Bir, mesleki eğitime ağırlık vereceksin. Zorunlu eğitimi 12 yıldan düşür 5 yıla ya da 8 yıla. 3, üniversitelerin kapasitelerini, kontenjanlarını düşüreceksin. Üniversiteye girişi zorlaştıracaksın. Bak 4 sene sonra ne oluyor ya?
2: Ne oluyor?
0: Herkesin çocuğu bir şekilde mesleki eğitimden mezun oluyor.
1: Mesleği
0: çiftli
1: olan
0: zamanda elinde mesleği oluyor.
1: Mesleği olan, meslekle dayanan ve üretim yapan bir sisteme doğru dönüştürmüş oluruz. Yoksa diğer türlü üniversite mezunu yetiştirip üç harfli marketlerde iş vermeye, aynen, iş öyle bulmaya çalışıyoruz. Şimdi bir iş ilanı verdiğimizde karşımıza gelen tablo ortada. Üniversiteyi bitirmiş, bitirmemiş, liseyi bitirmiş. Çocuk bir şey yapmaya çalışıyor. Yapsın, yapmalı da zaten. Bir ekmeğe ulaşsın. Ne biliyorsun diyorsun? Ne biliyorsun? Yok. Neden keyif alıyorsun? Hani ne yaptın bugüne kadar? Hani öğrenciydin, 18'indesin, 20'sindesin, problem değil. Neden keyif alıyorsun? Fark etmez abi diyor. Yani çocuğu telefona gömdük, çocuğu oyun kafelerine gömdük, çocuğu arkadaş ortamlarına gömdük, çocuğa bir meslek vermedik ve çocuk bir şey bilmiyor. Bir şekilde ona da ihtiyaç var diye düşünebilirsiniz ama niye daha nitelikli öğrencilerimiz, çalışanlarımız olmasın? Şu an tüm işletmeler için düşünsene, tüm memurlarımız için, tüm fabrikalar için. Bilen arkadaşların iki katı, üç katı daha fazla şey bildiğini düşünün. Üretim modelini değiştirir. Yapının mantığını değiştirir. Bunun için bu mesele hepimiz için hayati derecede önemli. İnşallah sonuçlarını da alırız ama Milli Eğitim Bakanı denk geldiğinde Milli Eğitim Bakanı'na ara tatil kaç gün olacak diye sormayı geçip Milli Eğitim Bakanı'na biz bu işi nasıl çözeceğiz diye bakmamız lazım. Ve burada da hem sivil toplumun hem de özel sektörün eşe el atması mecburiyet. Her şeyi devletten bekleyerek çok fazla bir yere gidemediğimiz eğitim konusunda en azından aşikar. Efendim müsaade isteyelim. Laf sokakları neyimiz varmış Ahmet Beyciğim?
2: Milli takımımızın performansını sormuştuk. Gördük.
1: Gördük
2: efendim. Acaba hayaller neydi, onu bir görelim.
1: Dinleyelim. Laf sokaktayla sizi baş başa bırakıyoruz efendim. Yola çıktı. Yarın yine aynı saatlerde görüşeceğiz. Yarına da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
3: Çok heyecanlıyız, umarım izleyeceğiz.
4: İnşallah Türkiye kazanır, daima arkasındayız.
5: Gönlüm Orkun'un gol atmasından yana.
6: Milli takımın yanındayım, onlarla gurur duyuyorum.
7: 2-0 diyorum.
8: Bir tane Arda atar, bir tane Kerem atar.
9: Milli takımımız 24 yıl sonra yarın Avustralya ile oynayacağı maçla yeniden Dünya Kupası'nda sahne alacak. Sizce milli takımımızın turnuva performansı nasıl olur?
10: İnşallah 3 puanı alacağız. 2-3 Emre de atabilir. Hakan Çalhanoğlu da olabilir. Yıldızlarımız var, hem yurt dışında hem yurt içinde. İnşallah tam destekliyoruz. Sabah saat 7'de. Tabii. Rahmet olur mu? 6'da çalar telefonum. 6-7'ye kadar ayakta oluruz inşallah. 9 açar. 9'dan sonra da baharız. Bir de baharsınız. Konvoy yaparız. İnşallah.
3: Çok heyecanlıyız. Umarım izleyeceğiz. Maç sonucu bence yeneceğimizi düşünüyorum. Ama kaç kaç biter onu tahmin edemem. Arda Güler olabilir. Kenan olabilir. Kenan Yıldız olabilir. İki golümüz garanti diyoruz o zaman. Büyük ihtimalle yayınlayan bir kafe var, oraya gideceğiz.
11: Heyecanlıyız. Bu kadar yıl sonra milli takımımızı Dünya Kupası'nda görmek büyük bir sevinç, gurur kaynağı. Başarılar dileriz. Allah yardımcılar olsun. Tabii skor tahminim 3-1 alırız. Arda, Kenan, Barış Alper. Yurttayız derim muhtemelen.
4: Biz tabii ki heyecanlıyız. Ben aslında kendim Azerbaycanlıyım bu arada. Ama yine de Türkiye futbolunu da takip ediyoruz. Arkadaşım bazen bize geliyor, beraber de izliyoruz. Tabii biz de heyecanlıyız. İnşallah Türkiye kazanır. Daima arkasındayız.
5: Bence maçı alacağımızı düşünüyorum. Çok rahat bir şekilde kazanacağımızı düşünüyorum. Gönlüm Orkun'un gol atmasından yana, Orkun'dan. Rahat yani, şöyle 3-1 diye düşünüyorum maç sonucunu. 3-1 yeneceğiz inşallah. İnşallah oluruz yani. Gönlümüz ondan yana. Maçı paraşütte galiba ve etkinlik varmış. Orada izlemeyi düşünüyorum sabah. Olursa orada izleyeceğiz. Yani son Avrupa Şampiyonası'na göre daha iyi olacağını düşünüyorum. Daha iyi yani, şu anki takımımız daha güçlü ve daha konsantre olmuş bir şekilde olduğunu düşünüyorum. Yani öyle görüyorum.
7: Yeneceğiz. Heyecanlıyım tabii. İnşallah yeneceğiz yani. Skor 2-0 olur diye düşünüyorum inşallah. Ama Arda atabilir. Arda'dan umudum var. Arda olabilir. Güçlü bir takımla geliyoruz ya. İnşallah daha iyi olacak. Evde izlemeyi düşünüyorum ben.
12: Valla şu anda 2-0. Arda, Kenan.
13: Heyecan var mı?
12: Çok.
13: İzleyecek misiniz?
12: Tabii.
13: Lidde kalkacak mısınız?
12: Tabii. 5'te hazırlık yapacağız.
6: Milli takımın yanındayım. Onlarla gurur duyuyorum. Yapsalar da yapmasalar.

0: Yıldız Barış var, Yunus var, Kenan Yıldız var.
1: Kenan Yıldız'la Arda Güler. Yani seçenek yok başka. İzleyemeyeceğiz sabah 7'de galiba. İnşallah kalkarız. Uyanabilirsek.
2: Ceza var mı?
1: Biraz.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çekerek yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır, dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geliyor. Toplantının öncelikli gündem maddeleri, ABD ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanması beklenen tarihi barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve yaklaşan NATO zirvesi hazırlıkları ve terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta TBMM'deki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve parti sözcüsü Müslüm Sarı, örgütlerden gelen destek üzerine bu kararın alındığını belirtti. Murat Emir, olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imzanın çarşamba günü genel merkeze iletileceğini duyurdu. CHP yönetiminin 9 milletvekili hakkında ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk kararı almasının ardından CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isim tabelaları TBMM'deki Grup Başkan Vekili odalarından kaldırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine sağladığı yapıcı katkılardan dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan ayında yıllık bazda %6 arttığını açıkladı. Şimşek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz, dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin 64 ilde kuralsız olarak satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için başvurular bugün başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijital bağımlılığın aşırı sosyal medya kullanımından illegal bahis sitelerine kadar uzanan ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, toplumsal geleceğimiz adına çok yönlü bir şekilde ele alınması gereken bir konudur ifadelerini kullandı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
2: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Manga grubuyla karşınızda olacağız.

0: Burada şu hususu samimiyetle ifade etmek istiyorum. Bu yolculukta elbette zaman zaman sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bu yolculukta tabii ki engellerle, zorluklarla muhatap oluyoruz. Kimi zaman içeriden, kimi zaman dışarıdan önümüzü kesmeye, hızımızı yavaşlatmaya dönük operasyonlara maruz kalıyoruz. Ama bunları aldırmadan ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi azimle sürdürüyoruz. Değerli basın mensupları, yaklaşık 2 asırlık yönetim sistemi arayışına son veren Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hem bu yolculukta hem de içinden geçtiğimiz sancılı dönemde Türkiye'nin en büyük avantajına dönüşmüştür. Ülkemizin yumuşak karnı olan yönetimde istikrar sorununu çözen sistem sayesinde bugün devletimizin tüm kurumları uyum ve koordinasyon içinde çalışıyor, Türkiye'yi geleceğe taşımanın mücadelesini veriyor. İşte en son İran'ı ve Körfez bölgesini etkileyen çatışmalarda olduğu gibi Türkiye en zor krizleri bile son derece başarılı bir şekilde yönetiyor. İsrail'in tertip ve tahrikleriyle 28 Şubat'ta başlayan savaşta dün gece çok önemli bir adım atıldı. Amerika ve İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakata varıldığı açıklandı. Böylece aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Biliyorsunuz Türkiye olarak İran'a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serin kanlı ve diplomasiyi önceleyen bir tutum içinde olduk. Provokasyonlara gelmedik. Hakkaniyeti elden bırakmadık. Komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun zedelenmesine izin vermedik. Müttefiklerimiz ve Körfez'deki kardeşlerimizle işbirliği içinde hareket ettik. Savaşa benzin dökenlerden değil, barışın sesini yükseltenlerden olduk. Kardeş ülkemiz Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen çabalara Katar ve Suudi Arabistan'la birlikte çok güçlü destek verdik. Eş zamanlı olarak bölgemizi daha fazla bölmeyi, kardeş halklar arasında kandan duvarlar örmeyi amaçlayan sinsi oyunlara bigane kalmadık. Gün oldu Yunus'un diliyle konuştuk. Gün oldu Yavuz'un diliyle konuştuk. Gün oldu bin yapıp bir konuştuk. Ama her defasında Türkiye'nin hak ve hukukunu kararlı şekilde savunduk. Neticede coğrafyamızla birlikte tüm dünyayı uçurumun eşiğine getiren bu krizde Allah'a hamdolsun tek bir vatandaşımızın dahi burnu kanamadı. Kardeşi kardeşe kırdırma planları amacına ulaşmadı. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle, müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyorum. Çatışmaların tarafı olmadıkları halde zarar gören füzelerin ve dronların hedefi olan kardeş ülkelerimize de bir kere daha geçmiş olsun diyorum. Tabii burada şunu da açık açık ifade etmek durumundayım. 28 Şubat'tan beri kimin barış istediği, kimin de savaşın devamından yana olduğu çok net görülmüştür. Tüm umutlarını bölgemizde silah seslerinin susmamasına bağlayanlar, gayet iyi biliyoruz ki barış ikliminin güçlenmesinden rahatsız olacaklardır. Daha evvel defalarca yaptıkları gibi bu sürece de çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Ellerinde Filistinli ve Lübnanlı masumların kanı olan katliam şebekesinin dün ve bugün yaptığı açıklamaları bunun işaretleri olarak görüyoruz. Dolayısıyla imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak her türlü söylem ve eylemden uzak durulması, sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir. Türkiye bu süreçte de üzerine düşeni yapacaktır. Mutabakatın hayırlı olmasını diliyor. Rabbim ülkemizi ve bölgemizi bu tür gerilimlerden muhafaza eylesin diyorum. İran krizinin ilk gününden itibaren hükümetimizin politikalarına destek vermek yerine köstek olmaya çalışanları ise bugün bir kez daha Allah'a ve aziz milletimizin tertemiz vicdanına havale ediyorum. Gözleri şahsi ikballeri dışında hiçbir şey görmeyenler bilsinler ki biz sizin Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan polemik siyasetinizden yüz çevirdik. Siz dış politika gibi tecrübe gerektiren, bilgi, birikim gerektiren, omurga gerektiren, yerli ve milli duruş gerektiren alanlarda ahkam kesmekten vazgeçin. Bunun yerine gidin, koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın, en iyi bildiğiniz iş olan birbirinizin kuyusunu kazın. Biz sizden ihsan istemiyoruz. Gölge etmeyin, bu bize yeter diyoruz. Aziz milletim, çok değerli arkadaşlar, 2026 yılında Türkiye olarak birbirinden önemli uluslararası zirvelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Hiç şüphesiz bunların en başında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO liderler toplantısı vardır. Bildiğiniz üzere Türkiye 1952 yılında Demokrat Parti iktidarında katıldığı NATO ittifakının en önemli aktörlerinden biridir. Geçmişte bazı görüş ayrılıkları yaşansa da 10 yıllardır NATO'nun Güneydoğu kanadının güvenliği büyük ölçüde ülkemize emanet edildi. Biz de ittifak bünyesindeki görevlerini her zaman layıkıyla yerine getiren, bu uğurda gerektiğinde elini taşın altına koyan bir müttefik olduk. Halihazırda NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz. Keza dünyanın muhtelif yerlerinde NATO'nun barış misyonlarına en güçlü desteği veren ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz. Ülkemizin savunma yeteneklerini geliştirirken ittifakın caydırıcılığına katkıda bulunuyoruz. Dünya barışı ve istikrarına önemli katkılar yapan NATO'nun gelecekte de bu misyonunu sağlıklı bir zeminde devam ettirmesinde fayda görüyoruz. Bunun yolu ise NATO'nun üzerine inşa edildiği müttefiklik ruhunun muhafaza edilmesinden geçmektedir. Esasen güçlü bir ittifak, ancak güçlü bir dayanışma ve işbirliği zemininde yükselebilir. Berlin Duvarı'nın yıkılışından beri ittifakın geleceğine dair yazılan kötümser senaryoların hiçbiri gerçeğe dönüşmemiştir. NATO değişen şartlara ve terörizm gibi asimetrik tehditlere adapte olarak varlığını tahkim etmiştir. Türkiye olarak bizde kapsamlı askeri yeteneklerimiz, son derece dinamik savunma sanayimiz, stratejik önemi yüksek coğrafyamız, tarihi ve kültürel derinliğimizle ittifakta başat rol oynamaya devam edeceğiz. Gerek Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun, gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Misafirperverlik konusunda zaten tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Özellikle ev sahipliğimizde düzenlenen 2015 yılındaki G20 Antalya Zirvesi bugün hala standartları belirleyen bir referans teşkil ediyor. Zirve vesilesiyle Ankara'ya gelecek devlet ve hükümet başkanlarını en güzel şekilde ağırlamak için kapsamlı bir hazırlık içindeyiz. Bugün hem NATO zirvesinde hem de daha sonra resmi ziyaretlerde kullanılacak Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarını açtık. Başkentimize ulaştırma alanında çok uzun yıllar hizmet edecek yeni bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Sadece NATO zirvesinin değil, yıl içinde ülkemizde tertiplenecek diğer etkinliklerin de başarılı geçmesi için hazırlıklarımız devam ediyor. 28-29 Haziran'da NATO parlamenter zirvesi İstanbul'da yapılacak. Türk Devletleri Teşkilatımızın 13. Devlet Başkanları Toplantısı sonbaharda Ankara'da icra edilecek. 77. Uluslararası Uzay Kongresi ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nı Antalya'da tertipleyeceğiz. İnşallah bütün bu uluslararası programları Türkiye'nin büyüklüğüne yaraşır şekilde düzenleyeceğiz. Değerli vatandaşlarım, omuzlarımızda taşıdığımız mesuliyetin bilinciyle gece gündüz demeden 86 milyona hizmet için koşturuyoruz. Son kabine toplantımızdan bu yana yine pek çok programa iştirak ettik. Milletimizi yeni eserler ve yatırımlarla buluşturmaya devam ettik. 2 Haziran'da kuruluşunun 164. yıl dönümünü kutlayan Sayıştay camiamızla bir araya geldik. 3 Haziran'da 2025 yılı içinde tamamladığımız ve toplam 5,6 milyar dolar yatırım değerine sahip 7110 elektrik üretim santralimizin toplu açılışını gerçekleştirdik. Bölgemizde devam eden savaş ve çatışmalar Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki stratejik rolünü bir kez daha teyit etmiştir. Yıllık üretim kapasitesi 17,3 terawatt saat olan santrallerimizin ülkemiz ve milletimize bir kez daha hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 5 Haziran'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'ne iştirak ettik. Sermayenin İslam ekonomisindeki konumunun detaylıca ele alındığı zirvede dijital dönüşümden bölgesel finans entegrasyonuna kadar pek çok başlık uzman isimler tarafından masaya yatırıldı. Borç yükü gittikçe artan küresel ekonominin ciddi sorunlarla yüzleştiği bu dönemde katılım finansın insan ve değer odaklı mimarisinin dünyanın geleceği adına taşıdığı önemi dile getirdik. 6 Haziran'da ise 41 yıldır özel sektörümüzün dünyaya açılmasında lokomotif işlevi gören Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'imizin 39. Olağan Mali Genel Kurulu'na katıldık. Aynı programda DEİK'e ve ülkemize önemli katkılar yapan ustalarımıza saygı ödüllerini tevdi ettik. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıran yürüttüğü proje ve yatırımlarla ekonomimizin dinamosu olan DEİK ailemizi bir kez daha tebrik ediyorum. Aziz milletim, kıymetli basın mensupları, küresel bir seferberliğe dönüşen sıfır atık hareketi başta olmak üzere çevre diplomasisi çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız. 5-7 Haziran tarihlerinde 183 ülkeden 120'yi aşkın bakanın, 200'ün üzerinde belediye başkanının bir araya geldiği sıfır atık forumunu İstanbul'umuzda gerçekleştirdik. COP31 taraflar konferansı öncesinde 5000 kişilik yüksek bir katılımla icra ettiğimiz sıfır atık forumunda emeği geçenleri tebrik ediyorum. 9 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde icra edilen milli güvenlik konferanslarının açılış törenindeydik. 11 Haziran'da kuruluşunun 158. yıl dönümünü idrak eden Kızılay camiamızla bir araya gelerek Kızılay ödüllerini sahiplerine takdim ettik. Geçtiğimiz sene 3 milyon ünitenin üzerinde kan bağışı ile rekor kıran Kızılay'ımızı tebrik ediyor. Bu geniş ailenin her bir mensubuna başarılar diliyorum. 12 Haziran'da şanlı fetihlerimizin merkez ve karargahı, ilmin, sanatın ve mimarinin kalpgahı Serhat şehrimiz Edirne'deydik. Edirneli kardeşlerimizle hasret giderdiğimiz ziyaretimizde medeniyetimizin en seçkin mimari yapılarından Selimiye Camii'mizi 4 yıllık titiz bir restorasyonun ardından yeniden ibadete açtık. Ayrıca 19 milyar 326 milyon lira değerindeki toplam 65 projemizin resmi açılışını gerçekleştirdik. Yeni yatırımlarımız Edirne'miz, ülkemiz ve milletimiz için bir kez daha hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Geçtiğimiz cumartesi günü denizcilik tarihimizde önemli bir yer tutan Tersane-i Amire'de Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'ne katıldık. Zirvede 2026-2030 dönemini kapsayan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planımızı da milletimizle paylaştık. Eylem planımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Sevgili vatandaşlarım, işte sizlerin de gördüğü üzere bize olan güveninizi boşa çıkarmıyor. Sizin için, ülkemiz için Türkiye'nin istikbali için canla başla çalışıyoruz. Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgasında günlerini geçirirken biz ülkemizi küresel bir oyuncu haline getirmenin kavgasını veriyoruz. Sizlerin duası ve desteği bizimle olduğu müddetçe bu ülkeyi el birliğiyle, gönül birliğiyle, birlik ve beraberlik içinde kalkındırmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi dışarıdan ve içeride vakarla temsil edecek şartlar ne olursa olsun her platformda ülkemizin çıkarlarını cesaretle savunacağız. Dikleşmeyeceğiz. Ama dik duruşumuzu da hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Ben bu düşüncelerle kabinemizde aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalar yaptı. Aslında bütün başlıklara değindi ve canlı yayın.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Manga grubuyla karşınızda olacağız.

2001 yılının sonlarına doğru kurulan Manga grubunun hikayesi, grubun gitaristi Yağmur Sarıgül'ün barlarda cover parçaları yorumlayıp eğlendikleri gruptan ihraç edilmesiyle başladı. Yeni grubunda rock müzikle elektroniği, sert gitar riffleriyle rap vokalleri birleştirmek isteyen Sarıgül, öncelikle okuldan en yakın arkadaşı Orçun Şeker Usta'yı gruba dahil etti. Sonrasında Özgürcan Öney, Efe Yılmaz ve Ferman Akgül'ün gruba dahil olmasıyla ilk kadro tamamlanmış oldu. Tarz olaraksa yeni yeni gönüllerini kaptırdıkları nu metal ve hardcore akımını benimsemişlerdi.

Grubun ilk albüm maceraları, Eylül 2001'de Akgül'ün Sing Your Song yarışmasına katılma fikriyle başladı. Orçun'un özel nedenlerden dolayı gruptan ayrılmak zorunda kalmasıyla Cem Bahtiyar gruba dahil oldu ve Manga şu anki yapısına kavuştu. Böylelikle 5 ayrı karakteri, 5 ayrı müzik zevkini ve 5 ayrı duruşu sergileyen grup, Japon çizgi romanı geleneğinin ünlü ekolü olan Manga ismiyle uzun yıllar sürecek albüm hayali için yola çıkmış oldu.

Grup ilk besteleri olan Kal Yanımda parçasıyla Sing Your Song yarışmasında ikincilik ödülü aldı ve yarışmada kazandıkları başarıyla yeni besteler üretmeye başladı. Bu dönem içinde Bitti Rüya, Libido ve Yalan gibi çok sevilen parçalarını yaptı. Bir süre sonra yarışma döneminden tanıdıkları yapımcı Haluk Krosman'dan gelen bir telefonla artık emeklerinin karşılığını alacaklarına inanmaya başladılar. Beste çalışmalarına ve konserlere ağırlık veren grup, Türkiye'nin dört bir yanına gidip 50'yi aşkın konserle müziklerini kitlelerle paylaşmaya başladı.

Grubun ilk albümleri 5 Aralık 2004'te, grupla aynı adı taşıyan Manga adıyla Sony Müzik tarafından Türkiye'de piyasaya sürüldü. Kal Yanımda adlı parçada Kargo'nun solisti Koray Candemir, İz Bırakanlar Unutulmaz adlı parçada Vega grubunun solisti Deniz Akyüz, Dursun Zaman adlı parçadaysa Göksel konuk sanatçı olarak albümde yer aldı. Dinleyicilerden gelen destekle 180 bini aşan albüm satışıyla Altın Plak ödülünün sahibi oldular. Albümden çekilen video klipler sırasıyla Bir Kadın Çizeceksin, Bitti Rüya ve Dursun Zaman oldu. 2007 yılındaysa Yalan adlı şarkıya klip çekildi. Bir

İlk albümleri Manga, 2006 Haziran'da Manga Plus adıyla ikinci bir baskıyla yeniden yayımlandı. Albümün yeni baskısı Cem Karaca klasiği Rap Diye Rap Rap şarkısı ve Kandırma Kendini şarkısıyla video kliplerinin olduğu hediye bir DVD ile birlikte yayımlandı. İlk albümlerinin üzerinden geçen 4 yılı aşkın süre zarfında turneler sebebiyle değişik coğrafyalara açılan Manga, farklı kültürlerden insanlarla tanışarak kendisiyle daha barışık, daha samimi, daha sıcak ve biraz daha hüzünlü yeni bir dönemin içine girdi.

deki yerini aldı. Bu albüme sırasıyla Dünyanın Sonuna Doğmuşum, Beni Benimle Bırak, Cevapsız Sorular ve 90'ların en büyük gruplarından Kartel'in Evdeki Ses parçalarına video çekilmiş ve müzik listelerinin en üst sıralarında yer almıştır.

TRT Genel Müdürlüğü 2010 yılında Norveç'te gerçekleştirilecek olan Eurovision şarkı yarışması finalinde Türkiye'yi temsil etmek üzere Manga ile anlaştı. Haber kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Oslo'da 29 Mayıs 2010 tarihinde finali gerçekleştirilecek olan 55. Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi Manga temsil edecektir denildi. Manga grubu Türkiye'yi We Could Be The Same isimli şarkıyla temsil etti ve 29 Mayıs'ta finali gerçekleştirilen 2010 Eurovision şarkı yarışmasında Almanya'nın birinciliğinin ardından yarışmayı ikinci olarak tamamladı ve bu Sertab Erener'in 2003 yılında aldığı birincilikten sonra Türkiye'nin aldığı en iyi derece.

0: Nem néztünk vissza, s már külön utakon jártunk. Csend lett, és újra elbújt a hold. S ami maradt, ezernyi megválaszolatlan kérdés. Vajon ki fogja meglátni először a holdat? Ki fogja megvalósítani félbehagyott álmomat?
1: Grubun 3. stüdyo albümü olan E-Akustik, 20 Mart 2012 tarihinde yayımlandı. Albümün yapımcılığını grup üyelerinden Yağmur Sarıgül'ün yaptığı bu elektrikli akustik olarak tanımladıkları ve tüm enstrümanların canlı kaydedildiği ancak elektronik seslerde barındıran yeni Manga albümü 3 yepyeni toplam 12 parçadan oluşuyordu. 2014 albümüyle birlikte rock nu metal tarzına geçiş yapan Manga, albümün adını Işıkları Söndürseler Bile olarak kendi YouTube hesabından yayınladığı teaser'la açıkladı. Albümünü kendi stüdyolarında kaydetmiş olup Fazla Aşkı Olan Var mı, Parti, Hint Kumaşı ve Kenan Doğulu'nun da eşlik ettiği Bize Müsaade Ettim isimli şarkılara klip çekildi. 28 Kasım 2014 tarihinde yayınlanan Hadi İnşallah filmi için Nilüfer tarafından 92 yılında söylenmiş olan Yeniden Sev isimli şarkı bu albümde yeniden.

2014'ten itibaren 4 yıl boyunca çeşitli cover çalışmalarıyla faaliyetlerine devam eden grup, 2018'de Demir Demirkan yapımcılığında kendi albümleri için tekrar stüdyoya girdiğini YouTube hesabından duyurdu ve bu sürede uzun süredir albüm bekleyen dinleyicileri için de 2018'in Nisan ayında Manga X isimli maxi single'ı paylaştı. Bu single'daki Yadeller, Gel Bu Son El ve Bin Parça isimli şarkıların üçüne de

Manga X sonrası yaz konserleri için turneye çıkan grup, 2019'da tekrar stüdyoya girdi ve Mayıs ayında Süper Güçlerimiz Var isimli bir maxi single yayınladı. Maxi single'ın ilk şarkısı Süper Güçlerimiz Var için klip çekildi. Bunun yanında turnelerinde yayımlanmayı düşündükleri Almanca single için de çeşitli ipuçları verildi. Albüm için 2020 yılının sonbaharına süre veren grup, Covid-19 karantinası günleri için Zor isimli tekli bir çalışma yayımladı. Grup 14 Aralık 2021 tarihinde Anthropocene 001 albümünü yayınladı. Manga bu albümde yönünü progresif metale çevirdi, olumlu olumsuz birçok eleştiri aldı. 91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Manga grubuyla karşınızdaydık. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 16 yaşından küçükler için sosyal medyanın yasaklanacağını ve yasağın gelecek yılın başından itibaren yürürlüğe girmesi için çalıştıklarını bildirdi. Katil İsrail ordusu ateşkesi ve ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyindeki Kefer Tebnit ve yukarı Nebatiye beldelerine hava ve topçu saldırıları düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede İran'la anlaşma imzalanması konusunda kararlı olduğunu ilettiği açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan ateşkes anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile anlaşmaya varıldığını duyurarak mutabakat saptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirdi. İran, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un dahiliye bölgesine yönelik saldırılarını kınadı. Brezilya'nın São Paulo kentinde bungee jumping yapmak isterken gerekli güvenlik halatları bağlanmadan köprüden bırakılan 21 yaşındaki kadının hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Lübnan'daki savaşı sona erdirmek ABD ile yapılan mutabakatın ayrılmaz bir parçasıdır dedi. Suriye İçişleri Bakanı, İblit'teki devrik rejim döneminde işlenen suçlarla ilgili protestoların yakından takip edildiğini belirterek, adaletin bireysel intikam ve kaos ortamı yerine hukuk mekanizmaları aracılığıyla sağlanacağını bildirdi. İsrail Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ile İran arasındaki mutabakatı savaşın bir başarısızlık olduğunun göstergesi olarak değerlendirdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Klitschko, Rusya'nın yoğun hava saldırısı sonucu kentin neredeyse tüm semtlerinde hasar meydana geldiğini, 20 kişiden fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çekerek yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geldi. Toplantının öncelikli gündem maddeleri ABD ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanması beklenen tarihi barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve yaklaşan NATO zirvesi hazırlıkları, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
3: Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen, başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyorum. Çatışmaların tarafı olmadıkları halde zarar gören füzelerin ve dronların hedefi olan kardeş ülkelerimize de bir kere daha geçmiş olsun diyorum.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta TBMM'deki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve parti sözcüsü Müslüm Sarı, örgütlerden gelen destek üzerine bu kararın alındığını belirtti. Murat Emir, olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imzanın çarşamba günü genel merkeze iletileceğini duyurdu. CHP yönetiminin 9 milletvekili hakkında ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk kararı almasının ardından CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isim tabelaları TBMM'deki grup başkan vekili odalarından kaldırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine sağladığı yapıcı katkılardan dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan ayında yıllık bazda %6 arttığını açıkladı. Şimşek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijital bağımlılığın aşırı sosyal medya kullanımından illegal bahis sitelerine kadar uzanan ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, toplumsal geleceğimiz adına çok yönlü bir şekilde ele alınması gereken bir konudur ifadelerini kullandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, memleketi Trabzon'un Tonya ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi'nde asfalt çalışmalarına başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
4: Şu anda da Fatih Caddesi'ndeyiz. 1,5 kilometrelik aks şu anda asfaltlama çalışması başladı. Orta refüji yapıyoruz. Işıklandırma ve ağaçlandırma da yapacağız. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Amin. Yıldırım Beyaz Mahallesi hakikaten gün geçtikçe en güzel mahallelerden en güzel birisi mahalle. Oluyor. Evet. Artık daha güzel bir hale geliyor inşallah. Sizin yatırımlarımız sayın. Devam ediyor. Ben tüm ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
2: Öğrenciler tarafından hazırlanan dönüşüm ve atık maddelerinden tasarlanan eserler, kutu oyunları, akrilik resimler ve tuval çalışmalarından oluşan Anadolu Koleji Yıl Sonu Sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Altın ve petrolde yaşanan dalgalanmaları değerlendiren ekonomist Ömer Uzunoğlu şunları söyledi.
5: Altında veya gümüşte bir patlama olmayacak. Çok daha dengeli, çok daha mantıklı bir çıkış olacak ve sürekli yukarı doğru olmayacak benim tahminim. Belli zikzaklar yapacak veya düz trend devam edecek. Balon fiyat oluşmaması için tedbirli olmak lazım. Dolduruşa gelmemek lazım. Çıkış anında da panikle altına ve gümüşe yönelmemek lazım. Biraz piyasayı dinleyerek, biraz piyasayı koklayarak, biraz zamana yayarak bölüm bölüm veya kısım kısım almakta yarar var eğer yatırımcı olacaksanız.
2: Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi saat kulesinde yaşanan arıza Kayseri Saatçiler Odası ekipleri tarafından onarılarak düzeltildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalanırken 101 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Sümer Fen Lisesi öğrencileri 6-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası MAPE Robot Yarışması Endüstriyel Robotik Kol kategorisinde üçüncülük elde etti. Kayseri U15 ve U13 Kızlar Ligi hafta sonu Argıncık ve Sümer stadyumlarında oynanan müsabakalarla başladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
6: Bugün.
7: Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden vali yardımcısı Şenol Esmer, memleketi Trabzon'da toprağa verildi. TOKİ 17 Temmuz'a kadar sürecek açık satış kampanyasında Kayseri'de 104 konutu satışa sundu. Esenyurt'ta ters şeritten gelen araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kayseri Kültür Yolu gezileri için başvurular başladı. ABD ile İran arasında 107 gün süren savaşın sona ermesi için mütabakata varılmasıyla Hürmüz Boğazı gemi trafiğine açıldı.
6: 38 saniyede bugün.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi'nde asfalt çalışmalarına başladıklarını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Şu anda da Fatih Caddesi'ndeyiz. 1,5 kilometrelik aks. Şu anda asfaltlama çalışması başladı. Orta refüji yapıyoruz. Işıklandırma ve ağaçlandırma da yapacağız. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Amin. Yıldırım Beyazıt Mahallesi hakikaten gün geçtikçe en güzel mahallelerden birisi oluyor. Evet. Artık daha güzel bir hale geliyor inşallah. Sizin yatırımlarımız sayın. Devam ediyor. Ben tüm ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
1: Öğrenciler tarafından hazırlanan dönüşüm ve atık maddelerinden tasarlanan eserler, kutu oyunları, akrilik resimler ve tuval çalışmalarından oluşan Anadolu Koleji Yıl Sonu Sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Altın ve petrolde yaşanan dalgalanmaları değerlendiren ekonomist Ömer Uzunoğlu şunları söyledi.
3: Altında veya gümüşte bir patlama olmayacak. Çok daha dengeli, çok daha mantıklı bir çıkış olacak ve sürekli yukarı doğru olmayacak benim tahminim. Belli zikzaklar yapacak veya düz trend devam edecek. Balon fiyat oluşmaması için tedbirli olmak lazım. Dolduruşa gelmemek lazım. Çıkış anında da panikle altına ve gümüşe yönelmemek lazım. Biraz piyasayı dinleyerek, biraz piyasayı koklayarak, biraz zamana yayarak bölüm bölüm veya kısım kısım almakta yarar var eğer yatırımcı olacaksanız.
1: Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi saat kulesinde yaşanan arıza Kayseri Saatçiler Odası ekipleri tarafından onarılarak düzeltildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalanırken 101 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Sümer Fen Lisesi öğrencileri 6-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası MAPE Robot Yarışması Endüstriyel Robotik Kol kategorisinde üçüncülük elde etti. Kayseri U15 ve U13 Kızlar Ligi hafta sonu Argıncık ve Sümer stadyumlarında oynanan müsabakalarla başladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çekerek yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır, dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geldi. Toplantının öncelikli gündem maddeleri, ABD ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanması beklenen tarihi barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve yaklaşan NATO zirvesi hazırlıkları, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen, başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle, müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyorum. Çatışmaların tarafı olmadıkları halde zarar gören füzelerin ve dronların hedefi olan kardeş ülkelerimize de bir kere daha geçmiş olsun diyorum.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta TBMM'deki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve parti sözcüsü Müslüm Sarı, örgütlerden gelen destek üzerine bu kararın alındığını belirtti. Murat Emir, olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imzanın çarşamba günü genel merkeze iletileceğini duyurdu. CHP yönetiminin 9 milletvekili hakkında ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk kararı almasının ardından CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isim tabelaları TBMM'deki grup başkan vekili odalarından kaldırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine sağladığı yapıcı katkılardan dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan ayında yıllık bazda %6 arttığını açıkladı. Şimşek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijital bağımlılığın aşırı sosyal medya kullanımından illegal bahis sitelerine kadar uzanan ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, toplumsal geleceğimiz adına çok yönlü bir şekilde ele alınması gereken bir konudur ifadelerini kullandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, memleketi Trabzon'un Tonya ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi'nde asfalt çalışmalarına başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Şu anda da Fatih Caddesi'ndeyiz. 1,5 kilometrelik aks şu anda asfaltlama çalışması başladı. Orta refüji yapıyoruz. Işıklandırma ve ağaçlandırma da yapacağız. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Amin. Yıldırım Beyaz Mahallesi hakikaten gün geçtikçe en güzel mahallelerden en güzel birisi mahalle. Oluyor. Evet. Artık daha güzel bir hale geliyor inşallah. Sizin yatırımlarımız sayın. Devam ediyor. Ben tüm ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
1: Öğrenciler tarafından hazırlanan dönüşüm ve atık maddelerinden tasarlanan eserler, kutu oyunları, akrilik resimler ve tuval çalışmalarından oluşan Anadolu Koleji Yıl Sonu Sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Altın ve petrolde yaşanan dalgalanmaları değerlendiren ekonomist Ömer Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Altında veya gümüşte bir patlama olmayacak. Çok daha dengeli, çok daha mantıklı bir çıkış olacak ve sürekli yukarı doğru olmayacak benim tahminim. Belli zikzaklar yapacak veya düz trend devam edecek. Balon fiyat oluşmaması için tedbirli olmak lazım. Dolduruşa gelmemek lazım. Çıkış anında da panikle altına ve gümüşe yönelmemek lazım. Biraz piyasayı dinleyerek, biraz piyasayı koklayarak, biraz zamana yayarak bölüm bölüm veya kısım kısım almakta yarar var eğer yatırımcı olacaksanız.
1: Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi saat kulesinde yaşanan arıza Kayseri Saatçiler Odası ekipleri tarafından onarılarak düzeltildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalanırken 101 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Sümer Fen Lisesi öğrencileri 6-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası MAPE Robot Yarışması Endüstriyel Robotik Kol kategorisinde üçüncülük elde etti. Kayseri U15 ve U13 Kızlar Ligi hafta sonu Argıncık ve Sümer stadyumlarında oynanan müsabakalarla başladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.
6: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programımızda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda da Çaykovski'yi konuk edeceğiz. Çaykovski, 7 Mayıs 1940'ta orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 5 yaşında piyano dersleri almaya başladı. 3 yıl içinde öğretmeni kadar yetkin bir şekilde müzik okuyabilecek kadar yetenekli bir öğrenciydi. Anne ve babası müziğe karşı olan yeteneğini çok destekliyordu. Özel hoca tutmanın yanı sıra bir org almış ve piyano çalması konusunda şevk vermişlerdi. Ancak ailesinin müzik yeteneği karşısındaki arzuları kısa zamanda köreldi. 1850 yılında aile Çaykovski'yi St. Petersburg'da bulunan İmparatorluk Hukuk Okulu'na göndermeye karar aldı. Bu okul daha çok küçük soylu ve seçkin tabakanın çocuklarına hitap ediyordu ve öğrencilerini devlet memuru kariyerine hazırlıyordu. Okula giriş yaşı 12 olduğu için Çaykovski evinden 1300 kilometre uzakta okulun hazırlık sınıfında 2 yıl geçirmek zorunda kaldı. Bu 2 yıl geçtikten sonra Çaykovski 7 yıllık öğrenim almak üzere İmparatorluk Hukuk Okulu'na geçti.

Çaykovski 14 yaşındayken çok bağlı olduğu annesini kaybetti ve bu daha sonra eserlerinde bile kendisini gösterecek olan depresif yanının gelişmesine katkıda bulundu. 19 yaşında eğitimini tamamlayarak devlet memuru oldu. 21 yaşındayken sonradan St. Petersburg Konservatuvarı'na dönüşecek yeni bir müzik okuluna kaydoldu. 1865 yılında buradan mezun oldu ve Moskova Konservatuvarı'nda müzik öğretmenliğine başladı. Bu kurumda çalıştığı 11 yıl boyunca birçok büyük eser yaratan Çaykovski, ilk defa Alın Yazısı adlı senfonik şiirde kendi bestecilik üslubunu ortaya koydu, tutku ve özlem dolu küçük şarkıları yeğleyen bir üslup ortaya koydu.

Eşcinsel eğiliminin dedikodulara yol açmasını önlemek için 1877'de konservatuvardan bir öğrencisiyle evlenen Çaykovski'nin bu evliliği çok başarısız olmuş ve intihar girişiminde bulunmasına yol açmıştır. 9 hafta sonra eşini ve Moskova'yı terk eden ancak boşanmayan besteci 1878'de varlıklı bir müziksever olan Nadezhda von Meck'le tanıştı. 11 çocuklu bu genç kadın Çaykovski'yi maddi olarak destekledi ancak ilişkileri sadece mektuplaşma yoluyla sürdü. Von Meck'in isteğiyle birbirlerinin yüzünü hiç görmediler. Aldığı maddi destek sayesinde Çaykovski öğretmenlikten ayrılıp kendisini bestelerine verdi. 1878-1885 yıllarını Avrupa-Rusya arasında gidip gelerek geçiren besteci, gittiği ülkelerde orkestralar yönetti. 1891'de ise Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek kendi eserlerinden oluşan dinletiler gerçekleştirdi.

Tchaikovsky, 1875'te ilk kez seslendirilen birinci piyano konçertosu ve 1876'da sahnelenen Kuğu Gölü Balesi ile büyük bir başarı kazanmıştı. En başarılı operası olan Eugene Onegin'i 1879'a tamamladı. 1880'de 1812 üvertürünü yazdı. 1881'de ilk kez seslendirilen keman konçertosu zamanla keman dağarcığının en gözde eserlerinden birisi oldu. 5. Senfoni 1888'deki ilk seslendirilişinden itibaren büyük başarı kazandı. 1889'da Uyuyan Güzel Balesi sahnelendi. 1890'da yazdığı Maça Kızı o yıl Çarlık Opera Evi'nde en çok sahnelenen eser oldu. Sanatının doruğuna çıktığı sırada Nadezhda von Meck onu parasal olarak desteklemeyi ve mektuplaşmayı kesti. Ancak Tchaikovsky beste çalışmalarını sürdürdü ve 1892'de Rusya'da bir turne gezisine çıktı. Moskova yakınlarında bir ev alarak burada 6. Senfoni'yi besteledi.

Çaykovski her ne kadar önemli başarılara imza atmış olsa da duygusal anlamda kendini hiçbir zaman güvenli hissetmemiş ve yaşamı boyunca kişisel krizlerle karşılaşmış ve dönem dönem depresyona girmiştir. Bunun etkenleri arasında bastırılmış eşcinselliği ve bunun açığa çıkma korkusu, kötü evlilik hayatı ve hiçbir zaman yüzünü görmediği, sadece maddi destek aldığı zengin biri olan Nadeka von Meck'le 13 yıl süren mektuplaşmasının sona ermesi sayılabilir. Özel hayatındaki hengameye rağmen ününü günden güne arttırmış, Çar tarafından yaşam boyu maaşa bağlanmış ve dünya çapında konser salonlarında eserleri takdir görmüştür. 53 yaşında ani ölümüne kolera salgınının sebep olduğu söylense de bazı kaynaklar bunun intihar olduğunu ileri sürmüştür.

Dünya üzerinde konser izleyicileri arasında çok popüler olmasına rağmen Çaykovski, zaman zaman eleştirmenler, müzisyenler ve besteciler tarafından sert eleştirilere maruz kalmıştır. Ancak günümüzde önemli bir besteci olduğu konusunda artık hiçbir şüphe kalmamıştır. 20. yüzyılın başında ve ortalarında batılı eleştirmenler Çaykovski'nin müziğini bayağı bulmuş ve gerisinde bir düşüncenin yapmadığını öne sürmüşlerdir. Ancak bu küçümseme zamanla ortadan kaybolmuş ve müzik otoriteleri Çaykovski'yi dünyanın en büyük müzisyenlerinden biri olarak görmüştür.

Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayın.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çekerek yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır, dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geldi. Toplantının öncelikli gündem maddeleri ABD ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanması beklenen tarihi barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve yaklaşan NATO zirvesi hazırlıkları, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen, başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle, müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyorum. Çatışmaların tarafı olmadıkları halde zarar gören füzelerin ve dronların hedefi olan kardeş ülkelerimize de bir kere daha geçmiş olsun diyorum.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta TBMM'deki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve parti sözcüsü Müslüm Sarı, örgütlerden gelen destek üzerine bu kararın alındığını belirtti. Murat Emir, olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imzanın çarşamba günü genel merkeze iletileceğini duyurdu. CHP yönetiminin 9 milletvekili hakkında ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk kararı almasının ardından CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isim tabelaları TBMM'deki Grup Başkan Vekili odalarından kaldırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine sağladığı yapıcı katkılardan dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan ayında yıllık bazda %6 arttığını açıkladı. Şimşek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijital bağımlılığın aşırı sosyal medya kullanımından illegal bahis sitelerine kadar uzanan ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, toplumsal geleceğimiz adına çok yönlü bir şekilde ele alınması gereken bir konudur ifadelerini kullandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, memleketi Trabzon'un Tonya ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi'nde asfalt çalışmalarına başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Şu anda da Fatih Caddesi'ndeyiz. 1,5 kilometrelik aks şu anda asfaltlama çalışması başladı. Orta refüji yapıyoruz. Işıklandırma ve ağaçlandırma da yapacağız. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Amin. Yıldırım Beyaz Mahallesi hakikaten gün geçtikçe en güzel mahallelerden birisi oluyor. Evet. Artık daha güzel bir hale geliyor inşallah. Size yatırımlarımız devam ediyor. Ben tüm ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
1: Öğrenciler tarafından hazırlanan dönüşüm ve atık maddelerinden tasarlanan eserler, kutu oyunları, akrilik resimler ve tuval çalışmalarından oluşan Anadolu Koleji Yıl Sonu Sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Altın ve petrolde yaşanan dalgalanmaları değerlendirilmiştir. değerlendiren ekonomist Ömer Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Altında veya gümüşte bir patlama olmayacak. Çok daha dengeli, çok daha mantıklı bir çıkış olacak ve sürekli yukarı doğru olmayacak benim tahminim. Belli zikzaklar yapacak veya düz trend devam edecek. Balon fiyat oluşmaması için tedbirli olmak lazım. Dolduruşa gelmemek lazım. Çıkış anında da panikle altına ve gümüşe yönelmemek lazım. Biraz piyasayı dinleyerek, biraz piyasayı koklayarak, biraz zamana yayarak bölüm bölüm veya kısım kısım almakta yarar var eğer yatırımcı olacaksanız.
1: Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi saat kulesinde yaşanan arıza Kayseri Saatçiler Odası ekipleri tarafından onarılarak düzeltildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalanırken 101 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Sümer Fen Lisesi öğrencileri 6-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası MAPE Robot Yarışması Endüstriyel Robotik Kol kategorisinde üçüncülük elde etti. Kayseri U15 ve U13 Kızlar Ligi hafta sonu Argıncık ve Sümer Stadyumlarında oynanan müsabakalarla başladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. 38 saniyede bugün.
5: Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden vali yardımcısı Şenol Esmer, memleketi Trabzon'da toprağa verildi. TOKİ 17 Temmuz'a kadar sürecek açık satış kampanyasında Kayseri'de 104 konutu satışa sundu. Esenyurt'ta ters şeritten gelen araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kayseri Kültür Yolu gezileri için başvurular başladı. ABD ile İran arasında 107 gün süren savaşın sona ermesi için mütabakata varılmasıyla Hürmüz Boğazı gemi trafiğine açıldı.
0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi'nde asfalt çalışmalarına başladıklarını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Şu anda da Fatih Caddesi'ndeyiz. 1,5 kilometrelik aks. Şu anda asfaltlama çalışması başladı. Orta refüji yapıyoruz. Işıklandırma ve ağaçlandırma da yapacağız. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Amin. Yıldırım Beyazıt Mahallesi hakikaten gün geçtikçe en güzel mahallelerden birisi oluyor. Evet. Artık daha güzel bir hale geliyor inşallah. Sizin yatırımlarımız sayesinde devam ediyor. Ben tüm ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
1: Öğrenciler tarafından hazırlanan dönüşüm ve atık maddelerinden tasarlanan eserler, kutu oyunları, akrilik resimler ve tuval çalışmalarından oluşan Anadolu Koleji Yıl Sonu sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Altın ve petrolde yaşanan dalgalanmaları değerlendiren ekonomist Ömer Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Altında veya gümüşte bir patlama olmayacak. Çok daha dengeli, çok daha mantıklı bir çıkış olacak ve sürekli yukarı doğru olmayacak benim tahminim. Belli zikzaklar yapacak veya düz trend devam edecek. Balon fiyat oluşmaması için tedbirli olmak lazım. Dolduruşa gelmemek lazım. Çıkış anında da panikle altına ve gümüşe yönelmemek lazım. Biraz piyasayı dinleyerek, biraz piyasayı koklayarak, biraz zamana yayarak bölüm bölüm veya kısım kısım almakta yarar var eğer yatırımcı olacaksanız.
1: Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi saat kulesinde yaşanan arıza Kayseri Saatçiler Odası ekipleri tarafından onarılarak düzeltildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalanırken 101 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Sümer Fen Lisesi öğrencileri 6-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası MAPE Robot Yarışması Endüstriyel Robotik Kol kategorisinde üçüncülük elde etti. Kayseri U15 ve U13 Kızlar Ligi hafta sonu Argıncık ve Sümer Stadyumlarında oynanan müsabakalarla başladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çekerek yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır, dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geldi. Toplantının öncelikli gündem maddeleri, ABD ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanması beklenen tarihi barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve yaklaşan NATO zirvesi hazırlıkları, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen, başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle, müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyorum. Çatışmaların tarafı olmadıkları halde zarar gören füzelerin ve dronların hedefi olan kardeş ülkelerimize de bir kere daha geçmiş olsun diyorum.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta TBMM'deki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve parti sözcüsü Müslüm Sarı, örgütlerden gelen destek üzerine bu kararın alındığını belirtti. Murat Emir, olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imzanın çarşamba günü genel merkeze iletileceğini duyurdu. CHP yönetiminin 9 milletvekili hakkında ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk kararı almasının ardından CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isim tabelaları TBMM'deki grup başkan vekili odalarından kaldırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine sağladığı yapıcı katkılardan dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan ayında yıllık bazda %6 arttığını açıkladı. Şimşek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijital bağımlılığın aşırı sosyal medya kullanımından illegal bahis sitelerine kadar uzanan ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, toplumsal geleceğimiz adına çok yönlü bir şekilde ele alınması gereken bir konudur ifadelerini kullandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, memleketi Trabzon'un Tonya ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi'nde asfalt çalışmalarına başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Şu anda da Fatih Caddesi'ndeyiz. 1,5 kilometrelik aks şu anda asfaltlama çalışması başladı. Orta refüji yapıyoruz. Işıklandırma ve ağaçlandırma da yapacağız. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Amin. Yıldırım Beyaz Mahallesi hakikaten gün geçtikçe en güzel mahallelerden en güzel birisi mahalle. Oluyor. Evet. Artık daha güzel bir hale geliyor inşallah. Size yatırımlarımız sahip. Devam ediyor. Ben tüm ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
1: Öğrenciler tarafından hazırlanan dönüşüm ve atık maddelerinden tasarlanan eserler, kutu oyunları, akrilik resimler ve tuval çalışmalarından oluşan Anadolu Koleji Yıl Sonu Sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Altın ve petrolde yaşanan dalgalanmaları değerlendiren ekonomist Ömer Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Altında veya gümüşte bir patlama olmayacak. Çok daha dengeli, çok daha mantıklı bir çıkış olacak ve sürekli yukarı doğru olmayacak benim tahminim. Belli zikzaklar yapacak veya düz trend devam edecek. Balon fiyat oluşmaması için tedbirli olmak lazım. Dolduruşa gelmemek lazım. Çıkış anında da panikle altına ve gümüşe yönelmemek lazım. Biraz piyasayı dinleyerek, biraz piyasayı koklayarak, biraz zamana yayarak bölüm bölüm veya kısım kısım almakta yarar var eğer yatırımcı olacaksanız.
1: Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi saat kulesinde yaşanan arıza Kayseri Saatçiler Odası ekipleri tarafından onarılarak düzeltildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalanırken 101 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Sümer Fen Lisesi öğrencileri 6-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası MAPE Robot Yarışması Endüstriyel Robotik Kol kategorisinde üçüncülük elde etti. Kayseri U15 ve U13 Kızlar Ligi hafta sonu Argıncık ve Sümer stadyumlarında oynanan müsabakalarla başladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Yayın tekrarı.
3: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Ahmet Avanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar başlıyor.

0: Efendim merhabalar. Radyo Radar'da Geleceğe Mektupları programında sizle birlikteyiz. Yayınımıza başlamadan önce her hafta olduğu gibi şu anda 91.8 Radyo Radar frekansından sesimize kulak veren sevgili dinleyicilerimizi ve bizleri Kayseri Radar, Radyo Radar sosyal medya hesaplarından, kayserim.net YouTube hesabından takip eden sevgili takipçilerimizi en kalbi duygularımız ile selamlıyoruz. Bu hafta Geleceğe Mektubu ilgili satırlarını çalışmak, başarmak, azim hikayesi üzerine kurduk. Ve benim için çok kıymetli bir konuğu ağırlayacağım. Dün itibariyle Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesini birincilikle bitirdi. Ve belki o mutluluğunu, sevincini bize paylaşması için rica ettim. Kırmadı geldi. Abdurrezzak Muhammed Farah kardeşim bize birlikte. Kardeşim hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim hocam.
0: Nasılsın?
1: Burada beni aldığınız için ilk başta teşekkür ederim.
0: Estağfurullah.

0: İyiyim, çok teşekkür ederim. Nasılsınız siz?
1: Çok teşekkür ediyorum. Biz 2,5 yıl oldu. Hı-hı. Değil mi? Sizinle yolumuzun kesiştiği ve 2,5 yıldır Muhammed Farah'ın, Abdurrezzak kardeşimin o çalışma azmine, efendime söyleyeyim, hedeflerine şahit olduğum için burada kıymetli izleyicilerimizle, takipçilerimizle de paylaşmasını istedim. Ama önce istersen Abdurrezzak Muhammed Farah kimdir? Kısaca senden dinleyelim. Sonra sorularımıza devam edelim.
0: Tamamdır. Benim adım Abdurrezzak. Somalili'yim. Burada Türkiye 4,5 yıl önce ya da 4 yıl önce Kayseri'ye vardım. Burada Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü fakülte birinci olarak mezun oldum dün itibariyle.
1: Evet.
0: Uzun bir yolculuğum vardı ama yolculuğun meyvesini hepsini değil ama bazılarını şu an almış bulunmaktayım. Türkiye'ye geldiğimde çok zorluklar vardı ama şu an artık benim Türkiye'de, yani Türkiye'yi ikinci yuvam diyebileceğim bir ülke oldu.
1: Eyvallah.
0: Aynen,
1: ya ne mutlu. Dün biz de törendeydik. O mutluluğu paylaştık. Gerçekten çok güzel bir hikayem var Abdurrezzak. Çünkü Somali'den çıktın. Somali'den Türkiye'ye geldin. Efendim söyleyeyim, Türkiye'de bir üniversitede öğretim hayatını, akademik hayatını, ilgili kısmını tamamladın. Tamamen bilmediğin bir dilde, hani ilk 4 yıl öncesine kadar bilmediğin bir dilde öğrenci arkadaşlarına hem arkadaşlık, dostluk yaptın hem de azminle o okulu birinci olarak bitirdin. Birincilik elbette geçicidir. Hani birincilik her şey değildir.
0: Kesinlikle.
1: Ama bir hedefin olduğunu görüyor ve çok takdir ediyorum. Şöyle başlayalım isterim. Somali'de nasıl bir çocukluk geçirdin? Efendime söyleyeyim, neler yaptın? Bu efendime söyleyeyim Türkiye'ye gelinceye kadarki hikayeni önce alalım. Kaç kardeştiniz?
0: Somali'de genelde aileler biraz kalabalık olur.
1: Evet.
0: Bizim ailemiz 14 kardeşten oluşur. 14 kardeşim var. 5'i kız kardeşlerim olur. Diğer kalanı erkekler oluyor. Yani böyle bir kalabalık aileyiz. Herkes farklı, yani sadece mühendislik değil, sadece ticaret değil, çok farklı alanlarda uğraşıyorlar.
1: Evet.
0: Ya bizim kardeşler çok olunca,
1: evet,
0: çok böyle biraz kapılar daha fazla oluyor. Yani böyle hayvancılıkla uğraşan, tarımla uğraşan, şöyle uğraşan çok fazla kardeşim var. Yani çok biraz kalabalık bir aileyiz, evet, diyebilirim.
1: Senin gibi dışarıda, ülke dışında olan kardeşim var mı?
0: Şu an sadece ben Türkiye'de bulunuyorum. Bir de benim abim, benden birkaç yaş büyük abim, Umman'da ticaret yapıyor. Somali ile Umman arasında bir ticaret, evet, işlemleri yapıyor. Neredeyse şu an 5 sene orada. Durum öyle.
1: Evet. Diğer kardeşlerin Somali'de.
0: Kardeşlerim Somali'de. Benden büyük olanlar genelde hayvancılıkla uğraşıyor. Ama benden küçük olanlar şu an çoğu neredeyse okuyorlar şu
1: okuyor,
0: an.
1: Çok yani güzel.
0: Benden bir küçük kardeş, benden birkaç yaş küçük kardeşim, erkek kardeşim daha doğrusu, yine liseden mezun oldu.
1: Bu sene mezun oldu.
0: Bu sene inşallah, evet, üniversite yoluyla başlayacak.
1: Evet. Baban ne iş yapar? Hayattalar değil mi? Anne baba hayattalar.
0: Hayattalar, çok şükür hayattalar. Evet. Teşekkür ederim. Babam çok böyle bu işi uğraşıyor desem yanlış söylüyorum gerçekten, çünkü benim çocukluğumdan beri böyle baban nerede çalışıyor denildiğinde şey diyordum, yani o kadar yerde nerede çalışıyor ki, yani evet, o kadar bilemiyordum. Hayvancılıktan başla, balıkçılıktan, böyle şehirler arası trak işler oluyor.
1: Evet, ulaşım
0: işi. Askerlik yaptı. Hani her işe koşturdu. Dediğim gibi 14 kardeşiz. 14 kardeşi büyütmek hiç kolay değil. Gerçekten hiç kolay değil. Özellikle Somali gibi bir ülkede Çok zor. O yüzden kapanan her kapıyı bir alternatif bulmak gerekiyor. Babam da tam da bunu yaptı. Çok mücadeleci. Yani bu konuda çok örnek alıyorum ondan. Buradan selamlarımı iletiyorum.
1: Biz de selam ediyoruz. Böyle hem pırıl pırıl evlat ve evlatlar yetiştirdiği için. Annen?
0: Annem ev hanımı şu an. Annem ev hanımı. Önceden neredeyse şu an 10 senedir ev hanım evde. Ama önceden çok o da bizim için babamla beraber çok mücadele ettiydi. Evet. Ama şu an ev hanımı diyebilirim.
1: En son ne zaman gördün? Hani görüşüyorsun artık, teknoloji ilerledi. Evet. Görüntülü görüşüyoruz ama Somali'ye en son ne zaman gitmiştin Abdurrezzak?
0: Somali, ben 2021 yılında Türkiye'ye geldim Somali'den buraya direkt. O seneden beri hiç görüşmedik, yani yüz yüze görüşmedik. Ama şöyle bir şey oldu. 4 sene, sadece 4 sene değil. Ben Somali'de liseyi bitirdiğimde başka bir şehirde yaşıyordum. O süreçte de görüşemedik maalesef. Türkiye'ye gelmemde biraz süreç çok hızlı ilerlediği için gidemedim görüşmeye. O yüzden nerede şu an 6 yıl annemi görüşemiyoruz maalesef. Yani
1: dijital ortamda, telefonda belki ama.
0: Telefonda olabilir. Şu video olabilir. Call video. Evet. Ama başka bir türlü maalesef görüşemedik. Evet. İnşallah nasip olursa. Biraz şimdi küçükken oradan geldik. Büyüyüp öyle başarılı insan olarak oraya dönüp İnşallah. Anneme sarılacağım.
1: Ne hissettiler bu paylaşımlarını gördü, sen söyledin okulun bittiğini, hem de dereceyle böyle güzel, onur verici bir şekilde bittiğini duyunca ne hissetti ailen, annen, baban, kardeşlerin?
0: Şöyle başlasam, bizim ailemiz biraz şöyle başarı odaklı insanlar. Yani bunu yanlış anlamayın, şöyle şunu demek istemiyorum, sadece başarıyı değerlendiren bir aile değil ama genel olarak şöyle bir şeyle uğraştığın zaman sadece teorik bilgi değil ya da işte üniversite değil, lisede nasıl diyeyim, okul değil. Uğraştığımız her şeyi böyle başarıya odaklayan insanlar yani aile olarak. O yüzden hani benden gerçekten bunu bekliyorlardı, yani öyle bir şey var. Ama tabii ki bu başarıyı duyduklarında ve Türkiye gibi yani böyle büyük bir ülkede bunu yapmam çok duygulandırdı onları. Yani gerçekten yaşları dökenler oldu. Nasıl diyeyim, hatta şöyle ulaşamayacağım kişiler de bile ulaştı beni. Yani önceden çocukluğumdan beri hiç görüşmediğimiz insanlar bile bu başarı duyduklarında ulaşmaya çalıştılar. Şunu yaptılar.
1: Tebrik ettiler. Yani
0: tebrik ettiler. Gurur duydular. Yani dün gece benim çok böyle çok uzun bir geceydi. Yani gerçekten tebrikle dolu, gururla dolu. Ne bu? Çok mutlu bir gündü.
1: Aslında yönde. Burada tiyoyu da sen verdin. Yani satır arasında her ne iş yapıyorsak en iyisini yapmak için bu motivasyonu ailem vermiş sana. Belli.
0: Kesinlikle.
1: Yani o aile içerisinde ne mutlu. Buradan kucak dolusu sevgilerimizi böyle kıtalar ötesine iletiyoruz inşallah.
0: Teşekkür ederim.
1: Yayın öncesinde konuştuk. Türkiye'ye gelmeden önce Türkçe bilmiyordum. Şu anda gayet güzel, akıcı, anlaşılır bir şekilde Türkçe konuşuyorsun. Bu da azmin bir parçası olsa gerek. Türkiye'ye geliş sürecini anlatsan kısaca, nasıl karar verdin o liseden sonra, seni buraya iten sebep neydi? Neden Türkiye?
0: Şimdi şöyle, bunu biraz liseden başlamam daha güzel olur. Ben liseye başladığımda hep böyle bir mühendis olacağım diyordum. Ve Somali'de genelde, hatta Türkiye'de de belki öyleydi önceden, böyle sağlık alanlarda biraz daha insanlar değer veriyor. Somali'de de öyle. İnsanlar, ailelerin çoğu genelde sağlığa yöneliyorlar. Ya yani tıp olur, eczacı olur,
1: sağlık sektörü. Bölüm.
0: Ama ben hep böyle mühendis olmak istiyordum. Ailem bazen diyorlardı, sen neden sağlık sektörüne gitmek istemiyorsun? Ben de diyordum, hep ben bir mühendis olacağım. Ve mühendis olurken de sadece böyle mühendis olacağım değil de böyle üreten, düşünen, çözüm geliştiren bir mühendis olmak istiyordum. Onun için Somali'deki durum o zaman da tabii ki teknik anlamda biraz daha eksik. Türkiye'ye göre çok daha eksik. Ondan dolayı ben hep böyle liseyi bitirdiğimde, liseyi güzel bitirip güzel puanla böylece burs kazanıp Somali dışında çıkmak istiyordum. Somali dışına çıkmak istiyordum. Onun için liseyi bitirdiğimde ilk çok farklı ülkelere eğitim arayışına çıktım. Etiyopya'ya, Mısır'a, Sudan'a, Cibuti'ye bile gittim yani. Ama oralara gittiğimde tam böyle istediğim mühendislik, tabii ki başka engeller de oldu ama tam böyle istediğim mühendislik düzeyine, seviyesine bulamadım daha doğrusu. Ondan dolayı Somali'ye döndüm. Yani o yolculuk biraz daha uzundu. Şimdi anlatmak kolay oluyor ama yolculuk çok, ilk Sudan'a gittim. Ondan sonra Sudan'dan Somali'ye döndüm. Ondan sonra Somali'den Etiyopya'ya gittim. Etiyopya'dan Somali'ye döndüm. Sonra Somali'den Mısır'a gittim. Yani çok
1: bir arayış
0: yani,
1: oldu.
0: Bir ayrış oldu.
1: Evet.
0: Yani kapılar gerçekten şöyle başka bir yönden bakarsak kapılar kapandı. Yani ama o hayal, o mühendis olmayı hiç vazgeçmedim. Onun için o zamanlarda Türkiye şöyleydi. Yani Türkiye'de Selçuk Bayraktar'ın İHA'ları başladığı zamanlardı. Yani zamanlar değildi ama biraz daha çok...
1: Ediyor muydun dünya teknoloji, dünyadaki teknolojileri, Türkiye'yi, değil mi? Mühendislikle ilgileniyorsun ama takip de ediyorsun demek.
0: Aynen. Takip ediyordum. Ondan dolayı şu an şey dedim. Orada Selçuk Bayraktar bunu yaptıysa oraya gidip ben o eğitimi alsam Somali'de aynısını yapabilirim diye düşündüm. O yüzden Türkiye dedim o sefer. Türkiye gelmek kolay olmadı tabii ki ama elimden geldiğince ne gerekiyorsa, ailem de buradan teşekkür ediyorum. Ailem ne gerekiyorsa Türkiye'ye gelmem için, ne ben ne bursla geldim ne işte, yani burs normalde bursla geliyor buraya ama ben herhangi burs olmadan, herhangi bir
1: destek oluyor? Olmadan. Ülkede bir sınav oluyor galiba değil mi?
0: Evet, üniversitenin kabul etmesi için senin bir sınava girmen gerekiyor. Normalde yani vize için sınav gerekmiyor ama üniversiteden kabul alman için bir sınava girmen gerekiyor. Yabancı dil sınavı diye.
1: Yüz
0: sınavı. Evet. Yani yabancı öğrenci sınavı. Ona giriliyor. Ondan sonra onda aldığın puanla bir bölüm kazanıyorsun. O bölüm kazandıktan sonra böyle de vize işlemi daha kolay oluyor. O yüzden ben mesela Erciyes'i kendim seçmedim. Yani Erciyes, buraya geldiğimde ilk Kayseri'yi ne Erciyes'i biliyordum ne Kayseri'yi biliyordum. Öyle bir yolculuğum vardı ve buraya geldiğimde çok böyle her şey heyecanla doluyordu. Yani bilmediğim yer, Kayseri'yi dediğim gibi süre çok hızlı ilerledi. O yüzden çok iyi araştırma yapamadım. Ama yolun sonunda bunlarla bittiğinde sonra, bittikten sonra yol şunu diyorum yani gerçekten aradığım tam yer,
1: evet,
0: burası yani, evet. Kayseri.
1: İyi ki Kayseri,
0: iyi ki,
1: olmuş.
0: İyi ki Kayseri. İyi ki Erciyes olmuş diyorum.
1: Aynen. Ben de şu anda aynısını, evet, söylüyorum. İyi ki, evet, burası olmuş. İyi ki seni tanımışız diye.
2: Anlaşılan Kayseri ana haber Rüştü Ali ile mesajlaşırken.
1: Çünkü bu yolculukta dedin ya, sen biraz önce de söyledin. Kayseri'ye, yani Türkiye'ye gelmeden önce Türkçe ile alakalı yabancı dilin de yoktu. Burada ilk geldiğinde bir yabancı dil eğitimi aldın mı, yoksa bu doğal süreci içerisinde mi gerçekleşti?
0: Şöyleydi. İlk geldiğimde 2021 yılında, Ocak ayında ben buraya geldim. Ondan normalde üniversiteye girmeden bir hazırlık süreci oluyor. Bir sene hazırlık süreci oluyor. Ondan sonra okula başlanıyor. Ama benimki, ben 2021 yılında Ocak ayında geldiğim için böyle hemen Şubat ayında hazırlığı başladım. Hazırlık da üniversiteden bağımsız olduğu için, Ersem diye bir,
1: evet,
0: yer var.
1: Evet.
0: Üniversiteden bağımsız olduğu için üniversite devam ederken bile devam edebilecek bir yer. Girilebiliyor süreci. O yüzden Şubat'ta başlayıp Ekim ayında o hazırlık sürecini tamamladım ve hemen üniversiteye başladım.
1: Çok güzel. Yani evet. Hedefim var, hayalim var ve, evet, koşaradım ben.
0: Evet, koşaradım. Hatta hatırlıyorum Türkçe'yi bitirirken normalde 12 ay ya da bir sene sürüyor bu eğitim süreci ya da hazırlık süreci. Ama ben üniversiteye yetişmem için, Ekim'de başlıyor ya, Ekim'de yetişmem için hatırlıyorum 2 kur ya da C1 ve B2'yi aynı zamanda okudum. Hocalara bunu şey yaptım, rica ettim ve gerekli sınavlara da tabii ki girerek. Böylece ben hem C2'yi hem C1'i hem B2 sınavına aynı zamanda girdim ve böylece Ekim ayında üniversiteye başlamış oldum.
1: Çok güzel. Zorluklar nelerdi? Yani tabii bu zor bir olay. Dediğin gibi yol uzun. Şimdi konuşurken böyle kelimeleri dökülürken, evet, kolay geliyor ama Türkiye'ye gelmeden önce nasıl görüşledin? Bugün geldiğimiz noktada ne düşünüyorsun buralar hakkında?

0: Şimdi Türkiye, hatta Osmanlı'dan baktığımda çok böyle tüm İslam ülkelerde, Müslüman ülkelerde çok böyle tanınan bir tarihi olan Osmanlı'dan, Selçuklu'dan çok fazla devlet konu olan bir ülke. O yüzden çok böyle Somali'deyken bile çok böyle Türkiye'yi bilen bir insan. Yani
1: Evet.
0: Türkleri belki bilmiyordum ama Türkiye'yi, Osmanlı'yı şöyle böyle yüzeysel olarak bilen bir kişiydim. Ama hani genel olarak orada Türkler nasıl, kültürlerine bunu tam olarak bilmiyordum. Ve buraya geldiğimde gerçekten, yani özellikle Kayseri'ye geldiğimde şunu fark ettim. İnsanlar misafir berber, böyle hemen yardıma koşan, her zaman yabancıyı yabancı hissedebilen insanlar. Mesela ben başka ülkeye gittiğim zaman, örnek vereyim, mesela Almanya'ya gitsem ya da Amerika'ya gitsem, sen bu ülkeyi yabancı olduğunu hisseden insanlar çok az. Ama Türkiye'nin farkı şuydu, yani hep böyle yabancı olduğunu ya da başka bir yerden eğitim arayışına çıktığımı anlayan çok fazla kişi var.
1: Evet.
0: Çok fazla kişi var. O yüzden bu gerçekten şu an ikinci yoğumu olan artık Türkiye'ye ve Türk devletine, Türk halkına, Türk milletine teşekkür ediyorum buradan.
1: Eyvallah.
0: Bu vesileyle.
1: Evet. Tabii benim şahit olduğum bu akademik başarının yanı sıra sen birçok projede de yer aldın. Yani böyle ya bu okul nasıl bitecek? Sadece not kaygın yoktu herhalde. Yani ben seni de gördüğüm oydu. Ne bileyim sorumluluk almaktan kaçmayan birçok kendine ileride olumlu olabilecek projelerin içinde de bulundun değil mi? Biraz onlardan bahseder misin Abdülaziz?
0: Tabii ki, tabii ki. Şimdi şöyle, buradan başlayabilirim. Siz eğitime çok kaygınız yoktu. Bunun sebebi şuydu. Ben birinci sınıftayken çok fazla, biraz herkesten çok daha fazla çalıştım dersleri. Sadece şöyle, ders çalışırken ya da ders dinlerken şuna bakmadım. Bu hoca ne sorabilir, hangi soru sorabilir yerine. Biraz bu bilgi ileride ben mühendis olacağım. Bu ileride neye kazandırır? Mesela hoca diyelim benim bilmediğim bir şey söyledi. Tabii ki birinci sınıf olduğu için ya da ikinci sınıf olduğum için bilmediğim çok terim, çok teknik anlam var. Onları hemen YouTube'a ya da bunu araştırıp hemen böyle kavradığımda gelecek seneler çok daha, her şey sanki böyle tıkır tıkır ilerliyor. Yani birbirine bağlı bir zincir. Çünkü mühendislik öyle bir şey. Birinci sınıfta okuduğun zaman, birinci sınıfta okuduğun şeyleri aslında şöyle şöyle gidip zincirleşiyor ve büyüye büyüye gidiyorsun. Sen o ilk adımını güzel attığın zaman böyle diğerlerini tabii ki çalışman gerekiyor illa, ama daha böyle daha rahat olabiliyor. Ve dediğim gibi, siz de dediğiniz gibi çok fazla projeyi ele aldım. Bu da bunu sağladı. Ben pratikte gördüğüm şeyleri teoride gördüğün zaman çok daha kolay oluyor. Yani ya da teoride gördüğün zaman pratikte yapıp ondan sonra onun sınavına girip çok daha fazla güzel başarı elde edebiliyorsun.
1: Evet.
0: Çok fazla, çok güzel bir şekilde kavrayabiliyorsun. Bunlar da tabii ki yardımcı oldu. Şimdi gençler bunu düşünebilir. Ben üniversiteye girdim. Üniversiteye gittiğimde ben birinci sınıf, ikinci sınıf eğer proje uğraşırsam ganom düşer, şu olur ya da ben odaklayamam. Ama gerçekten tam tersi. Yani tabii ki ilk sene zor olabiliyor. Bunu söylemem gerekiyor. İlk sene zor olabiliyor. İlk sene de eğer hemen projeye başlasan eğitimi ya da üniversitedeki eğitimi kaybedebiliyorsun ya da orada
1: Zorlanabiliyorsun.
0: zorlanabiliyorsun. Ama ilk sene biraz çok güzel teoride temel atıp ikinci sınıfta ya da birinci sınıfın yazında bu projelere başlasan, hemen bu ikinci sınıf başladığında projeyle başlayıp derslere de zamanını verip tabii ki çok fazla güzel tıkır tıkır işliyor işler. Yani bu herkes bilmiyor gerçekten. Herkesin bilmesi güzel oldu. O güzel olması, olması düşündüğüm ve beni de çok böyle destekleyen şey oldu yani.
1: Motive oldu.
0: Motive
1: Çünkü
0: oldu.
1: biz de gerçekten yani senle daha önce de konuştuk bunu Abdurrezzak. Biz bazı şeyleri kayıp olarak düşünüyoruz. Ya zaten akademik olarak dersler, müfredat beni zorluyor. Bir de işte efendim söyleyeyim Teknofest projesinde yer almayı kayıp olarak düşünebilir ama senin dediğin bu kayıp olmadığı gibi birbirini destekleyen, birbirini etkileyen hatta olumlu etkileyen bir şey. Ve Gene seninle konuştuğumuz için söylüyorum. Not zaten geliyor. Hani sen başarılı olmak için ileride bu mesleği yapacağına göre benim karşıma neler çıkabilir, ben bunu nasıl öğrenebilirim diye kendini olaya motive ettiğin zaman zaten o peşine düştüğümüz not o bizim peşimize geliyor değil mi?
0: Ay, evet evet öyle oluyor. Öyle oluyor.
1: Hangi projelerde bulundun? Ben bir Volta team'i biliyorum. Onlarla güzel iş yaptınız.
0: Evet, şimdi şöyle benim birinci sınıf bittiğinde, birinci sınıf bitirdiğimde dediğim gibi birinci sınıfta biraz çok fazla teoride odaklandım. Nedeni de söyledim. Evet. Yani çok fazla dersler zor geliyor. Dil bariyeri var. Ama birinci sınıfın yazında hemen yazı geldiğinde insanlar tatile gidiyor, şunu yapıyor. Ben direkt proje odaklıya gittim. İlk başta böyle kendi 3 kişiyle 4 kişiyle yazın full, yani bu 2 ay üzerinde bir proje üzerinde çalışıyorduk. Bir gimbal denilen bir şey üzerinde çalışıyorduk. Bu süreçte o abiler benden biraz yazı daha büyüktü. O yüzden bana destek oldular. Şunu şunu yapılır, bunu böyle araştırılır. Araştırma ruhu öğrettiler. Buradan teşekkür ediyorum.
1: Evet.
0: Araştırma ruhu öğrettiler. Hatta hatırlıyorum bazen geceler bile orada kalabiliyorduk. Yani bir şey olmadan, bir nasıl diyeyim, böyle para karşı olmadan, şu olmadan gecelerce orada kalıyorduk ve araştırma yapıyorduk. Hatta somut bir şey bile elimizde yoktu ama hep araştırma yapıyorduk. Buradan başladı bu yol. Ondan sonra sonraki sene ben enerji sistemleri mühendisliği mezunuyum.
1: Neden enerji mühendisleri? Enerji mühendisini sen mi tercih ettin? Yoksa o da hani böyle sana sunulan bu bölüm olsun dediğim
0: bir yer. Şöyle, enerji sistemleri mühendisliği bir yandan ben tercih ettim. İkinci yandan ben tercih etmedim. Şöyle, mühendislik ilk çıktığında bana, bu kabul mektubu çıktığında enerji sistemleri mühendisliği olarak çıktı. Ama ondan sonra benim değiştirebilme şeyim vardı. Ama değiştirmedim. Çünkü geleceği olan, şu an dünyada en çok yaşanan kriz, enerji krizi.
1: Evet.
0: Bunu çözüm arayabilmek, özellikle Afrika gibi bir ülkeden gelip buraya gelmen ve bu mühendisliği okuman, hakkını vererek tabii ki okuman çok daha şu an Afrikalılara sorarsan ya da işte Afrika'dan gelen insanlar sorarsan en büyük sıkıntınız ne? Enerji. Direkt enerji diyor. Bu cevap geliyor. Bunu cevap aramak için bu yolu seçtim.
1: Tamam.
0: Bunu söylüyordum. Şimdi enerji sistemleri mühendisliği okuduğum için bizim enerji sistemleri üzerinde enerji sistemleri kulübü var. Enerji kulübü, enerji sistemleri kulübün altında faaliyet gösteren Volta Team, büyük aile Volta Team var. O Volta Team'de ben ikinci yılımda, üniversitenin ikinci yılımda orada çalışmalarıma başladım. İlk başta roketten başladım. Roket, araba, İHA, orada herhangi böyle mühendislik dediğin her şey yapılıyor. Volta Team. Buradan tüm Volta Team aileme de teşekkür etmek istiyorum. 3 yıl, hatta 3,5 yıl diyebileceğim zaman full okul Volta Team yurdum yüksek Erkam yüksek öğrenim yurdu da geçti. Ve bu üçgeni şöyle hep çiziyordum. Yani o üçgen aralarında geçti. Katıldığımız yarışmalar vardı. Bizim Volta Team'de şu an kulüp başkanıyım orada. Önceden ilk başta çömezlikten başlayıp böyle sene sene uzar.
1: Kademe kademe.
0: Şu an bizden küçük ya da okula yeni başlayanlara ilham oluyoruz. Bunu yapabilirsin, bunu başarabilirsin. Bunu böyle böyle yapılır. Nasıl diyeyim? Teknik anlamda çok sıkıntı yaşadıkları zaman şey veriyoruz. Teknik anlamda destek veriyoruz. TÜBİTAK'tan başla. Türk Üniversitesi'nin çeşitli yarışmalarından Troket olur, İHA olur, elektrikli araç yarışmalar olur. Bunlar hepsini Volta Team ile katıldık.
1: Dereceniz de var.
0: Dereceleriniz var. Aynen. Türkiye dördüncülüğümüz, Türkiye altıncılığı roket yarışmasında. Arabada Türkiye birkaç kere Türkiye dördüncülüğümüz var. Çok fazla şeyimiz var.
1: Her seferde tecrübe olduğunu konuşmuştuk. Bir önceki eksiklerimizi seneye artık inovatif düşünmenizi de sağlıyor. Yani o çok kıymetli görüyorum ben bunu ve dediğiniz gibi hem üniversitede bu tip kulüplerde aktif gören arkadaşlarımızı hem tebrik ediyor hem teşvik ediyorum. Buraları ihmal etmeyin. Kızılay'la alakalı da galiba orada Sayın Vali Bey'in teknoloji atölyesinde de değil mi?
0: Evet. Orada da bir şey yapıyorsunuz. GökTİM diye bir yer var. Gökyüzü İnovasyon ve Teknoloji Merkezi. diye bir yer var. Orada Sayın Valimiz, Gökmen Valimiz bu sene kurdu. Orada biz Volta Team olarak, Volta Team kaptanları olarak daha doğrusu, orada biz yani şu an Volta Team dediğimde Erciyes Üniversitesi, hatta Kayseri'nin en köklü takım. Evet. O yüzden Sayın Valimiz böyle bir mentor arayışına çıktığında ilk Volta Team ilk Volta Team aklına geliyor. Çünkü burada gerçekten en büyük takım diyebiliriz. Onun için valilik bizden talep etti. Böyle bir şey yapabilir misiniz diye, öğrencilere ilham olabilir misiniz diye. Biz de tabii ki bizim burada Volta Team diye yaptığımız da bu. Orada da yapacağımız iş aynı olduğu için kabul ettik ve böylece bu GÖK Team'i ya da bu kurumu malzeme tamininden başla, öğrenci seçmelerinden her şeyine dahil olup bu süreci ilerlettik. Ve bu sene orada çok fazla, neredeyse 60'tan fazla öğrenciye sadece teknik bilgi değil, yön, amaç, bunları kazandırıyoruz. Ve şu an roket yarışması, İHA yarışması gibi farklı alanlarda ben Abdirizak olarak burada mentorluk yapıyorum. Seneye de inşallah devam edeceğinden eminim. Yani devam edip de orada genç mühendisleri yetiştirmek bizim zaten en büyük amacımız burada.
1: Kariyer planında devam etmek var değil mi? Yani yüksek lisans.
0: Evet, inşallah. Kariyer planımda şöyle, şimdi ben Türkiye'de 4 yıl kaldım. 4 yılda neyse çoğu, yani %99 daha fazlası KSE'de geçti. Onun için seneye inşallah yüksek lisans Erciyes Üniversitesi'nde yapıp burada devam etmek istiyorum. Hem çalışmalar hem akademik çalışmalarımı da devam etmek istiyorum. Bunun da sebebi de söyleyebilirim. Yani burada çok fazla dostluğumuz var. Aile kurduk. Ailemiz, ailelerimiz var. Başta siz abimiz olmak üzere. O yüzden bunu kaybedip de başka bir yere gitsem şu an sıfırdan başlamış gibi ölüyorum. O yüzden bunu bu yolun
1: Avrupa içinde... olabilir değil mi? Şu anda istesen Avrupa'da herhangi bir ülkede
0: olabilir.
1: Yüksek lisans devam edebilir.
0: Gerçekten olabilir. Çok kolay, hatta belki Türkiye'de kalmamdan daha kolay olabilir ama dediğim gibi dostluk kurmak hiç kolay değil. Aile kurmak farklı bir ülkede hiç kolay değil. Onun için buradan devam etmem. En azından bu 2 sene ve ilham olabileceğim genç mühendislere ilham olmak ve kendimi de geliştirmem çok daha böyle uygun olduğunu görüyorum şu an.
1: İnşallah.
0: Yani benim için.
1: Ya ne güzel konuşuyorsun Abdurrezzak. Mesela burada sadece Afrikalı öğrencilere de değil, üniversiteye yeni başlamış kardeşlerine diyeyim, yani nereli olursa olsun, tavsiyen nedir diye sorsam, mesela onlara bir herkesin kendi anladığı bir çalışma tekniği vardır ama bir bütüncül olarak böyle, ya şunlara dikkat edin, zaten başarı beraberinde gelecektir dediğin tavsiyen desem ne dersin?
0: Tavsiye olarak şimdi şöyle, şimdi yaşadığımız günler gerçekten böyle çok karışık günlerde yaşıyoruz. Dünya buraya yöneliyor, ondan sonra tekrar diğer tarafa dönebiliyor. Böyle belirsiz bir dünyada yaşayabiliyoruz yani şu an. Çok hızlı gelişen robotlar, yapay zeka, bunların çok fazla, çok hızlı geliştiği bir dünyada yaşıyoruz. Bunun için başarılı olmak ya da bir hedefe ulaşmak çok kolay olabiliyor normalde bir yönden. Hmm. Bir yandan da çok zor olabiliyor. Bir yandan kolay, neden? Çünkü eskiden bilgiye ulaşmak çok zordu. Yani kitaplardan aranıyordu. Nasıl diyeyim? Google'da bir şey yazıp hemen yapamıyordun. Şu an ChatGPT çıktı, OpenAI çıktı, bunlar çıktı. Bilgi ulaşmak çok daha kolay. Ama bir yandan da çok zor. Neden? Çünkü seni meşgul etmek için o kadar çalışan kurum, çalışan platformlar var ki.
1: Yani, girdi de çok.
0: Olumsuz girdi de çok. O yüzden bunları baş edebilecek, bunları seni alıkoyabilecek büyük bir hedefin olması lazım. Büyük bir vizyonun olması lazım ilk başta. Bunu sen özellikle üniversiteye başlamadan, hatta lise düzeyinden, eğer sen farklı yerlere gidip farklı sosyal hizmetler olur, teknik anlamda katılabileceğin projeler olur. Bunları katılıp böyle kendini bir vizyon kazandırdığın zaman ve hedefin olduğu zaman tabii ki bunları alıkoyabiliyorsun. Ve başarmak gerçekten dediğim gibi bir yandan zor bir yandan kolay. O yandan kolay olan yanı seçip başarı olabilirsiniz. Evet. Yani
1: bir hedefin olması lazım diyorsun. Ve hani bir hedef belirlersen ve o hedefe giderken güzel yol arkadaşları bulursan,
0: o da çok önemli. Evet abi, iyi ki hatırlattınız. O şimdi şöyle, ben ilk başladığım üniversite ilk başladığım yıllardan bu yana en çok dikkat ettiğim arkadaşlarım oldu, dostlarım oldu. Hani arkadaş edebileceğim insanları gerçekten bir vizyonu olmayan insanlardan çok uzak durdum. Yani uzak durmaya çalıştım. Neden?
1: Çünkü püf noktası burası.
0: Kesinlikle. Yani burada ben şunu biliyorum. İki günde ya da birkaç günde geçirdiğin zaman bir arkadaşla iki gün sonra bakıyorsun, onunla aynı konuşuyorsun, onun konuştuğu dille konuşuyorsun, konuştuğu şey. O yüzden bunlara dikkat ettiğin zaman, gerçekten bu bir tavsiye olarak, bunlara dikkat ettiğin zaman arkadaşlarına çok senin gideceğin yola aynı yolla gitmesine gerek yok. Ama gideceğin yola taş koymayacak insanları seçmen gerekiyor.
1: Seni pozitife götürecek, enerjisi yüksek.
0: Seni
1: durmadan böyle enerjini sevmeyecek, olumsuzluğu yüklemeyecek
0: insanlarla
1: bir arada olmayı zaten çok konuştuk. Bir de sevgili dostlar, bu şekilde çalışma temposuna sahip insanlar sanki ya sıkıcı, mutsuz, efendime söyleyeyim asosyal diye algılanır. Ben Abdülrezzak tanıdığım için söylüyorum. Aksine bütün bu başarısının yanında sosyal yanı, eğlenmeyi bilen, değil mi?
0: Evet.
1: Eğlenceyi bilen insanlar. O yüzden bu dengeyi çok güzel saptamak lazım ve bu dengede ayak kaymaması için belki o hedefin amacın olması ve doğru insanlarla arkadaşlık kurmak çok kıymetli.
0: Çok kıymetli, evet.
1: Ben mezuniyet konuşmana başlarken çok güzel bir şey söyledim. Şu anda burada olmak onur verici. Bana bu anı yaşatan Allah'a şükrediyorum dedin. Çok etkilendim. Yani niye etkilendim? Çünkü Allah'a şükretmeyi de bilmek lazım, değil mi Abdülrezzak? Yani
0: evet.
1: Bu başarında manevi ikliminde önemine inanıyor musun?
0: Kesinlikle. Şimdi herkesin bir amacı olabilir. Evet. Herkesin bir çalışma isteği olabilir. Ama bu tamamen gerçekten bir amacın senin doyuyorsa o Allah'tan geliyor. Evet. O yüzden bu yolda ilk teşekkür her zaman Allah'a. Yani çünkü o kadar yol varken senin bu yolu seçtiren Allah'tır. Yani bu yüce Allah'tır. Evet. O yüzden ondan dolayı diyebiliriz.
1: Evet. Yani şükretmeyi bilmen çok kıymetli.
0: Çünkü... Evet, bunu da ekleyebilirim. Evet, orada şükretmeyi dediğiniz zaman şimdi şükretmek çok kolay bir şey. Yani birine şükretmek ya da Allah'a şükretmek ya birine şükretmek çok kolay ama dünyada en kıymetli şey. Tabii. Hani birine teşekkür ederim demek normalde lafta çok kolay ama bunu yapabilen kişiler gerçekten çok az. Yani o yüzden mesela mezuniyet konuşmasından da bahsettim. Burada yol bu yolda buradan da teşekkür ediyorum. Evet. Bu yolda emeği olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Hocalarımdan, ailemden, sizden, tüm bana destek olan vakıf yurtlarına, bana bir yuva olan Yüksek Erkam Yüksek Öğrenim Kurumu'nda yurduna, hani destek çok az da olsa desteği dokunan tüm kurumlara gerçekten teşekkür ederim. Yani bunu bu vesileyle, çünkü teşekkür etmek dediğim gibi çok önemli bir şey. Yani teşekkür edemeyen kişi ne deniliyor? Nankörlük mü diyebiliriz? Ne diyebiliriz?
1: İşte bu önemli bir meziyet ve gene seninle konuşmuştuk daha önce. Dostluklar da işte pazara kadar değil mezara kadar olmalı, değil mi? İnsan dost bulmak menfaat çıkarla alakalı bir şey olmaması gerek.
0: Kesinlikle.
1: Sen ona da dikkat ettiğini çok iyi biliyorum. Yani dostlukların efendim bir çıkar ilişkisi üzerine değil, gerçekten birbirine önem veren onun iyiliğini düşünen kişilerle dost olmak da çok kıymetli.
0: Çok kıymetli. Şimdi ne diyeyim, başarılı olmak, gerçekten başarılı bir şekilde başarılı olabiliyorsun ama o başarıyı seninle paylaşacak dostların yoksa, hani o başarı her zaman yarım kalır. Yarım kalır ve tabii ki bu dostları seçme süreci de var. Yani sen böyle giyip de dostlar bulmazsın yani. O yüzden bunun dost seçme sürecim var. O dostları çok fazla, şimdi çok fazla projeye katıldığım için, çok fazla kişilerle muhatap olduğum için biliyorum. Yani eğer seçeceğin dostu bir işe, bir menfaata, bir amaca, sadece bir şeye bağlasan, bakıyorsun o iş biter, dostluğunuz orada biter. Evet. Ve bir gün bir yerde başarılı olursan bile o dost o zamanın bir dostu. Evet. O yüzden bunları yani dikkat edip dost kurarken, birilerinin seni dost diyebilmen için samimiyet, kalpten samimi olmak lazım. Yani gerçekten bunu bir amaca, bir yöne bağlamaman lazım. Her zaman yanında olup, her zaman her türlü, zaten dost seçerken güzel seçmen gerekiyor. Onun için evet, her zaman zaten yanında olabileceğin bir dost seçeceksin. Onu böyle diyebiliriz.
1: Çok güzel. Aile. Tabii sen kendi aileni, o örnek aileni anlattın. Buradan bir kez daha selam ediyorum. Ve sen de inşallah bir aile kuracaksın. O aileyi kurarken nelere dikkat edeyim istiyorsun? Veya aile kurumuna, aile kurmaya karşı bakış açını da merak ettim doğrusu.
0: Şimdi aile çok önemli. Aile her şey olabilir. Hayır, her şeyimiz ailemizdir. Birini mesela dediğim gibi bugün başarılı olabildiysem, bu ailenin yani katkısı çok, ilk temelin atıldığı aile oluyor. O yüzden aile kurarken tabii ki mesela ben ailem bu kadar destek verirse ve bu başarıya ulaşabildiysem, demek ki benim aileme de kurarken kendi bir ailemi çok fazla dikkat etmem gerekiyor. Onun için aileyi kurarken tabii ki ilk başta eş geliyor. O eşi seçerken sana destek olabilecek her yönde, hedeflerine doğru, hedeflerini satmayacak ve sen ona destek olabileceğin bir eş seçmen.
1: Tabii destek olacağım,
0: destek olabilecek.
1: Hayatı paylaşacağım. Evet. Ne güzel söyledin.
0: Evet, ve aynı zamanda eşi seçtin diyelim. Bu çocukları da yetiştirmek var. Çocukları yetiştirirken sen bunu yap, bu zorluk, zorlayarak bir şey yapmak yerine çocuklar küçük yaştan başlayarak böyle bir vizyon, babandan gördüğü ya da eşin ya da anneden gördüğü bir vizyon olduğun zaman, bu vizyon böyle, sen bu sorumluluğu ya da bu vizyonu verdiğin zaman çocuk daha böyle kendini sorumluluk hisseder ve o sorumluluğu her zaman beş peşine koşuyor. O yüzden böyle sen bunu ya, bunu çalış, bunu çalış demek yerine babandan bir vizyon gördüğünde çok daha her şey kolay olabiliyor. Bunu da söyleyebilirim.
1: Sen de o vizyonu vermek için. Yani mezuniyet konuşmanda onu da söyledin. Benim gibi ol diyen hocalar değil de ben yokken, değil mi? Çok, evet, orada çok öyleydi. Güzel bir cümleydi. Belki eğitimcilerin, annenin, babanın hep benim gibi davran değil, ben yokken nasıl davranacağını öğrenmesi
0: kesinlikle
1: lazım.
0: Yani kesinlikle. Ben bunu diyebilirim mesela. Çocuklara küçükken sorumluluk vermek. Yani küçük sorumluluk ama.
1: Evet.
0: Bunlar çok güzel. Yani ama bu sorumluluk verirken dediğim gibi ilk başta vizyon kazandırıyorsun. Ondan sonra sorumluluk veriyorsun. Sorumluluk, yani ben çünkü çok fazla şu an lise öğrencilerle muhatap oluyorum. Evet. Ortaokul, evet, lise, hatta ortaokul, ilkokul bile eğitim verdiğim zamanlar oldu. Muhatap oldu yani, sohbetimiz oldu. Çok böyle vizyon kazandırdığın zaman, bir şey güzel anlattığın zaman ve bunun sonucunu güzel yönlendirdiğin zaman çok böyle çok heyecanlanıyor ve o yere gitmesi için o sorumluluğu verirsen, mesela bunu sen yapacaksın dediğin zaman çok daha fazla kolay yapabiliyor. Hani gerçekten.
1: Evet.
0: Çocuk küçükken çok daha zeka, yani zekası da çok daha fazla. Tabii ki zekası iyi olmayan yönleri var. Hani karar alma, şunu yapma, ama böyle bir şey başarabilir küçük yaştayken. Ve bunu söyledim mezuniyet konuşmamda. En iyi hoca sadece öğreten değil. Hani seni o pardon.
1: Sadece ne yapacağını söyleyen, aynen, ne yapacağını söyleyen
0: tekrar,
1: değil.
0: Tekrar aynen, tekrar söyleyeyim onu. Yani seni onun gibi düşünen değil, yani evet, onun gibi düşünmeyi evet, öğreten değil, onsuz düşünmeyi öğretendir. Evet. Yani aile de aslında burada bağlayabiliriz. Evet. Aile senin baban olmadığı zaman karar alabilecek bir bir evlat, bir evladın
1: o,
0: olması
1: gerekiyor. O kararı almaya hazır hissettirmek
0: lazım. Hazır hissettirmek lazım. Doğru. Evet. Evet.
1: Abdurrezzak, iyi ki seni tanımışım. Böyle programımızın sonuna doğru geliyoruz. Söylemek istediğin sözlerin varsa onu alalım. Akabinde de bizim programımızı bitirirken öyle bitiriyoruz. Şu anda bir mektup yazacak olsan, bir mektup yazıyor olsan ve bunu böyle 100 yıl sonra torunun okuyacağını bilsen, ona ne not yazardın? Böyle nesline, senden sonra okuyacaklara. Dedin ya hep işte ilham olmak istiyorum. O ilham olacak, nesline ilham olacak cümleyi sorsam, o satırı sorsam ne dersin?
0: Dediğiniz gibi evet, yani bu tüm yürüdüğümüz yollar, tüm yaptığımız işler bir amacı vardı. Bu amaç da birileri ilham olabilmek. Şimdi ben güzel yaş, yani ilerleyen yaşlarda çok güzel şeyler başarırsam Allah'ın izniyle, onlar torunlarım için de tabii ki ilham olacak zaten.
1: Eyvallah.
0: Ama çünkü ilham olabilmek için dediğim gibi bir sözü söyleyip ilham olmak var. Bir bu işi başarıp da eser bırakmak var. O yüzden bu en iyi bırakabileceğim torunlarıma eserler diyebilirim.
1: Eser hani, bırakmak, evet.
0: O mektupta öyle bir mektup verilirse bugün önceden de konuştum. Dostlar çok önemli.
1: Evet.
0: Bir yol yürüyorsan ve o yol ne kadar uzun olursa olsun, ne, eğer bir hedefin varsa o hedefi ulaşman için her adımda ilerleyen bir dostun varsa, gerçekten o her adım bayram gibi olur senin için. Hani dediğim gibi menfaat olmadan, bir iş çıkarıcı, iş karşılık olmadan bir dostların varsa ve bunu başardığın zaman seninle mutlu olacak dostların varsa, gerçekten bundan muazzam bir şey yok. Bundan büyük bir mutluluk, büyük bir şey yok. Yani çünkü her zaman dostlar, benim her zaman evet, önde dostlar geliyor her zaman.
1: Aslında dediğinden şunu anlıyorum, insan biriktirmek önemli değil mi?
0: İnsan biriktirmek. Evet, ya, iyi ki efendim. Hadi.
1: Çok teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık. Allah'ım hem ömrünü bereketle eylesin, hem de böyle şu ana kadar ulaşmış olduğun başarıların böyle kat kat fazlasını kazanmayı ve bu azminle dediğin gibi hayatına dokunduğun herkese ilham olmanı nasip etsin inşallah diyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ çok sağ olun. Beni burada aldığınız için, sizime yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Eyvallah kardeşim. Kıymetli dostlar, geleceği mektuplarda bu hafta Somali'den bir kardeşimi, Abdurrezzak Muhammed Farah'ı misafir ettik. Bir hikaye dinledik aslında, başarı hikayesi. Buradan sevgili arkadaşlarıma, gençlerime şunu söyleyebilirim. Eğer bir gün ya çok zor, okumak çok zor, yapmak çok zor diye bir düşünce gelirse aklınıza, Somali'de 14 çocuklu bir ailenin bütün zorluklara katlanıp gelip Kayseri'de 4 sene içerisinde başardığı bu hikayeyi kulağınızın bir yerine küpe olarak tutun diyorum inşallah. Ve Allah ömür verirse önümüzdeki hafta geleceği mektuplarımıza yazmaya devam edeceğimizi söylüyor. O vakte kadar hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.
2: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceği Mektuplar sona erdi. Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
3: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çekerek yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır, dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geldi. Toplantının öncelikli gündem maddeleri ABD ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanması beklenen tarihi barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve yaklaşan NATO zirvesi hazırlıkları, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
4: Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen, başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle, müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyorum. Çatışmaların tarafı olmadıkları halde zarar gören füzelerin ve dronların hedefi olan kardeş ülkelerimize de bir kere daha geçmiş olsun diyorum.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta TBMM'deki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve parti sözcüsü Müslüm Sarı, örgütlerden gelen destek üzerine bu kararın alındığını belirtti. Murat Emir, olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imzanın çarşamba günü genel merkeze iletileceğini duyurdu. CHP yönetiminin 9 milletvekili hakkında ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk kararı almasının ardından CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isim tabelaları TBMM'deki Grup Başkan Vekili odalarından kaldırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine sağladığı yapıcı katkılardan dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan ayında yıllık bazda %6 arttığını açıkladı. Şimşek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijital bağımlılığın aşırı sosyal medya kullanımından illegal bahis sitelerine kadar uzanan ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, toplumsal geleceğimiz adına çok yönlü bir şekilde ele alınması gereken bir konudur ifadelerini kullandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, memleketi Trabzon'un Tonya ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi'nde asfalt çalışmalarına başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
5: Şu anda da Fatih Caddesi'ndeyiz. 1,5 kilometrelik aks şu anda asfaltlama çalışması başladı. Orta refüji yapıyoruz. Işıklandırma ve ağaçlandırma da yapacağız. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Amin. Yıldırım Beyazıt Mahallesi hakikaten gün geçtikçe en güzel mahallelerden birisi oluyor. Evet. Artık daha güzel bir hale geliyor inşallah. Size yatırımlarımız sahip devam ediyor. Ben tüm ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
3: Öğrenciler tarafından hazırlanan dönüşüm ve atık maddelerinden tasarlanan eserler, kutu oyunları, akrilik resimler ve tuval çalışmalarından oluşan Anadolu Koleji Yıl Sonu sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Altın ve petrolde yaşanan dalgalanmaları değerlendirilmiştir. değerlendiren ekonomist Ömer Uzunoğlu şunları söyledi.
6: Altında veya gümüşte bir patlama olmayacak. Çok daha dengeli, çok daha mantıklı bir çıkış olacak ve sürekli yukarı doğru olmayacak benim tahminim. Belli zikzaklar yapacak veya düz trend devam edecek. Balon fiyat oluşmaması için tedbirli olmak lazım. Dolduruşa gelmemek lazım. Çıkış anında da panikle altına ve gümüşe yönelmemek lazım. Biraz piyasayı dinleyerek, biraz piyasayı koklayarak, biraz zamana yayarak bölüm bölüm veya kısım kısım almakta yarar var eğer yatırımcı olacaksanız.
3: Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi saat kulesinde yaşanan arıza Kayseri Saatçiler Odası ekipleri tarafından onarılarak düzeltildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalanırken 101 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Sümer Fen Lisesi öğrencileri 6-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası MAPE Robot Yarışması Endüstriyel Robotik Kol kategorisinde üçüncülük elde etti. Kayseri U15 ve U13 Kızlar Ligi hafta sonu Argıncık ve Sümer stadyumlarında oynanan müsabakalarla başladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
7: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
8: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
9: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
10: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar ve icracı Münir Nurettin Selçuk olacak. Sanatçı 1900'de İstanbul Sarıyer'de doğdu. Doğum yılı farklı kaynaklarda 1899, 1901 ya da 1902 olarak da gösterilmekte. Mülgâ Daire-i Saadet Amiri, Divan-ı Hümayun Muavini ve Darülfünun İlahiyat Şubesi muallimlerinden Mehmet Nuri Bey ve Fatma Hanife Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi.
11: O daha genç yaşında benimse geçmedi çağı, kurtulmak mümkün olsa bırakıp kaçacağım.

15 yaşında Darül Feyz-i Musiki Cemiyeti'ne öğrenci olarak giren Münir Nurettin Selçuk, 1907'de Soğukçeşme Askeri Rüştiyesini bitirip Kadıköy Sultaniyesi'ne yazıldı. Aynı yıl Darül Elhan'a girdi, Zekaizade Ahmet Efendi'den 4 yıl boyunca dersleri aldı.

Sanatçı ailesinin ısrarıyla ziraat öğrenimi için Macaristan'a gitti ve burada 4 yıl kaldı. 1917 yılında geri döndüğünde Darülfeyzi Musiki Cemiyeti'ne devam etti. Ahmet Irsoy ve Bestenigar Ziya Bey'den müzik dersleri almaya da burada devam etti. Münir Nurettin, bestekarla 1920 yılında Tevfik Fikret'in Bu Bir Teranedir şiirine yaptığı bir besteyle başladı. İkinci olaraksa Sensiz Ey Şuh Gözlerim Avare Kalbim Ağlıyor Güfteli şarkısını besteledi ve bu iki eserden sonra 20 yıl süreyle beste yapmadı.

0: da bahar şarkısı.
1: 1923 yılında askerliği sırasında Mızıkayı Hümayun'da, sonrasındaysa Riyaseti Cumhur Musiki Heyetinde çalışan Münir Nurettin Selçuk, eski okuyuşla yeni anlayışı birleştirerek alışa gelenden çok farklı bir üslupla 1928'de Sahibinin Sesi firmasından ilk plaklarını yaparak dikkatleri üzerine çekti. Aynı yıl Paris'e giderek ses tekniği konusunda öğrenim gören Selçuk, aynı zamanda özgün bir ses tekniği eğitimi görmüş ilk Türk müziği ses sanatçısı olarak da kayıtlara geçti. 19. yüzyıl İtalyan operası şarkıcılığının izlerini taşıyan icra üslubu, bel canto'dan oldukça etkilendi.

Türk müziği tarihinde ilk kez solist olarak konser veren Münir Nurettin, ilk solo konserini 1930 yılında şimdiki Ses Tiyatrosu'nda vererek büyük ilgi topladı ve hayranlık uyandırdı. Konserlerinde frak giyen ve ayakta şarkı söyleyen, aynı zamanda koro eşliğinde solo okuma geleneğini de ilk kez uygulayan sanatçı oldu. Batıdan gelen opera, tango gibi etkileri kendi Türk müziği okuyuş üslubuna da dahil etti.

Beste çalışmalarına asıl 1940 ve 41 yıllarında başlayan Münir Nurettin, İstanbul'a döndükten sonra 30 yılı aşkın bir süreyle İstanbul Belediye Konservatuarı icra heyetinde görev yaptı. Birçok genç kuşak sanatçısının yetişmesine katkıda bulunan Selçuk'un özel olarak ders verdiği kişiler arasında Türk müziği ses sanatçısı olan Alaaddin Yavaşça ve birçok kişi yer aldı. Bir dönem Yeşilçam'a da giren Selçuk, Muhsin Ertuğrul'un ilk müzikal film denemesi olan Allah'ın Cenneti filminde rol aldı ve bir dönem Ayhan Işık'a müzik dersleri verdi. Münir Nurettin, 27 Nisan 1981'de evinde hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Şimdiki sanatçımız Ayla Büyükataman. Ayla Büyükataman 9 Ekim 1938'de Ankara'da doğdu. Annesi Zeynep Doğanay, babası Ahmet Zeki Doğanay olan sanatçı Bakırköy semtinde büyüdü. Henüz 5 yaşında küçük bir çocukken Türk sanat müziğine olan yatkınlığı dönemin ünlü müzik üstadı Münir Nurettin Selçuk tarafından keşfedildi.

Münir Nurettin Selçuk'un kendisini keşfetmesinden sonra ailesinin teşvikiyle müzik eğitimine yoğunlaşan sanatçı, 1956'da Son Saat gazetesinin düzenlediği ses yarışmasında birinci olup ses kraliçesi seçilince profesyonel müzik yaşamına adım atmış, TRT İstanbul Radyosu'na Türk Sanat Müziği kadrolu ses sanatçısı olarak uzun yıllar hizmet verip TRT İstanbul Radyosu'ndan da emekli olmuştur.

Yıllarca Türk sanat müziği çalışmalarını yorumladıktan sonra radyodaki görevinden köşesine çekilen sanatçı, ardından Nevzat Atlı'nın himayesinde Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu'nda ve Fehmi Ege ile Necdat Koyu Türk'ün yönetimindeki tango orkestralarında ölümüne kadar parçalar yorumlamaya devam etti. Büyük Ataman, 1 Temmuz 2023'te İstanbul'da 83 yaşında yaşlılık sebeplerine bağlı olarak hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
2: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
3: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çekerek yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır, dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geldi. Toplantının öncelikli gündem maddeleri, ABD ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanması beklenen tarihi barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve yaklaşan NATO zirvesi hazırlıkları, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
4: Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen, başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle, müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyorum. Çatışmaların tarafı olmadıkları halde zarar gören füzelerin ve dronların hedefi olan kardeş ülkelerimize de bir kere daha geçmiş olsun diyorum.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta TBMM'deki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve parti sözcüsü Müslüm Sarı, örgütlerden gelen destek üzerine bu kararın alındığını belirtti. Murat Emir, olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imzanın çarşamba günü genel merkeze iletileceğini duyurdu. CHP yönetiminin 9 milletvekili hakkında ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk kararı almasının ardından CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isim tabelaları TBMM'deki Grup Başkan Vekili odalarından kaldırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine sağladığı yapıcı katkılardan dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan ayında yıllık bazda %6 arttığını açıkladı. Şimşek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijital bağımlılığın aşırı sosyal medya kullanımından illegal bahis sitelerine kadar uzanan ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, toplumsal geleceğimiz adına çok yönlü bir şekilde ele alınması gereken bir konudur ifadelerini kullandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, memleketi Trabzon'un Tonya ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi'nde asfalt çalışmalarına başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
5: Şu anda da Fatih Caddesi'ndeyiz. 1,5 kilometrelik aks şu anda asfaltlama çalışması başladı. Orta refüji yapıyoruz. Işıklandırma ve ağaçlandırma da yapacağız. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Amin. Yıldırım Beyazıt Mahallesi hakikaten gün geçtikçe en güzel mahallelerden en güzel birisi mahalle. Oluyor. Evet. Artık daha güzel bir hale geliyor inşallah. Size yatırımlarımız sayın. Devam ediyor. Ben tüm ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
3: Öğrenciler tarafından hazırlanan dönemleri...

0: Akrilik resimler ve tuval çalışmalarından oluşan Anadolu Koleji Yıl Sonu sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Altın ve petrolde yaşanan dalgalanmaları değerlendiren ekonomist Ömer Uzunoğlu şunları söyledi.
1: Altında veya gümüşte bir patlama olmayacak. Çok daha dengeli, çok daha mantıklı bir çıkış olacak ve sürekli yukarı doğru olmayacak benim tahminim. Belli zikzaklar yapacak veya düz trend devam edecek. Balon fiyat oluşmaması için tedbirli olmak lazım. Dolduruşa gelmemek lazım. Çıkış anında da panikle altına ve gümüşe yönelmemek lazım. Biraz piyasayı dinleyerek, biraz piyasayı koklayarak, biraz zamana yayarak bölüm bölüm veya kısım kısım almakta yarar var eğer yatırımcı olacaksanız.
0: Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi saat kulesinde yaşanan arıza Kayseri Saatçiler Odası ekipleri tarafından onarılarak düzeltildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalanırken 101 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Sümer Fen Lisesi öğrencileri 6-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası MAPE Robot Yarışması Endüstriyel Robotik Kol kategorisinde üçüncülük elde etti. Kayseri U15 ve U13 Kızlar Ligi hafta sonu Argıncık ve Sümer stadyumlarında oynanan müsabakalarla başladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Bugün.
3: Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden vali yardımcısı Şenol Esmer, memleketi Trabzon'da toprağa verildi. TOKİ 17 Temmuz'a kadar sürecek açık satış kampanyasında Kayseri'de 104 konutu satışa sundu. Esenyurt'ta ters şeritten gelen araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kayseri Kültür için başvurular başladı. ABD ile İran arasında 107 gün süren savaşın sona ermesi için mütabakata varılmasıyla Hürmüz Boğazı gemi trafiğine açıldı.
2: Bugün. Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8. Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çekerek yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır, dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geldi. Toplantının öncelikli gündem maddeleri ABD ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanması beklenen tarihi barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve yaklaşan NATO zirvesi hazırlıkları, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen, başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle, müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyorum. Çatışmaların tarafı olmadıkları halde zarar gören füzelerin ve dronların hedefi olan kardeş ülkelerimize de bir kere daha geçmiş olsun diyorum.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta TBMM'deki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve parti sözcüsü Müslüm Sarı, örgütlerden gelen destek üzerine bu kararın alındığını belirtti. Murat Emir, olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imzanın çarşamba günü genel merkeze iletileceğini duyurdu. CHP yönetiminin 9 milletvekili hakkında ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk kararı almasının ardından CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isim tabelaları TBMM'deki Grup Başkan Vekili odalarından kaldırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine sağladığı yapıcı katkılardan dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan ayında yıllık bazda %6 arttığını açıkladı. Şimşek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijital bağımlılığın aşırı sosyal medya kullanımından illegal bahis sitelerine kadar uzanan ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, toplumsal geleceğimiz adına çok yönlü bir şekilde ele alınması gereken bir konudur ifadelerini kullandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, memleketi Trabzon'un Tonya ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi'nde asfalt çalışmalarına başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Şu anda da Fatih Caddesi'ndeyiz. 1,5 kilometrelik aks şu anda asfaltlama çalışması başladı. Orta refüji yapıyoruz. Işıklandırma ve ağaçlandırma da yapacağız. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Amin. Yıldırım Beyazıt Mahallesi hakikaten gün geçtikçe en güzel mahallelerden birisi oluyor. Evet. Artık daha güzel bir hale geliyor inşallah. Sizin yatırımlarımız sayın. Devam ediyor. Ben tüm ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
1: Öğrenciler tarafından hazırlanan dönüşüm ve atık maddelerinden tasarlanan eserler, kutu oyunları, akrilik resimler ve tuval çalışmalarından oluşan Anadolu Koleji Yıl Sonu Sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Altın ve petrolde yaşanan dalgalanmaları değerlendiren ekonomist Ömer Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Altında veya gümüşte bir patlama olmayacak. Çok daha dengeli, çok daha mantıklı bir çıkış olacak ve sürekli yukarı doğru olmayacak benim tahminim. Belli zikzaklar yapacak veya düz trend devam edecek. Balon fiyat oluşmaması için tedbirli olmak lazım. Dolduruşa gelmemek lazım. Çıkış anında da panikle altına ve gümüşe yönelmemek lazım. Biraz piyasayı dinleyerek, biraz piyasayı koklayarak, biraz zamana yayarak bölüm bölüm veya kısım kısım almakta yarar var eğer yatırımcı olacaksanız.
1: Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi saat kulesinde yaşanan arıza Kayseri Saatçiler Odası ekipleri tarafından onarılarak düzeltildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalanırken 101 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Sümer Fen Lisesi öğrencileri 6-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası MAPE Robot Yarışması Endüstriyel Robotik Kol kategorisinde üçüncülük elde etti. Kayseri U15 ve U13 Kızlar Ligi hafta sonu Argıncık ve Sümer Stadyumlarında oynanan müsabakalarla başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
1: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çekerek yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır, dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geldi. Toplantının öncelikli gündem maddeleri, ABD ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanması beklenen tarihi barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve yaklaşan NATO zirvesi hazırlıkları, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen, başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle, müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyorum. Çatışmaların tarafı olmadıkları halde zarar gören füzelerin ve dronların hedefi olan kardeş ülkelerimize de bir kere daha geçmiş olsun diyorum.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta TBMM'deki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve parti sözcüsü Müslüm Sarı, örgütlerden gelen destek üzerine bu kararın alındığını belirtti. Murat Emir, olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imzanın çarşamba günü genel merkeze iletileceğini duyurdu. CHP yönetiminin 9 milletvekili hakkında ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk kararı almasının ardından CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isim tabelaları TBMM'deki grup başkan vekili odalarından kaldırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine sağladığı yapıcı katkılardan dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan ayında yıllık bazda %6 arttığını açıkladı. Şimşek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijital bağımlılığın aşırı sosyal medya kullanımından illegal bahis sitelerine kadar uzanan ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, toplumsal geleceğimiz adına çok yönlü bir şekilde ele alınması gereken bir konudur ifadelerini kullandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, memleketi Trabzon'un Tonya ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi'nde asfalt çalışmalarına başladıklarını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Şu anda da Fatih Caddesi'ndeyiz. 1,5 kilometrelik aks şu anda asfaltlama çalışması başladı. Orta refüji yapıyoruz. Işıklandırma ve ağaçlandırma da yapacağız. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Abi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi hakikaten gün geçtikçe en güzel mahallelerden birisi oluyor. Evet. Artık daha güzel bir hale geliyor inşallah. Sizin yatırımlarımız sayın. Devam ediyor. Ben tüm ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
1: Öğrenciler tarafından hazırlanan dönüşüm ve atık maddelerinden tasarlanan eserler, kutu oyunları, akrilik resimler ve tuval çalışmalarından oluşan Anadolu Koleji Yıl Sonu Sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Altın ve petrolde yaşanan dalgalanmaları değerlendiren ekonomist Ömer Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Altında veya gümüşte bir patlama olmayacak. Çok daha dengeli, çok daha mantıklı bir çıkış olacak ve sürekli yukarı doğru olmayacak benim tahminim. Belli zikzaklar yapacak veya düz trend devam edecek. Balon fiyat oluşmaması için tedbirli olmak lazım. Dolduruşa gelmemek lazım. Çıkış anında da panikle altına ve gümüşe yönelmemek lazım. Biraz piyasayı dinleyerek, biraz piyasayı koklayarak, biraz zamana yayarak bölüm bölüm veya kısım kısım almakta yarar var eğer yatırımcı olacaksanız.
1: Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi saat kulesinde yaşanan arıza Kayseri Saatçiler Odası ekipleri tarafından onarılarak düzeltildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalanırken 101 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Sümer Fen Lisesi öğrencileri 6-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası MAPE Robot Yarışması Endüstriyel Robotik Kol kategorisinde üçüncülük elde etti. Kayseri U15 ve U13 Kızlar Ligi hafta sonu Argıncık ve Sümer stadyumlarında oynanan müsabakalarla başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çekerek yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır, dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geldi. Toplantının öncelikli gündem maddeleri, ABD ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanması beklenen tarihi barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve yaklaşan NATO zirvesi hazırlıkları, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen, başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle, müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyorum. Çatışmaların tarafı olmadıkları halde zarar gören füzelerin ve dronların hedefi olan kardeş ülkelerimize de bir kere daha geçmiş olsun diyorum.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta TBMM'deki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve parti sözcüsü Müslüm Sarı, örgütlerden gelen destek üzerine bu kararın alındığını belirtti. Murat Emir, olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imzanın çarşamba günü genel merkeze iletileceğini duyurdu. CHP yönetiminin 9 milletvekili hakkında ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk kararı almasının ardından CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isim tabelaları TBMM'deki grup başkan vekili odalarından kaldırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine sağladığı yapıcı katkılardan dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan ayında yıllık bazda %6 arttığını açıkladı. Şimşek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijital bağımlılığın aşırı sosyal medya kullanımından illegal bahis sitelerine kadar uzanan ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, toplumsal geleceğimiz adına çok yönlü bir şekilde ele alınması gereken bir konudur ifadelerini kullandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, memleketi Trabzon'un Tonya ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi'nde asfalt çalışmalarına başladıklarını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Şu anda da Fatih Caddesi'ndeyiz. 1,5 kilometrelik aks şu anda asfaltlama çalışması başladı. Orta refüji yapıyoruz. Işıklandırma ve ağaçlandırma da yapacağız. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Abi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi hakikaten gün geçtikçe en güzel mahallelerden birisi oluyor. Evet. Artık daha güzel bir hale geliyor inşallah. Sizin yatırımlarımız sayın. Devam ediyor. Ben tüm ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
1: Öğrenciler tarafından hazırlanan dönüşüm ve atık maddelerinden tasarlanan eserler, kutu oyunları, akrilik resimler ve tuval çalışmalarından oluşan Anadolu Koleji Yıl Sonu Sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Altın ve petrolde yaşanan dalgalanmaları değerlendiren ekonomist Ömer Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Altında veya gümüşte bir patlama olmayacak. Çok daha dengeli, çok daha mantıklı bir çıkış olacak ve sürekli yukarı doğru olmayacak benim tahminim. Belli zikzaklar yapacak veya düz trend devam edecek. Balon fiyat oluşmaması için tedbirli olmak lazım. Dolduruşa gelmemek lazım. Çıkış anında da panikle altına ve gümüşe yönelmemek lazım. Biraz piyasayı dinleyerek, biraz piyasayı koklayarak, biraz zamana yayarak bölüm bölüm veya kısım kısım almakta yarar var eğer yatırımcı olacaksanız.
1: Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi saat kulesinde yaşanan arıza Kayseri Saatçiler Odası ekipleri tarafından onarılarak düzeltildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalanırken 101 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Sümer Fen Lisesi öğrencileri 6-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası MAPE Robot Yarışması Endüstriyel Robotik Kol kategorisinde üçüncülük elde etti. Kayseri U15 ve U13 Kızlar Ligi hafta sonu Argıncık ve Sümer stadyumlarında oynanan müsabakalarla başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Radyo Radar 91.8.

buz olur kesilere yanarken içim. Buz olur kesilirim

koştu sende. Sevdan bir ateş oldu bende. Gönlüm bir deli coştu sende.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çekerek yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır, dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geldi. Toplantının öncelikli gündem maddeleri ABD ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanması beklenen tarihi barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve yaklaşan NATO zirvesi hazırlıkları, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen, başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle, müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyorum. Çatışmaların tarafı olmadıkları halde zarar gören füzelerin ve dronların hedefi olan kardeş ülkelerimize de bir kere daha geçmiş olsun diyorum.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta TBMM'deki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve parti sözcüsü Müslüm Sarı, örgütlerden gelen destek üzerine bu kararın alındığını belirtti. Murat Emir, olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imzanın çarşamba günü genel merkeze iletileceğini duyurdu. CHP yönetiminin 9 milletvekili hakkında ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk kararı almasının ardından CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isim tabelaları TBMM'deki grup başkan vekili odalarından kaldırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine sağladığı yapıcı katkılardan dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan ayında yıllık bazda %6 arttığını açıkladı. Şimşek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijital bağımlılığın aşırı sosyal medya kullanımından illegal bahis sitelerine kadar uzanan ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, toplumsal geleceğimiz adına çok yönlü bir şekilde ele alınması gereken bir konudur ifadelerini kullandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, memleketi Trabzon'un Tonya ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi'nde asfalt çalışmalarına başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Şu anda da Fatih Caddesi'ndeyiz. 1,5 kilometrelik aks şu anda asfaltlama çalışması başladı. Orta refüji yapıyoruz. Işıklandırma ve ağaçlandırma da yapacağız. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Amin. Yıldırım Beyaz Mahallesi hakikaten gün geçtikçe en güzel mahallelerden birisi oluyor. Evet. Artık daha güzel bir hale geliyor inşallah. Sizin yatırımlarımız sayın. Devam ediyor. Ben tüm ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
1: Öğrenciler tarafından hazırlanan dönüşüm ve atık maddelerinden tasarlanan eserler, kutu oyunları, akrilik resimler ve tuval çalışmalarından oluşan Anadolu Koleji Yıl Sonu Sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Altın ve petrolde yaşanan dalgalanmaları değerlendiren ekonomist Ömer Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Altında veya gümüşte bir patlama olmayacak. Çok daha dengeli, çok daha mantıklı bir çıkış olacak ve sürekli yukarı doğru olmayacak benim tahminim. Belli zikzaklar yapacak veya düz trend devam edecek. Balon fiyat oluşmaması için tedbirli olmak lazım. Dolduruşa gelmemek lazım. Çıkış anında da panikle altına ve gümüşe yönelmemek lazım. Biraz piyasayı dinleyerek, biraz piyasayı koklayarak, biraz zamana yayarak bölüm bölüm veya kısım kısım almakta yarar var eğer yatırımcı olacaksanız.
1: Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi saat kulesinde yaşanan arıza Kayseri Saatçiler Odası ekipleri tarafından onarılarak düzeltildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalanırken 101 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Sümer Fen Lisesi öğrencileri 6-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası MAPE Robot Yarışması Endüstriyel Robotik Kol kategorisinde üçüncülük elde etti. Kayseri U15 ve U13 Kızlar Ligi hafta sonu Argıncık ve Sümer Stadyumlarında oynanan müsabakalarla başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
6: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çekerek yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır, dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geldi. Toplantının öncelikli gündem maddeleri, ABD ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanması beklenen tarihi barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve yaklaşan NATO zirvesi hazırlıkları, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen, başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle, müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyorum. Çatışmaların tarafı olmadıkları halde zarar gören füzelerin ve dronların hedefi olan kardeş ülkelerimize de bir kere daha geçmiş olsun diyorum.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta TBMM'deki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve parti sözcüsü Müslüm Sarı, örgütlerden gelen destek üzerine bu kararın alındığını belirtti. Murat Emir, olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imzanın çarşamba günü genel merkeze iletileceğini duyurdu. CHP yönetiminin 9 milletvekili hakkında ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk kararı almasının ardından CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isim tabelaları TBMM'deki grup başkan vekili odalarından kaldırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine sağladığı yapıcı katkılardan dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan ayında yıllık bazda %6 arttığını açıkladı. Şimşek, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijital bağımlılığın aşırı sosyal medya kullanımından illegal bahis sitelerine kadar uzanan ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, toplumsal geleceğimiz adına çok yönlü bir şekilde ele alınması gereken bir konudur ifadelerini kullandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, memleketi Trabzon'un Tonya ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi'nde asfalt çalışmalarına başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Şu anda da Fatih Caddesi'ndeyiz. 1,5 kilometrelik aks şu anda asfaltlama çalışması başladı. Orta refüji yapıyoruz. Işıklandırma ve ağaçlandırma da yapacağız. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Amin. Yıldırım Beyazıt Mahallesi hakikaten gün geçtikçe en güzel mahallelerden birisi oluyor. Evet. Artık daha güzel bir hale geliyor inşallah. Size yatırımlarımız sahip devam ediyor. Ben tüm ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
1: Öğrenciler tarafından hazırlanan dönüşüm ve atık maddelerinden tasarlanan eserler, kutu oyunları, akrilik resimler ve tuval çalışmalarından oluşan Anadolu Koleji Yıl Sonu Sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Altın ve petrolde yaşanan dalgalanmaları değerlendiren ekonomist Ömer Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Altında veya gümüşte bir patlama olmayacak. Çok daha dengeli, çok daha mantıklı bir çıkış olacak ve sürekli yukarı doğru olmayacak benim tahminim. Belli zikzaklar yapacak veya düz trend devam edecek. Balon fiyat oluşmaması için tedbirli olmak lazım. Dolduruşa gelmemek lazım. Çıkış anında da panikle altına ve gümüşe yönelmemek lazım. Biraz piyasayı dinleyerek, biraz piyasayı koklayarak, biraz zamana yayarak bölüm bölüm veya kısım kısım almakta yarar var eğer yatırımcı olacaksanız.
1: Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi saat kulesinde yaşanan arıza Kayseri Saatçiler Odası ekipleri tarafından onarılarak düzeltildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalanırken 101 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Sümer Fen Lisesi öğrencileri 6-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası MAPE Robot Yarışması Endüstriyel Robotik Kol kategorisinde üçüncülük elde etti. Kayseri U15 ve U13 Kızlar Ligi hafta sonu Argıncık ve Sümer stadyumlarında oynanan müsabakalarla başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çekerek yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır, dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geldi. Toplantının öncelikli gündem maddeleri ABD ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanması beklenen tarihi barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve yaklaşan NATO zirvesi hazırlıkları, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen, başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle, müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyorum. Çatışmaların tarafı olmadıkları halde zarar gören füzelerin ve dronların hedefi olan kardeş ülkelerimize de bir kere daha geçmiş olsun diyorum.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta TBMM'deki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve parti sözcüsü Müslüm Sarı, örgütlerden gelen destek üzerine bu kararın alındığını belirtti. Murat Emir, olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imzanın çarşamba günü genel merkeze iletileceğini duyurdu. CHP yönetiminin 9 milletvekili hakkında ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk kararı almasının ardından CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isim tabelaları TBMM'deki Grup Başkan Vekili odalarından kaldırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine sağladığı yapıcı katkılardan dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki belirli